0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen peygamber! Kalk da uyar. Rabbini yücelt. Nefsini arındır. Şirkten uzak dur. İyiliği daha fazlasını bekleyerek bir kazanç elde etmek için yapma. Rabbinin rızasına ermek için sabret. Sura üfürüldüğü zaman var ya, işte o gün çetin bir gündür. Kafirler için hiç kolay değildir. Beni yarattığım kişiyle baş başa bırak. Ona bol mal ve gözü önünde duran oğullar verdim. Kendisine alabildiğine imkanlar sağladım. Sonra da o hırsla daha da artırmamı umar. Hayır, umduğu gibi olmayacak. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı inatçıdır. Ben onu dimdik bir yokuşa sardıracağım. Çünkü o düşündü taşındı, ölçtü biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası nasıl ölçtü biçti. Sonra Kur'an hakkında derin derin düşündü. Sonra yüzünü ekşitti, kaşlarını çattı. Sonra arkasını döndü ve büyüklük taslayıp şöyle dedi. Bu ancak nakledile gelen bir sihirdir. Bu ancak insan sözüdür. Ben onu sekara, cehenneme sokacağım. Sekarın ne olduğunu sen ne bileceksin? Geride bir şey koymaz, bırakmaz. Derileri kavurur. Üzerinde 19 görevli melek vardır. Biz cehennemin görevlilerini ancak meleklerden kıldık. Onların sayısını inkar edenler için bir imtihan vesilesi yaptık ki kendilerine kitap verilenler kesin olarak bilsinler. İman edenlerin imanı artsın. Kendilerine kitap verilenler ve müminler şüpheye düşmesin. Kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler Allah örnek olarak bununla neyi anlatmak istedi desinler. İşte böyle. Allah dilediğini saptırır, dilediğini doğru yola iletir. Rabbinin ordularını ancak kendisi bilir. Bu insanlar için ancak bir uyarıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi. Af ve mağfiret kapısından girdik içeri. Gönlümüzden dile dökülür dualarımız.

0: Habibi Edib'in Muhammed Mustafa'nın Miraç'tan insanlığa hediye olarak getirdiği dualarla yalvarıyoruz. Rabbena la tuahizna in nesina ev ahtana. Rabbimiz, unutur da yanılırsak bizi sorumlu tutma Allah'ım. Rabbena ve la tahmil aleyna yisran kema hameltehu alellezine min kablina. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme Rabbimiz. Rabbena ve la tuhammilna ma la taqate lena bih. Rabbena, Rabbimiz, bize taşıyamayacağımız şeyleri yükleme Allah'ım. Va'fu anna vaghfir lana varhamna ente mevlana fansurna alel kavmil kafirin ente mevlana fansurna alel kavmiz zalimin ente mevlana fansurna alel kavmil munafikin.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Sizcan. Fatır Suresi 8 ila 14. ayetler.

أَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kötü ameli kendisine süslü gösterilip de onu güzel gören kimse, ameli iyi olan kimse gibi mi olacaktır? Şüphesiz Allah dilediğini saptırır, dilediğini hidayete erdirir. Ey Muhammed! Onlar için duyduğun üzüntüler yüzünden kendini helak etme. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilendir. Allah rüzgarları gönderendir. Onlar da bulutları hareket ettirir. Biz de bulutları ölü bir toprağa sürer ve onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölümden sonra diriliş de böyledir. Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki şan ve şeref bütünüyle Allah'a aittir. Güzel sözler ancak ona yükselir. Salih ameli de güzel sözler yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlar var ya, onlar için çetin bir azap vardır. İşte onların tuzağı boşa çıkar. Allah sizi önce topraktan, sonra da az bir sudan, meniden yarattı. Sonra sizi erkekli dişili eşler yaptı. Allah'ın ilmine dayanmadan hiçbir dişi ne hamile kalır ne de doğurur. Herhangi bir kimseye uzun ömür verilmez yahut ömrü kısaltılmaz ki bu bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılı olmasın. Şüphesiz bu Allah'a kolaydır. İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Allah geceyi gündüzün içine sokar, gündüzü de gecenin içine sokar. Güneşi ve ayı da koyduğu kanunlara boyun eğdirmiştir. Her biri belirli bir vakte kadar akıp gitmektedir. İşte bu Allah'tır, Rabbinizdir. Mülk yalnızca O'nundur. Allah'ı bırakıp da ibadet ettikleriniz bir çekirdek zarına bile hükmedemezler. Eğer onları

0: Çağırsanız çağrınızı duymazlar. Duysalar bile çağrınıza karşılık veremezler. Kıyamet günü de sizin ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse hakkıyla haberdar olan Allah gibi haber veremez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an Allah kelamıdır. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Kehf Suresi 107 ila 110.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor.

0: kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Siirt 101.3, Sinop 94.4, Sivas Merkez 97.3, Sivas Şarkışla 105.2, Şırnak 101.3, Tekirdağ 105.2, Tokat 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Hamurcu. Bakara Suresi 153 ila 163.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Sabrederek ve namaz kılarak Allah'tan yardım dileyin. Şüphe yok ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Hayır, onlar diridirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Andolsun ki sizi biraz korku ve açlıkla, bir de mallar, canlar ve ürünlerden eksilterek deneriz. Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz her şeyimizle Allah'a aidiz ve şüphesiz ona döneceğiz derler. İşte Rableri katından rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır. Şüphesiz Safa ile Merve Allah'ın dininin nişanelerindendir. Onun için her kim hac ve umre niyetiyle Kabe'yi ziyaret eder ve onları da tavaf ederse bunda bir günah yoktur. Her kim de gönlünden koparak bir hayır işlerse şüphesiz Allah onu bilir, karşılığını verir. İndirdiğimiz apaçık delilleri ve hidayeti kitapta açıklamamızdan sonra onları gizleyenler var ya, işte onlara hem Allah lanet eder hem de bütün lanet etme konumunda olanlar lanet eder. Ancak tövbe edip durumlarını düzeltenler ve gerçeği açıkça ortaya koyanlar lanetlenmekten kurtulmuşlardır. Çünkü ben onların tövbelerini kabul ederim. Zira ben tövbeleri çok kabul edenim, çok merhamet edenim. Fakat ayetlerimizi inkar etmiş ve kafir olarak ölmüşlere gelince, işte Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların laneti onların üstünedir. Onlar ebedi olarak lanet içinde kalırlar. Artık ne kendilerinden azap hafifletilir ne de yüzlerine bakılır. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. O Rahmandır, Rahim'dir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Nuh Suresi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz Nuh'u kendilerine can yakıcı bir azap gelmeden önce halkını uyar diyerek kavmine gönderdik. Şöyle dedi: "Ey kavmim, şüphesiz ben size gönderilmiş apaçık bir uyarıcıyım. Allah'a kulluk edin, ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Ki Allah bir kısım günahlarınızı bağışlasın ve size belirli bir vadeye kadar süre tanısın. Şüphesiz Allah'ın belirlediği vade geldiğinde artık ertelenmez. Keşke bilseydiniz." Nuh, "Rabbim," dedi, "doğrusu ben kavmimi gece gündüz Hakk'a çağırdım. Fakat benim çağrım sadece kaçışlarını arttırdı. Kendilerini bağışlaman için ben onları ne zaman çağırdıysam parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Elbiselerini başlarına bürüdüler, ayak dirediler, kibirlendikçe kibirlendiler. Yine de ben onları açıkça çağırmaya devam ettim. Onlara açık da söyledim, yerine göre gizli de söyledim. Dedim ki, Rabbinizden bağışlanmanızı dileyin. O çok bağışlayıcıdır. Dileyin ki üzerinize gökten bol bol yağmur indirsin. Mallar ve oğullar vererek sizi desteklesin, size bahçeler versin ve sizin için ırmaklar akıtsın. Ne oluyor size de Allah'ın büyüklüğünü hesaba katmıyorsunuz? Oysa O sizi türlü evrelerden geçirerek yaratmıştır. Görmüyor musunuz Allah yedi göğü birbiriyle nasıl uyumlu yaratmıştır? Onların içinde ayı bir ışık, güneşi ışık kaynağı yapmıştır. Allah sizi yerden bitirip yetiştirmiştir. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve yeniden çıkaracaktır. Allah yeryüzünü sizin için sergi gibi döşemiştir ki onda geniş yollar edinip dolaşabilesiniz. Nuh, "Rabbim," dedi.

0: Doğrusu bunlar beni dinlemediler. Malı ve çocuğu kendi ziyanını arttırmaktan başka bir şeye yaramayan kimseye uydular. Onlar çok büyük tuzaklar kurdular. İnsanlara dediler ki, sakın ilahlarınızı bırakmayın. Helevvet'ten, Suva'dan, Yegus'tan, Yevuk'tan ve Nesir'den asla vazgeçmeyin. Gerçekten de birçoklarını saptırdılar. Rabbim, sen de artık bu zalimlerin şaşkınlıklarını arttır. Sonunda günahları yüzünden tufanda boğuldular. Ardından ateşe atıldılar. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh, Rabbim dedi. Yeryüzünde inkarcılardan hiç kimseyi sağ bırakma. Sen onları bırakırsan kullarını saptırırlar ve sadece günahkar nankör nesiller yetiştirirler. Rabbim, beni, annemi, babamı, inanmış olarak evime girenleri, mümin erkekleri ve mümin kadınları bağışla. Zalimleri ise daima helak et. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an rahmettir. Kur'an okunduğu zaman ona kulak verip dinleyin ve susun ki size merhamet edilsin.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Talut ve ordusuyla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara suresi 247 ila 249. ayetler arası.
2: Peygamberleri onlara Allah size Talut'u hükümdar olarak gönderdi dedi. Onlar o bizim üzerimize nasıl hükümdar olabilir? Biz hükümdarlığa ondan daha layığız. Ona zenginlik de verilmemiştir dediler. Peygamberleri şöyle dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üzerinize hükümdar seçti. Onun bilgisini ve gücünü artırdı. Allah mülkünü dilediğine verir. Allah lütfu geniş olandır. Hakkıyla bilendir. Peygamberleri onlara şöyle dedi. Onun hükümdarlığının alameti size o sandığın gelmesidir. Onda Rabbinizden bir güven duygusu ve huzur ile Musa ailesinin Harun ailesinin geriye bıraktığından kalıntılar vardır. Onu melekler taşımaktadır. Eğer inanmış kimselerseniz bunda şüphesiz sizin için kesin bir delil vardır. Talut ordu ile hareket edince şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edecektir. Kim ondan içerse benden değildir. Kim onu tatmazsa işte o bendendir. Ancak eliyle bir avuç alan başka dedi. İçlerinden pek azı hariç hepsi ırmaktan içtiler. Talut ve onunla beraber iman edenler ırmağa geçince geride kalanlar bugün bizim Calut'a ve askerlerine karşı koyacak gücümüz yok dediler. Allah'a kavuşacaklarını kesin olarak bilenler, ırmağa geçenlerse şu cevabı verdiler. Allah'ın izniyle büyük bir topluluğa galip gelen nice küçük topluluklar vardır. Allah sabredenlerle beraberdir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Neml Suresi 32 ila 44. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey ileri gelenler! Durumum hakkında bana görüş bildirin. Sizler yanımda bulunmadıkça hiçbir işe kesin olarak karar vermem. Dediler ki, biz güçlü kimseleriz ve çetin savaşçılarız. Emir senin. Ne emredeceğini düşün. Kraliçe Belkıs şöyle dedi. Krallar bir memlekete girdi mi, orayı harap ederler ve halkının ileri gelenlerini zelil hale getirirler. İşte onlar böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye gönderip elçilerin ne haberle döneceklerine bakacağım. Elçilerin sözcüsü Süleyman'ın huzuruna gelince Süleyman ona şöyle dedi. Siz beni malla desteklemek ve böylece etkilemek mi istiyorsunuz? Oysa Allah'ın bana verdiği, size verdiğinden daha hayırlıdır. Fakat hediyenizle ancak siz sevinirsiniz. Sen onlara dön. Andolsun biz onlara karşı koyamayacakları ordularla gelir ve onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak çıkarırız. Süleyman, ey ileri gelenler! Onlar bana teslim olmadan önce hanginiz bana onun, kraliçenin tahtını getirebilir? Cinlerden bir ifrit, sen yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm ve şüphesiz ben buna güç yetirecek güvenilir biriyim dedi. Kitaptan bilgisi olan biri, ben onu gözünü kapayıp açmadan önce sana getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş halde görünce dedi ki, bu şükür mü yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek için Rabbimin bana bir lütfudur. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim her bakımdan sınırsız zengindir, cömerttir. Süleyman, tahtını tanınmaz hale getirin. Bakalım tanıyacak mı yoksa tanımayacaklardan mı olacak dedi. Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi denildi? O da, sanki o, fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Daha önce Allah'tan başka taptığı şeyler ona engel olmuştu. Çünkü o inkar eden bir kavimdendi. Ona köşke gir denildi. Köşkü görünce onu zeminini derin bir su sandı ve eteklerini topladı. Süleyman ona, bu zemini billurdan döşenmiş bir köşktür dedi. Belkıs, ey Rabbim, şüphesiz ben nefsime zulmetmiştim. Şimdi ise Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça, amin ya Rabbi. Huzurundayız şimdi.
2: İlahi ya Rabbi, annelerimize, babalarımıza, teyzelerimize, halalarımıza, sevdiklerimize rahmet eyle, merhamet eyle. Şu anda hayatta olanlara uzun bereketli bir ömür nasip eyle ya Rabbi. Güzel bir ömür nasip eyle. Ya Rabbi, rızkın devamını nasip eyle. Sıhhatin, selametin devamını nasip eyle. Afiyetin devamını nasip eyle. Hidayetin devamını nasip eyle. Beş vakit namazımızı yerine getirmeyi nasip eyle ya Rabbi. Orucumuzu yerine getirmeyi nasip eyle. Kitapla olan bağımızı daim eyle ya Rabbi. Bizleri bu dünya hayatına getiren babalarımız.

0: babamızdan, annemizden. Razı ol ve onları gerçek kullar zümresine al ya Rabbi. Amin ya mucibe sâin ve ya erhamer rahimin. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey Celal ve ikram sahibi olan Allah'ım, senden başka ilah yok. Ancak sana dönüyoruz. Senin bütün emirlerini yerine getirmeye çalışan müminlerden eyle bizleri.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Kandemir. Saffat Suresi 75 ila 113. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun. Nuh bize dua edip seslenmişti. Biz ne güzel cevap vereniz. Onu ve ailesini o büyük sıkıntıdan kurtardık. Onun neslini yeryüzünde kalanlar kıldık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. Alemler içinde Nuh'a selam olsun. İşte biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Çünkü o bizim mümin kullarımızdandı. Sonra biz diğerlerini suda boğduk. Şüphesiz İbrahim de onun taraftarlarındandı. Hani o Rabbine temiz bir kalple gelmişti. Hani babasına ve kavmine şöyle demişti: siz neye tapıyorsunuz? Allah'ı bırakıp da bir takım uydurma ilahlar mı istiyorsunuz? O halde alemlerin Rabbi hakkında görüşünüz nedir? İbrahim yıldızlara baktı ve ben hastayım dedi. Bunun üzerine arkalarını dönüp ondan uzaklaştılar. İbrahim onların putlarının tarafına gizlice gitti ve şöyle dedi: yemez misiniz? Ne diye konuşmuyorsunuz? Derken üzerlerine yürüyüp onlara güçlü bir darbe indirdi. Kavmi telaş içinde koşarak ona doğru geldi. İbrahim şöyle dedi: yonttuğunuz putlara mı tapıyorsunuz? Oysa Allah sizi de yaptığınız şeyleri de yaratmıştır. Kavmi: onun için bir bina yapın, içinde ateş yakın ve onu ateşe atın dedi. Böylece ona bir tuzak kurmak istediler. Biz de onları en alçak kimseler kıldık. İbrahim şöyle dedi: ben Rabbime, onun emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterecektir. Ey Rabbim, bana salihlerden olacak bir çocuk bağışla. Biz de ona uysal bir oğul müjdeledik. Çocuk kendisiyle birlikte koşup yürüyecek yaşa gelince İbrahim ona: yavrum, ben rüyamda seni boğazladığımı gördüm. Düşün bakalım ne dersin dedi. O da: babacığım, emrolunduğun şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Nihayet her ikisi de Allah'ın emrine boyun eğip İbrahim de onu boğazlamak için yüzüstü yere yatırınca ona şöyle seslendik: ey İbrahim, gördüğün rüyanın hükmünü yerine getirdin. Şüphesiz biz iyilik yapanları böyle mükafatlandırırız. Şüphesiz bu apaçık bir imtihandır. Biz İbrahim'e büyük bir kurbanlık vererek onu, İsmail'i kurtardık. Sonradan gelenler arasında ona güzel bir at bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İyilik yapanları işte böyle mükafatlandırırız. Çünkü o mümin kullarımızdandı. Biz onu salihlerden bir peygamber olarak İshak ile de müjdeledik. Onu da İshak'ı da uğurlu kıldık. Her ikisinin nesillerinden iyilik yapanlar da vardı. Kendisine apaçık zulmedenler de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hüseyin Yavuz. Maide Suresi 6-11.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüpseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat O sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimetini tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde O'na verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah göğüs

0: Derin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Bolat. Ahzab Suresi 28 ila 34. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey peygamber! Hanımlarına de ki, eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız, gelin size mut'a vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları! İçinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin.

0: ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
2: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed İsmail Demirel. Zümer Suresi 1-4. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kitabın indirilmesi, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi Allah tarafındandır. Ey Muhammed! Şüphesiz biz o kitabı sana hak olarak indirdik. Öyleyse sen de dini Allah'a has kılarak ona kulluk et. İyi bilin ki halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp da başka dostlar edinenler, biz onlara sadece bizi Allah'a daha çok yaklaştırsınlar diye ibadet ediyoruz diyorlar. Şüphesiz Allah ayrılığa düştükleri şeyler konusunda aralarında hüküm verecektir. Şüphesiz Allah yalancı ve nankör olanları doğru yola iletmez. Eğer Allah bir çocuk edinmek isteseydi, yarattıklarından dilediğini seçerdi. O bundan uzaktır, yücedir. O bir ve her şey üzerinde mutlak otorite sahibi olan Allah'tır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığına açılan bir pencere. Kur'an'ın sesi. Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yahudiler ve onların özelliklerinden şöyle bahsedilmektedir.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: Maide Suresi 64.
6: Bir de Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır dediler. Söylediklerinden ötürü kendi elleri bağlansın ve lanete uğrasınlar. Hayır, onun iki eli de açıktır, dilediği gibi verir. Andolsun sana Rabbinden indirilen Kur'an, onlardan birçoğunun azgınlık ve küfrünü artıracaktır. Biz onların arasına kıyamete kadar düşmanlık ve kin saldık. Her ne zaman savaş için bir ateş yakmışlarsa Allah onu söndürmüştür. Onlar yeryüzünde bozgunculuk çıkarmaya çalışırlar. Allah bozguncuları sevmez.
4: Maide Suresi 69.
7: Şüphesiz inananlar, Müslümanlarla Yahudiler, Sabiiler ve Hristiyanlardan her bir grubun kendi şeriatında Allah'a ve ahiret gününe inanan ve salih ameller işleyenler için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklardır diye hükmedilmiştir.
5: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Ala Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız.

0: ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz o açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse kafirse, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir ondan. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Enbiya Suresi 89 ve 90. ayetler. Hazreti Zekeriya'nın duası.
2: Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine,
3: Rabbim beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın
2: diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e ve ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır. O gün her ümmeti diz çökmüş görürsün. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denilir: bugün yalnızca yaptıklarınızın karşılığı verilecektir. İşte kitabımız size karşı gerçeği söylüyor. Çünkü biz yapmakta olduklarınızı kaydediyorduk. İnanıp salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları rahmetine sokacaktır. İşte bu apaçık başarıdır. İnkar edenlere gelince onlara şöyle denir: ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkar bir kavim olmuş değil miydiniz? Şüphesiz Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet hakkında hiçbir şüphe yoktur dendiği zaman ise, kıyametin ne olduğunu bilmiyoruz, sadece zannediyoruz. Biz bu konuda kesin kanaat sahibi değiliz demiştiniz. Yaptıklarının kötülükleri karşılarına dikilmiş ve alay edip durdukları şey kendilerini kuşatıvermiştir. Onlara şöyle denir: bugüne kavuşacağınızı unuttuğunuz gibi bugün biz de sizi unutuyoruz. Barınağınız ateştir, yardımcılarınız da yoktur. Bunun sebebi Allah'ın ayetlerini alaya almanız ve dünya hayatının sizi aldatmasıdır. Artık bugün ateşten çıkarılmazlar ve Allah'ın rızasını kazandıracak amelleri işleme istekleri kabul edilmez. Hamd, göklerin Rabbi ve yerin Rabbi, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Göklerde ve yerde ululuk ona aittir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8.

0: Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saadettin Ekici. Bakara Suresi 21 ila 29.

أعدت للكافرين.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O, yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenlerseniz Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği, ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlarsa Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Siz cansız henüz yok iken sizi dirilten, dünyaya getiren Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Sonra sizleri öldürecek, sonra yine diriltecektir. En sonunda ona döndürüleceksiniz. O, yeryüzünde olanların hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyendir. O, her şeyi hakkıyla bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Kocan. Yunus Suresi 5-10. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O, güneşi bir ışık kaynağı, ayı da geceliğin bir aydınlık kaynağı kılan, yılların sayısını ve hesabı bilmeniz için ona menziller takdir edendir. Allah bunları boş yere değil, ancak gerçek ile hikmeti gereğince yaratmıştır. O, ayetlerini bilen bir topluma ayrı ayrı açıklamaktadır. Şüphesiz gece ve gündüzün ard arda değişmesinde, Allah'ın göklerde ve yeryüzünde yarattığı şeylerde Allah'a karşı gelmekten sakınan bir toplum için pek çok deliller vardır. Şüphesiz bize kavuşacağını ummayan ve dünya hayatına razı olup onunla yetinerek tatmin olan kimselerle ayetlerimizden gafil olanlar var ya, işte onların kazanmakta oldukları günahlar yüzünden varacakları yer ateştir. Fakat iman edip salih ameller işleyenlere gelince, Rableri onları imanları sebebiyle hidayete erdirir. Nimetlerle dolu cennetlerde altlarından ırmaklar akar. Bunların oradaki duaları, seni eksikliklerden uzak tutarız Allah'ım. Aralarındaki

0: Senlik dilekleri selam, dualarının sonu ise hamd alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur sözleridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an kılavuzdur.
2: Elif, Lam, Mim. Bu kendisinde şüphe olmayan kitaptır. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için yol göstericidir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdüllatif Efe. Hac Suresi 8 ila 13. ayetler.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsanlardan öylesi de vardır ki ne bir ilmi, ne bir yol göstericisi, ne de aydınlatıcı bir kitabı olduğu halde kibirlenerek insanları Allah'ın yolundan saptırmak için Allah hakkında tartışmaya kalkar. Ona dünyada bir rezillik vardır. Ona kıyamet gününde de yangın azabını tattıracağız. Ona, işte bu kendi ellerinin önceden işledikleri yüzündendir. Allah kesinlikle kullara zulmedici değildir, denir. İnsanlardan öylesi de vardır ki Allah'a kıyıdan kenardan kulluk eder. Eğer kendisine bir hayır dokunursa gönlü onunla hoş olur, şayet başına bir kötülük gelirse gerisin geri küfre dönüverir. O dünyayı da kaybetmiştir, ahireti de. İşte bu apaçık ziyanın ta kendisidir. O Allah'ı bırakır da kendine ne zarar ne de fayda veren şeylere tapar. Bu da derin sapıklığın ta kendisidir. Zararı faydasından daha yakın olana tapar. O taptığı ne kötü yardımcı, ne fena yoldaştır. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Bu Kur'an, insanlar için kalp gözlerini açacak bir nur, kesin olarak inanan bir toplum içinde bir hidayet ve bir rahmettir. 24 saat Kur'an-ı Kerim, hadis ve duaları dinleyerek sorularınıza net cevaplar bulmak için Vav Radyo size yeter. Cep telefonunuzda, arabanızda, evinizde ve Türkiye'nin her yerinde Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de insanlığın ikinci atası olarak anılan Nuh aleyhisselamla ilgili şu ayetler yer almaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Enbiya Suresi 76.
4: Ey Muhammed! Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştı.
2: Ahzab Suresi 7.
5: Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'dan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet, biz onlardan sapasağlam bir söz almıştık.
2: Hadid Suresi 26.
6: Andolsun biz Nuh'u ve İbrahim'i peygamber olarak gönderdik. Peygamberliği ve kitabı onların soylarına da verdik. Onlardan kimi doğru yola ermiştir ama içlerinden birçoğu da fasık kimselerdir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkın Sesi Wow Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
2: El Ali Celle Celaluhu, Celle Celaluhu, çok yüce, pek yüksek olan.

El-Ali'sin. Her hususta her şeyden yüce olansın. Ululuk ve yücelikte eşsiz, benzersiz, mutlak ve sonsuz olansın. Her şey senin tasarrufun altında, senin idarendedir. Senin Ali isminin en büyük tecellisi, peygamberlere gönderilen vahyin yüceliğidir. Hükümranlıkta sana eşit veya senden daha üstün bir varlık yoktur. Övgüye değer bütün nitelikleri kendinde toplayan, kemal sahibi olan yalnızca sensin. İnsanoğlunun idrak gücünü aşan mükemmelliktesin. Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'le vahiylerin en üstününü, en yücesini insanlığa ulaştıransın. Ey yüceliği hiçbir şeyle ölçülemeyen Allah'ım! Bize rahmetinle muamele eyle. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşte yakma. Amin.

Kur'an-ı Kerim Hatimi. Okuyan Hasan Tok. Meali seslendiren Mehmet Atay. 16. cüz.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adam, sana benimle beraberliği asla sabredemezsin demedim mi? Dedi. Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam, artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi. Yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın, dedi. Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir, dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım. O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla ele geçiren bir kral vardı. Çocuğa gelince anası babası mümin insanlardı. Onları azgınlığa ve küfre sürüklemesinden korktuk. Böylece Rablerinin onlara bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik. Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını

yapmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur. Ey Muhammed! Bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir anı okuyacağım. Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu. Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik. Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür, o da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi. Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu. İki dağ arasına ulaşınca bunların önünde neredeyse hiçbir sözü anlamayan bir halk buldu. Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapmak karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım, dedi. Bana yeterince demir madeni getirin, dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin, dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin, bunun üzerine boşaltayım, dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler. Zülkarneyn, bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi, kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi. O gün biz onları bırakırız, dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz. O gün cehennemi, gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz. İnkar edenler, beni bırakıp da kullarımı dost edineceklerini mi sandılar? Biz cehennemi kafirlere konak olarak hazırladık. Ey Muhammed! De ki, amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi? Onlar, Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa giden, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir. İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir. Şüphesiz, inanıp yararlı işler yapanlara gelince onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. De ki, Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi. De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın. Meryem Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, Ha, Ya, Ayn, Sad. Bu Rabbinin Zekeriya kuluna olan merhametinin anılmasıdır. Hani o Rabbine gizli bir sesle yalvarmıştı. O şöyle demişti. Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım. Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankar olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır.

bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğuna ulaşmış bir kimse kıl. Allah şöyle dedi: Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik. Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur? Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım. Zekeriya, Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver dedi. Allah da, senin işaretin sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır dedi. Derken Zekeriya, ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti. Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine ''Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl'' dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi. Doğduğu gün, öleceği gün ve diriltileceği gün ona selam olsun. Ey Muhammed! Kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde gelmişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü. Meryem, senden Rahman'a sığınırım. Eğer Allah'tan çekinen biriysen bana kötülük etme dedi. Cebrail, ben ancak Rabbinin elçisiyim. Sana tertemiz bir çocuk bağışlamak için gönderildim dedi. Meryem, bana hiçbir insan dokunmadı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde benim nasıl çocuğum olabilir dedi. Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir dedi. Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım dedi. Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi. Üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı. Hurma ağacını kendine doğru silkele ki sana taze hurma dökülsün. Ye, iç, gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de. Kucağında çocuğuyla halkının yanına geldi, onlar şöyle dediler. Ey Meryem, çok çirkin bir şey yaptın. Ey Harun'un kız kardeşi, senin baban kötü bir kimse değildi. Annen de iffetsiz değildi. Bunun üzerine Meryem, çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler. Bebek şöyle konuştu. Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı. Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı. Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur. Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da ol verir. Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız ona kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur. Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline. Bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler. Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar. Şüphesiz yeryüzüne

ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz. Ancak bize döndürülecekler. Kitapta İbrahim'i de an. Gerçekten o son derece dürüst bir kimse, bir peygamberdi. Hani babasına şöyle demişti. Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun? Babacığım, doğrusu sana gelmeyen bir ilim bana geldi. Bana uy ki seni doğru yola ileteyim. Babacığım, şeytana tapma. Çünkü şeytan Rahman'a isyankâr olmuştur. Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgiyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum. Babası, ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş, dedi. İbrahim şöyle dedi. Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır. Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekte de mutsuz olmayacağımı umuyorum. İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık. Onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik. Kitapta Musa'yı da an. Şüphesiz o seçkin bir insandı. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir Nebi olarak kendisine bahşettik. Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi. Ailesine namaz ve zekatı emrederdi. Rabbinin katında da hoşnutluğa ulaşmıştı. Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözlü bir kimse, bir Nebi'ydi. Onu yüce bir makama yükselttik. İşte bunlar, Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı. Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır. Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir. Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir. Cebrail şöyle dedi. Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir. Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde O'na ibadet et ve O'na ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun? İnsan, öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der. İnsan, daha önce hiçbir şey değilken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da, zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler, inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı, meclis ve mahvili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal, mülk ve

görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed! De ki, kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah, doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Kâfirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi? Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız. Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün. Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır. Onlar, Rahman bir çocuk edindi dediler. Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız. Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir. Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz. Göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir. Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır. Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir. İnanıp salih ameller işleyenler için Rahman gönüllere bir sevgi koyacaktır. Ey Muhammed! Biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun? Taha Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Taha. Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik. O, yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir. Rahman, arşa kurulmuştur. Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey yalnızca O'nundur. Sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da. Allah, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur. Musa'nın haberi sana ulaştı mı? Hani bir ateş görmüştü de ailesine, siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti. Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi. Ey Musa! Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar, çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın. Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle. Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl. Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim. Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun.''

Şu sağ elindeki nedir ey Musa? Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak sirkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm. Allah, onu yere at ey Musa dedi. Musa da onu attı. Bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuş. Allah şöyle dedi, tut onu, korkma. Biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz. Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki, bir başka mucize olarak, alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın. Firavun'a git, çünkü o azmıştır. Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar. Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun, onunla gücümü artır. Onu işime ortak et. Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye. Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin. Allah şöyle dedi. İstediğin sana verildi ey Musa. Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk. Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik. Onu bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa sevilesin ve gözetimimize yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım. Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık, seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın, sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim. Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin. Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır. Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar. Musa ve Harun şöyle dediler. Ey Rabbimiz! Şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz. Allah şöyle dedi. Korkmayın. Çünkü ben sizinle beraberim. İşitirim ve görürüm. Ona gidin ve şöyle deyin. Şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun. Şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenleri olacağı vahyolundu. Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa dedi. Musa, Rabbimiz her şeye hilkatini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir dedi. Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak dedi. Musa şöyle dedi. Onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık. Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır. Ey insanlar! Sizi topraktan yarattık, ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkaracağız. Andolsun, biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de, o bunları yalanladı ve reddetti. Şöyle dedi, ey Musa, sihrinle bizi yurdumuzdan çıkarmak için mi geldin? Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde, senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle. Musa, buluşma vaktimiz bayram günü, insanların toplandığı kuşluk vaktidir, dedi. Bunun üzerine Firavun ayrılıp, hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi. Musa,

onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın, yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır." Sihirbazlar işlerini kendi aralarında tartıştılar ve gizli gizli konuştular. Şöyle dediler: "Şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar. Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır." Sihirbazlar: "Ey Musa, ya önce atmayı tercih edersin ya da ilk atan biz oluruz," dediler. Musa: "Yok, önce siz atın," dedi. Bir de ne görsün, onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor. Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti. Şöyle dedik: "Korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan. Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez." Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve "Harun ve Musa'nın Rabbine inandık," dediler. Firavun: "Demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınızsa, şüphe yok o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz." Sihirbazlar şöyle dediler: "Bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin. Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar. Her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır." Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya, "Kullarımı, İsrailoğullarını geceleyin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin, onlara denizde kuru bir yol aç," diye vahyettik. Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı, onlara doğru yolu göstermedi. Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları! Sizi düşmanınızdan kurtardık, size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret elvasıyla bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin, yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse, o muhakkak helak olmuş demektir. Şüphe yok ki ben, tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedeceğim." Musa Tur'a varınca, "Seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa?" dedik. Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim sen hoşunu dolasın diye acele ederek sana geldim." Allah: "Şüphesiz biz senden sonra halkını sınadık. Samiri onları saptırdı," dedi. Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü: "Ey kavmim! Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti, yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız?" dedi. Şöyle dediler: "Sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takılmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri de aynı şekilde attı. Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, 'Bu sizin de ilahınızdır. Musa

Tanrı'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler. Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlayamayacağını görmezler mi? Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti. Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da, Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi. Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da ona attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse, şüphesiz ki o, kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün, bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup, gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları, siz sadece bir gün kaldınız diyecektir. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yarattıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi artır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik. Ey Adem! Şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi. Ey Adem! Sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?

ne de ahirette sıkıntı çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak kaşederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak kaşrettin? Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı. O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamd ile tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın. Onlardan bazı kesimlere, kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. Ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz, sana da biz rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır. İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi? Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azab ile helak etseydik, mutlaka, ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de, alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık, derlerdi. Ey Muhammed! De ki, herkes beklemektedir, siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah,

Allah'ım, hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların nurusun. Hamd sanadır. Sen göklerin, yerin ve onlarda bulunanların efendisisin. Hamd sanadır. Sen göklerin ve yerin hükümdarısın. Hamd sanadır. Sen haksın, sözün haktır. Sana dönüş de haktır. Cennet ve cehennem haktır. Nebiler haktır. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvveti haktır. Kıyamet haktır. Ya Rabbi, ey Allah'ım, sana teslim olduk. Sana iman ettik. Sana tevekkül ettik. Sana döndük. Düşmanını düşman edindik. Seni aramızda hakem kılıp hükmüne başvurduk. Gizli ve aşikar yaptığımız ve yapacağımız günahlarımızı bağışla. Ya Rabbi, sen okuduğumuz Kur'an'ı İzzet-i dergahında kal.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan İshak Danış. Kureyş Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kureyş'i ısındırıp alıştırdığı, onları kışın Yemen'e ve yazın Şam'a yaptıkları yolculuğa ısındırıp alıştırdığı için, Kureyş'te kendilerini besleyip açlıklarını gideren ve onları korkudan emin kılan bu evin, Kabe'nin Rabbine kulluk etsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Edirne 105.2, Gaziantep 105.3, Kahramanmaraş 104.2, Erzurum 100.5, Manisa 106.8, Samsun 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Erkam Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 3. bölüm. İlk davet ve tereddütsüz evet.

Hira, Mekke'nin gürültüsünden uzak, taşların sessiz, yıldızların şahit olduğu bir dağ. Şehrin kalabalığından bunalan bir kalp, kendini buranın yalnızlığına vuruyordu. O kalbin sahibi, yetim büyümüş, El-Emin diye anılan Muhammed'ti. O gece Hira'da yaşananlar sadece onun değil,

0: bütün insanlığın kaderini değiştirecekti. Hira'nın dar mağarasında gökyüzünün sessizliğine kulak veren bir kul vardı. Yıldızların altında putların ötesini arıyordu. Hazreti Muhammed Allah'tan kendisine doğru yolu göstermesini istiyor. İnsanların taşlardan medet umduğu Mekke'de kalbini ona açıyordu. Derken mağarada sükunet kesildi. Cebrail hakikatin ilk emrini getirdi. Oku. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem dedi. O kendisini sıkan meleğin ağırlığını hissetti. Sonra yine aynı ses. Oku. Hazreti Muhammed yine ben okuma bilmem buyurdu. Üçüncü kez mağaranın duvarlarını titreten bir emir daha geldi. Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla. Karanlık mağara gezegenlerin yörüngesini belirleyen bir sözle aydınlanmıştı. İlk vahiy tamamlandığında Muhammed'in kalbi hem korku hem huşuyla doluydu. Dağdan inerken titriyordu. Vücudu değil, ruhu ürperiyordu. Hızla evine koştu. Onu ilk karşılayan ömür arkadaşı Hatice oldu.
1: Ya Muhammed, yüzün solmuş, gözlerin dolu. Ne oldu sana?
0: Hazreti Peygamber, beni örtün ey Hatice, beni örtün. Üzerime bir hal geldi, dedi. Onu örttüler. Sakinleşmesini beklediler. Bir süre sonra sesi titreyerek konuştu. Peygamber Efendimiz, Hazreti Hatice'ye Hira'da kendisine bir melek görünerek Rabbinin adıyla oku dediğini ve nasıl korktuğunu anlattı. Hazreti Hatice onu dikkatle dinledi. Sonra güven dolu bir sesle konuştu.
1: Hayır, korkma. Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Emanete ihanet etmezsin. Yoksulu doyurursun. Misafire ikram edersin. Haksızlık görenin yanında durursun. Böyle birini Rabbi asla yüzüstü bırakmaz.
0: Hatice'nin bu sözleri ilk iman cümleleri gibiydi. Kalbini sükunete erdirdi. Zamanla vahiy devam etti. Resulullah'a önce eşi, sonra en yakın aile fertleri iman etti. Artık bu hakikat evin duvarlarını aşmaya hazırdı. Mekke'de fısıltılar dolaşmaya başladı. Kabe'nin yanında dua eden Muhammed, Hira'dan farklı dönmüş diyorlardı. Gökyüzünden bir haber aldığını söylüyor diye konuşuyorlardı.
2: Ebu Bekir, duydun mu? Senin sohbet ettiğin o Muhammed var ya, dağdan inerken bir hal olmuş ona. Bir melekten bahsediyormuş. Bana Allah'ın kelamı geldi diyormuş.
3: Kim söyledi bunu sana?
2: Sokaklarda konuşuluyor. Kimisi akli dengesini kaybetti diyor, kimisi şair oldu diyor, kimisi kahinlik yapıyor diyor.
3: Muhammed ne kahindir ne de yalancı. Onu çocukluğumdan beri tanırım. Bu sözün aslını ben bizzat ondan duymalıyım.
0: Ebu Bekir söylentilere değil, dostunun yüzüne bakarak karar vermek istiyordu. Ayaklarını hızlandırdı. Kalbinde merak, içinde tuhaf bir sevinç kıpırdanıyordu. Kısa süre sonra dar bir odada yüz yüze geldiler. İçeride sadece iki kadim dost ve hakikatin yeni haberi vardı.
3: Ey Muhammed! Hakkında bir şeyler duydum. Sokaklarda Muhammed'e bir hal oldu diyorlar. Ne oldu?
0: Hazreti Peygamber duyduklarının bir hal değil, hakikatin haberi olduğunu söyledi. Hira'da bir melek ona görünmüş ve Rabbinin adıyla oku demişti. Melek

0: alemlerin Rabbine anlatmış ve sonra da bildirmişti ki Muhammed insanlara Allah'ın mesajını ulaştıracak bir peygamber olarak seçilmişti.
1: Bunlar çok büyük sözler ey Muhammed. Sen Allah tektir mi diyorsun? Putların hiçbir gücü yok mu diyorsun?
0: Hazreti Peygamber dostuna Allah'ın tek ve ortağı olmadığını, Lat, Uzza, Menat, hepsinin insan yapımı, ne faydası ne de zararı bulunmayan varlıklar olduğunu anlattı. Alemlerin Rabbi olan Allah, göğü ve yeri yaratan, her şeyi yoktan var edendi. Muhammed'i insanları Allah'a kul olmaya çağıran bir elçi yapmıştı.
1: Ey Muhammed, ben seni çocukluğumdan beri tanırım. Sen kavmin içinde asla yalan söylemedin. Emanete ihanet etmedin. İnsanların en güvenilirleri oldun. Senin dilinden böyle bir söz çıktıysa bunun yalan olacağını nasıl düşünebilirim? Sen dediysen doğrudur.
0: Hazreti Peygamber Ebu Bekir'i bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı ve şehadet getirmesini istedi. Bu bir ömürlük karar anıydı. Ama Ebu Bekir bu anı yıllardır kalbinde bekletiyordu. Çocukluğundan beri sorduğu sorular, geceleri gökyüzüne bakarak aradığı hakikat, şimdi dostunun dilinden dökülmüştü.
1: Öyleyse dinle ve şahit ol ey Muhammed. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şahitlik ederim ki sen onun kulu ve elçisisin.
0: Bu sözler Mekke'nin dar bir odasında söylenmiş gibi görünüyordu. Ama gerçekte göklere yükselen bir evetti bu. Tereddütsüz, pazarlıksız, önce bir düşüneyim demeden verilmiş bir cevap. İşte bu yüzden o güne kadar El Atik diye bilinen bu adam artık Sıddık diye anılacaktı. İman sadece dilde kalmadı. Kalbi indi, bedene yansıdı. Resulullah ona nasıl abdest alacağını öğretti. Sonra birlikte namaza durdular. Hazreti Peygamber sadık dostuna ellerini nasıl kaldırması gerektiğini, nasıl niyet edeceğini hepsini teker teker anlattı. İki insan, bir peygamber ve onun en yakın dostu. Putlarla dolu bir şehrin ortasında, putlardan yüz çevirip yalnızca bir tek Rabbe yöneldiler. Bu secde tarihteki en güçlü sözlerden birini taşıyordu. Biz taşlara değil, göğü ve yeri yaratana eğiliyoruz. O gece Ebu Bekir evine dönerken artık aynı insan değildi. Dünyası değişmiş, kalbi yeni bir nurla dolmuştu.
1: Yıllardır gökyüzüne bakıp sorduğum sorular, bu taşların gerçek bir ilah olamayacağını içimden söyleyen ses, hepsi bugün cevabını buldu. Rabbim birdir. Ortağı yoktur. Ve ben artık ona kul olduğumu biliyorum. Bu yol kolay olmayacak. Kabileler, atalar, putlar, hepsi karşımıza dikilecek. Ama ben biliyorum ki o beni yalnız bırakmaz.
0: Sabah olunca Ebu Bekir sadece kendi imanıyla yetinmeyecek. Dostlarını, akrabalarını, güvendiklerini bu hakikate çağıracaktı. Onun davetiyle nice büyük sahabiler bu dine girecekti. Gece yerini sabaha bıraktı. Mekke her zamanki gibi güne başladı sanıyordu. Oysa şehirde kimsenin fark etmediği bir şey olmuştu. İlk müminlerden biri artık kalbinde taşıdığı imanla bambaşka bir insan olarak uyanmıştı. O Hazreti

Hazreti Ebu Bekir'di. Kaynaklar bize onun imanı kabul ederken en küçük bir tereddüt yaşamadığını anlatır. O, vahyi getirenin Cebrail olduğundan emin olmadan önce vahyi getirene inanmaya hazırdı. Çünkü o, Resulullah'ın hayatını görmüş, onun doğruluğunu kalbiyle tasdik etmişti. Böylece Allah'ın Resulü'nün ilk büyük destekçisi, sarsılmaz arkadaşı, en zor günlerinde yanında olacak olan Sıddık, Resul'ün yanında yerini aldı. Bir sonraki adımda Hazreti Ebubekir'in bu imanı sadece kendine saklamayıp nasıl başkalarına taşıdığını, nasıl ilk halkayı genişlettiğini göreceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülfettah Taruti. Hucurat Suresi 7 ila 10. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bilin ki aranızda Allah'ın elçisi bulunmaktadır. Eğer o birçok işlerde size uysaydı sıkıntıya düşerdiniz. Fakat Allah size imanı sevdirmiş ve onu gönüllerinize güzel göstermiş, inkarı, fasıklığı ve İslam'ın emirlerine karşı çıkmayı da çirkin göstermiştir. İşte bunlar doğru yolda olanların ta kendileridir. Allah kendi katından bir lütuf ve nimet olarak böyle yaptı. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin. Eğer biri ötekine karşı haddi aşarsa Allah'ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı savaşın. Eğer Allah'ın emrine dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve onlara adaletli davranın. Çünkü Allah adaletli davrananları sever. Müminler ancak kardeştirler. Öyleyse kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an şanı yüce bir kitaptır.
3: Hayır, o yalanlamakta oldukları kitap şanı yüce bir Kur'an'dır.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Bakara Suresi 185 ila 186. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. O sayılı günler insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hakla batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyleyse içinizden kim bu aya ulaşırsa onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir. Kullarım beni senden sorarlarsa bilsinler ki gerçekten ben onlara çok yakınım. Bana dua edince dua edenlerin duasına cevap veririm. O halde doğru yolu bulmaları için benim davetime uysunlar. Bana iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vahyin aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın aydınlığında, Hakk'ın yolunda. Kur'an'ın sesi, Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati.
4: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş. Rabbimizin Semî sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
5: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
4: En'am suresi 13. ayet.
6: Gece ve gündüzde barınan her şey O'nundur. O hakkıyla işitendir,

0: hakkıyla bilendir. En'am suresi 115. ayet.
1: Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Araf suresi 200. ayet.
2: Eğer şeytandan bir kışkırtma seni dürterse hemen Allah'a sığın. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Yunus suresi 65. ayet.
3: Onların, inkarcıların sözleri seni üzmesin. Çünkü bütün güç Allah'ındır. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Nur suresi 21. ayet.
4: Ey iman edenler! Şeytanın adımlarına uymayın. Kim şeytanın adımlarına uyarsa bilsin ki o hayasızlığı ve kötülüğü emreder. Eğer Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, sizden hiçbiriniz asla temize çıkamazdı. Fakat Allah dilediği kimseyi tertemiz kılar. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.
0: Sebe suresi 50. ayet.
5: De ki, ben eğer sapmışsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer hidayete ermişsem bu da Rabbimin bana vahyettiği sayesindedir. Şüphesiz o hakkıyla işitendir, kuluna çok yakındır.
0: Mü'min suresi 20. ayet.
6: Allah hak ve adaletle hükmeder. Allah'tan başka taptıklarıysa hiçbir hükümde bulunamazlar. Şüphesiz Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir.
7: Azim olan Allah doğru söyledi.
8: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Ankara'nın sesi Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Çollak. Nisa suresi 78 ila 80. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nerede olursanız olun, sağlam ve tahkim edilmiş kaleler içinde bulunsanız bile ölüm size ulaşacaktır. Onlara bir iyilik gelirse bu Allah'tandır derler. Onlara bir kötülük gelirse bu senin yüzündendir derler. Ey Muhammed! De ki, hepsi Allah'tandır. Bu topluma ne oluyor ki neredeyse hiçbir sözü anlamıyorlar. Sana ne iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne kötülük gelirse kendindendir. Ey Muhammed! Seni insanlara bir peygamber olarak gönderdik. Şahit olarak Allah yeter. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Tevbe suresi 129. ayet.
1: Bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Şems Suresi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına andolsun, onu izlediğinde aya andolsun, onu ortaya çıkardığında gündüze andolsun, onu bürüdüğünde geceye andolsun, göğe ve onu bina edene andolsun, yere ve onu yayıp döşeyene andolsun, nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene andolsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbahtı olan fesat çıkartmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti. Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.

0: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Tekvir Suresi.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneş dürüldüğü zaman, yıldızlar bulanıp söndüğü zaman, dağlar yürütüldüğü zaman, gebe develer salıverildiği zaman, yaban hayatı yaşayan irili ufaklı tüm canlılar toplandığı zaman, denizler kaynatıldığı zaman, ruhlar bedenlerle eşleştirildiği zaman, diri diri gömülen kız çocuğunun hangi günahtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman, amel defterleri açıldığı zaman, gökyüzü yerinden sıyrılıp koparıldığı zaman, cehennem alevlendirildiği zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman, herkes önceden hazırlayıp getirdiği şeyleri bilecektir. Andolsun bir görünüp bir sinenlere, akıp gidip kaybolanlara, andolsun yöneldiği zaman geceye, andolsun aydınlandığı zaman sabaha ki, o Kur'an şüphesiz değerli ve güçlü ve arşın sahibi katında itibarlı, orada meleklerce itaat edilen güvenilir bir elçinin, Cebrail'in getirdiği sözdür. Ey Kureyşliler! Sizin arkadaşınız Muhammed bir deli değildir. Andolsun o Cebrail'i apaçık ufukta gördü. O gayb hakkında cimri değildir. Kur'an kovulmuş şeytanın sözü değildir. Hal böyleyken Kur'an'dan yüz çevirip nereye gidiyorsunuz? O alemler için, içinizden dürüst olmak isteyenler için ancak bir öğüttür. Alemlerin Rabbi olan Allah'ın size hür irade vermeyi dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Kur'an mutluluktur.
2: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Kerim Mansuri. Fecr Suresi.

0: صدق الله العظيم.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Tan yerinin ağarmasına andolsun. 10 geceye andolsun. Çifte ve teke andolsun. Geçip giden geceye andolsun ki müşrikler azaba uğrayacaklardır. Şüphesiz bunlarda akıl sahibi bir kimse için üzerine yemin edilmeye değer bir özellik vardır. Ey Muhammed! Rabbinin, Hud'un kavmi, Ad'e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem'e, vadide kayaları olan Salih'in kavmi Semud'a, kazıklar sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi? Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Şüphesiz Rabbin gözetlemededir. İnsansa Rabbi onu deneyip de kendi

0: kendisine ikramda bulunduğunda, ona bol bol nimetler verdiğinde, "Rabbim bana ikram etti," der. Ama onu deneyip rızkını daraltınca da, "Rabbim beni aşağıladı," der. Hayır, yetime ikram etmiyorsunuz. Yoksulu yedirmek konusunda birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Haram helal demeden mirası alabildiğine yiyorsunuz. Malı da pek çok seviyorsunuz. Hayır, yeryüzü kıyamet sarsıntısıyla parça parça olup dağıldığı zaman Rabbinin buyruğu ve saf saf dizilmiş olarak melekler geldiği ve o gün cehennem getirildiği zaman işte o gün insan yaptıklarını birer birer hatırlar. Fakat bu hatırlamanın ona nasıl faydası olacak? "Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım," der. Artık o gün Allah'ın edeceği azabı kimse edemez. Onun vuracağı bağ kimse vuramaz. Allah şöyle der: "Ey huzur içinde olan nefis, sen ondan razı, o da senden razı olarak Rabbine dön. İyi kullarımın arasına gir. Cennetime gir. Azim olan Allah doğru söyledi."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin hayatı. 3. bölüm. Ebrehe'nin öfkesi.
3: Mekke hüzünle kaplanmıştı. Mekke vakitsiz ayrılan Abdullah'ın arkasından ağlıyordu. Fakat Mekke'nin üstüne Yemen'den daha büyük bir bela gelmek üzereydi.
4: Yüce Ebrehe'ye, dünyanın en kudretli hükümdarına selamlar olsun.
5: Bırak boş selam vermeyi de konuş be adam. Kules Kilisesi inşaatı ne durumda?
4: Biz gece gündüz demeden çalışıyoruz Yüce Efendimiz.
5: Daha çok çalışın, daha çok.
6: Emin olun, çalışıp bitireceğiz merhametli efendimiz.
5: Eğer zamanında bitmezse, kellelerini sarayıma gelen yol süsleyecek.
4: Emin olun, dediğiniz zamanda bitecek efendimiz.
7: O kiliseye Hristiyan oldukları için Yahudi Himyere hükümdarı Zünivas tarafından ateş çukurlarında yakılan Necran şehitlerinin kalıntılarını koyacağım. Ve orası dünyanın en güzel kilisesi olacak.
4: Sizin yaptığınız bir kilisenin güzel olmama durumu olabilir mi ey yüce efendimiz?
7: Elbette öyle. Arapların hac ziyaretlerinde benim yaptırdığım kiliseye gelmelerini emredeceğim. Sadece onlar değil, tüm insanlar akın akın oraya gelecek.
4: Ama yüce Ebrehe, Araplar hac için Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ye gidiyorlar. Onların kutsal evi orasıdır.
5: Başlatma kutsal evlerine! Kutsal evmiş! Kutsal ev! Kutsal evlerine putlara tapıyorlar öyle mi? Güldürme beni! Olmaz! Bu devam etmez! Edemez! Son günleri! Arapların Hristiyanlığa inanma zamanları geldi!
6: Sizin kudretiniz Sind, Çin'e, Turan'a, İran'a, Rum diyarına kadar herkesin dilindedir. Yüce alemler sizin kudretiniz karşısında tir tir titrer efendimiz.
7: Kilise bittiği gün, işte o gün Arapların Kâbesi'ne gideceğim ve onu yıkacağım. Sonra da hacılara benim yaptırdığım kiliseyi ziyaret etmelerini emredeceğim.
4: Ya kabul etmezlerse efendim ve Kâbe'yi tekrar inşa ederlerse?
7: O zaman ben de tekrar yıkarım. Toprakların Bizans sınırlarına dayanana kadar tüm o toprakları işgal ederim. Herkesi kılıçtan geçiririm. 1000 kez Kabe'yi yapsalar 1000 kez yıkarım.
5: bin kez dirilseler, bin kez öldürürüm o Arapları.
7: Nedir bu telaşın, ne oldu?
8: Efendim, çok kötü bir şey oldu.
7: Nedir bu olan? Konuş, uzatma lafı.
8: Efendim, yaptırdığınız kiliseye Kureyşlilerden şu putlara tapan insanlardan biri geldi ve kilisede bir şey yaptı efendim.
5: Ne yaptı? Konuş! Konuş yoksa dilini keserim!
8: Efendim, artıklarını ve çöplerini kilisenin ortasına attı ve kilisenin ortasına pisledi.
7: Hadsizler, bu ne cüret?
6: Kellelerini getireyim mi ülkemizdeki tüm Arapların efendim? Bu yapılan saygısızlığın diyeti budur.
7: Dur hele, şans ayağımıza geldi.
5: Ülkemde olan Kureyşli tüccarlardan birini getirin.
7: Böylece onun ağzından o kutsal evin taşıdığı önemi anlarız.
4: Ya planlarımızı hissederlerse efendim?
7: Hissetseler bile ellerinden ne yapmak gelir ki? Orayı dev bir orduyla işgal edeceğim. Bunu gördükleri an şehri boşaltıp kaçacaklar. Mekke halkı savaşmak nedir bilmez.
5: Karşımda dursalar ne fayda? Karşımda nice orduların nasıl helak olduğunu herkes bilir. Şimdi git bana şu Kureyşli tüccarı getir.
9: Atlılar geliyor.
10: Atlılar.
11: Ne istersiniz?
4: Efendim, Ebrehe'den size haber getirdim.
11: Ebrehe benden ne istiyor ki?
4: Seni görmek istiyor.
11: Neden?
4: Be adam, bu nedensizlik. Seni çağırmışsa Ebrehe geleceksin. Eğer gelmezsen tüm kervanı kılıçtan geçiririm. Bağırsaklarını yılanlara yediririm.
5: Gel buraya tüccar, gel. Seni neden çağırttığımı bilir misin?
11: Hayır, bilmiyorum efendim.
5: Halkınızdan biri kiliseme hakaret etti. Bu asla kabul edilemez.
11: Bu olayı duydum ve çok üzüldük ülkenizdeki Araplar olarak. Ama biliriz ki yapan kişi delidir. Aklı yerinde değildir. Ve ülkesine geri kaçmıştır.
5: Kaçtı mı? Yaptığından haberin vardı ve sen onu bıraktın mı? Onun kellesini bana getirmeniz gerekirdi.
11: Ben kendi halinde bir tüccarım efendim. Bir cana kıymamı nasıl beklersiniz benden? Ben Kureyş kabilesindenim. Mekke'de adaleti biz sağlarız. Bilirim ki kabilem Kureyş kimsenin kilisenize hakaret etmesine izin vermez. Ve size bu saygısızlığı yapanı hemen geri gönderirler.
5: Ben size ticaret için topraklarımı açıyorum ve biri gelip kiliseme hakaret ediyor. Ben bunu cezasız bırakmam. Anlamadığım, neden size faydasız putlara taparsınız? Neden kiliseme gelip onu haç merkezi yapmıyorsunuz? Yemen de sizin ticaret yollarınızdan biri. Ve burada zenginliği bulabilirsiniz.
11: Efendim, Araplar kutsal evlerini hiçbir şeye değişmezler. Sonunda ölüm bile olsa.
5: Demek ölüm olsa bile. Ordumu hazırlayın. Mekke'ye gidiyoruz. Görelim bakalım şu Mekkelilerin cesaretlerini. Ölümü mü seçiyorlar yoksa kutsal gördükleri Kabe'yi mi? Kiliseme, benim mabedime yapılanı sizin mabedinize yapacağım. Onu yerle bir edeceğim. Git, git ve bu haberi liderlerinize söyle. Gazabın nereden ve kimden geleceğini bilsinler. Ebrehe Mekke'ye yanına fillerini de alıp geliyordu. Ebrehe'nin gazabı Mekke'nin üstünde olacak.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Burak Baldöken. Hud Suresi 44 ila 49. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey yeryüzü, yut suyunu. Ey gök, tut suyunu. Denildi, su çekildi, iş bitirildi. Gemi de Cudi'ye oturdu ve zalimler topluluğu Allah'ın rahmetinden uzak olsun denildi. Nuh Rabbine seslenip şöyle dedi: Rabbim, şüphesiz oğlum da ailemdendir. Senin vaadin elbette gerçektir. Sen de hükmedenlerin en iyi hükmedenisin. Allah: Ey Nuh, o asla senin ailenden değildir. Onun yaptığı iyi olmayan bir iştir. O halde hakkında hiçbir bilgin olmayan şeyi benden isteme. Ben sana cahillerden olmamanı öğütlerim, dedi. Nuh: Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan, şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum, dedi. Ona denildi ki: Ey Nuh, sana ve seninle birlikte bulunanlardan birçok ümmete bizden esenlik ve bereketlerle gemiden in. Daha bir takım ümmetler de olacak ki biz onları dünyada yararlandıracağız. Sonra da bizden kendilerine elem dolu bir azap dokunacak. İşte bunlar sana vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Bundan önce onları ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Çünkü iyi sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanların olacaktır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Meryem Suresi 66 ila 82. ayetler.

0: سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan öldüğünde gerçek

0: gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım?" der. İnsan daha önce hiçbir şey değil iken kendisini yarattığımızı düşünmez mi? Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz. Sonra her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız. Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz. Ey insanlar! Sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir. Sonra Allah'a karşı gelmekten sakınanları kurtarırız da zalimleri orada dizüstü çökmüş halde bırakırız. Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler. Biz onlardan önce mal, mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik. Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaat olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler. Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de. Ayetlerimizi inkar edip "bana elbette mal ve evlat verilecek" diyen kimseyi gördün mü? Gaybı mı görmüş bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını artırdıkça artıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek. Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler. Hayır, ilahları onların ibadetlerini inkar edecekler ve kendilerine düşman olacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü, iman kavramıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bizlere şunları beyan eder.
0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 109 ila 115. ayetler.
3: Allah'ın peygamberleri toplayıp sizden sonra davetinize ne derece uyuldu diyeceği, onların da "bizim hiçbir bilgimiz yok, gaybleri hakkıyla bilen ancak sensin" diyecekleri günü hatırlayın. O gün Allah şöyle diyecek: "Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkin iken de insanlarla konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun. Benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle

0: Ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrailoğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi. Hani bir de bana ve peygamberime iman edin diye havarilere ilham etmiştin. Onlar da iman ettik. Bizim Müslüman olduğumuza sen de şahit ol demişlerdi. Hani havariler de ey Meryem oğlu İsa, Rabbin bize gökten bir sofra indirebilir mi demişlerdi. İsa da eğer müminseniz Allah'a karşı gelmekten sakının demişti. Onlar istiyoruz ki ondan yiyelim, kalplerimiz yatışsın. Senin bize doğru söylediğini bilelim ve onu gözüyle görmüş şahitlerden olalım demişlerdi. Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın dedi. Allah da ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim demişti.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Alpayta. Ahzab Suresi 38 ila 48. Ayetler.

0: وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir.

0: Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber, biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerine aldırma ve Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. İsra Suresi 80. ayet.
3: Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Fatih Kılıçoğlu. Bakara Suresi 197 ila 202. ayetler.

أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hac ayları bilinen aylardır. Kim o aylarda hacca başlarsa artık ona hacda cinsel ilişki, günaha sapmak, kavga etmek yoktur. Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Ahiret için azık toplayın. Kuşkusuz azığın en hayırlısı takva, Allah'a karşı gelmekten sakınmadır. Ey akıl sahipleri, bana karşı gelmekten sakının. Hac mevsiminde ticaret yaparak Rabbinizin lütuf ve keremini istemekte size bir günah yoktur. Arafat'tan ayrılıp sel gibi Müzdelife'ye akın ettiğinizde Meş'ari Haram'da Allah'ı zikredin. Onu size gösterdiği gibi zikredin. Doğrusu siz onun yol göstermesinden önce yolunu şaşırmışlardan idiniz. Sonra insanların akın ettiği yerden siz de akın edin ve Allah'tan bağışlanma dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Hac ibadetinizi bitirdiğinizde artık cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi, hatta ondan da kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. İnsanlardan "Ey Rabbimiz, bize vereceğini bu dünyada ver" diyenler vardır. Bunların ahirette bir nasibi yoktur. Onlardan "Rabbimiz, bize dünyada da iyilik ver, ahirette de iyilik ver ve bizi ateş azabından koru" diyenler de vardır. İşte onlara kazandıklarından bir nasip vardır. Allah hesabı pek çabuk görendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam.

0: Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow Radyo'da.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Fatır Suresi 38 ila 45. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilendir. Şüphesiz O göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. O sizi yeryüzünde halifeler kılandır. Artık kim inkar ederse inkarı kendi aleyhinedir. İnkarcıların inkarı Rableri katında ancak uğrayacakları gazabı arttırır. İnkarcıların inkarı ancak ziyanlarını arttırır. De ki, Allah'ı bırakıp da taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Gösterin bana, onlar yerden ne yaratmışlardır? Yoksa onların göklerde bir ortaklıkları mı var? Yoksa kendilerine bir kitap verdik de o kitaptan açık bir delile mi sahip bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka hiçbir şey vaat etmezler. Şüphesiz Allah gökleri ve yeri yok olup gitmesinler diye kurduğu düzende tutuyor. Andolsun eğer onlar yörüngelerinden sapıp yok olup giderlerse ondan başka hiç kimse onları tutamaz. Şüphesiz O halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir, çok bağışlayandır. Müşrikler eğer kendilerine bir uyarıcı gelirse, ümmetlerden herhangi birinden daha çok doğru yol üzere olacaklarına dair en güçlü şekilde Allah'a yemin etmişlerdi. Fakat onlara bir uyarıcı gelince bu ancak onların nefretlerini arttırdı. Yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü tuzak kurmak için böyle davranıyorlardı. Oysa kötü tuzak ancak sahibini kuşatır. Onlar ancak öncekilere uygulanan kanunu bekliyorlar. Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamazsın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma bulamazsın. Yeryüzünde dolaşıp kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmadılar mı? Oysa onlar kendilerinden daha da kuvvetliydiler. Ne göklerde ne yerde hiçbir şey Allah'ı aciz bırakacak değildir. Şüphesiz O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir. Eğer Allah insanları

0: kazandıkları yüzünden hemen cezalandıracak olsaydı, yer kürenin sırtında hiçbir canlı bırakmazdı. Ne var ki onları belirli bir süreye kadar erteliyor. Nihayet süreleri gelince gerekeni yapar. Çünkü Allah kullarını hakkıyla görmektedir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Hüreyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın. Alırsa Allah kıyamet gününde 7 kat yeri onun boynuna dolar. Adi bin Amira el-Kindi'nin işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne miktarı ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İslam'ın değerlerinin üzerine bina edildiği hak kavramı, kul hakkı, hukukul ibad ve Allah hakkı, hukukul Allah olarak sınıflandırılmış ve kamu hakkı, hukukul Allah kapsamında değerlendirilmiştir. Kamu yarar ve düzeninin gerçekleşmesi, toplumun huzurlu ve düzenli bir hayata sahip olması bu haklara riayeti gerektirir. Toplumun her ferdinin üzerinde hak sahibi olduğu kamu malları, topluma ait mekanlar, araç ve gereçler, gelirler, doğal kaynaklar gibi oldukça geniş bir alana sahiptir ve tüm bunların titizlikle korunması gerekir. Devlet malına ihanet etmek, Kur'an-ı Kerim tarafından da yasaklanmış ve insanlar bunun uhrevi cezası ile ilgili olarak uyarılmıştır. Bir peygambere emanete hıyanet etmek yaraşmaz. Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günaha boynuna asılı olarak gelir. Sonra herkese asla haksızlığa uğratılmaksızın kazandığı tas tamam verilir. Ayetinin nüzul sebebiyle ilgili farklı rivayetler bulunmakla birlikte esas olarak burada bir peygamber için ihanetin düşünülemeyeceği ve her türlü haksız kazancın yasaklandığı mesajı verilmektedir. Bazı rivayetler bu ayetin Uhud Savaşı'nda ganimet konusunda çıkan kargaşayla ilgili olarak indirildiğini bildirmekte, bazıları ise Bedir Savaşı sırasında kaybolan bir eşya hakkında münafıkların onu Hazreti Peygamber'in aldığını söylemeleri üzerine indirildiğini zikretmektedir. Şüphesiz kamu hakkı konusunda son derece titiz olan Allah Resulü'nün kamu malına ihanet etmesi düşünülemez. Ayrıca kamunun mülkü durumunda olan mallarda bütün toplumun hakkı söz konusudur. Ve başkalarının hakkı İslam'da kul hakkı olarak tanımlanıp bunun gasp edilmesi şiddetle yasaklanmıştır. Sevgili Peygamberimiz bu ağır yükten insanları sakındırmak amacıyla kimse hakkı olmayan bir karış yeri bile almasın. Alırsa Allah kıyamet gününde 7 kat yeri onun boynuna dolar. Ve sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden iğne miktarı ya da daha büyük bir şeyi gizlerse bu bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir buyurmuştur.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

0: Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bilal Al. Furkan Suresi 61 ila 77. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe burçlar yerleştiren, orada bir ışık kaynağı, güneş ve aydınlatıcı bir ay yaratanın şanı çok yücedir. O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir. Rahman'ın kulları, yeryüzünde vakar ve tevazuyla yürüyen kimselerdir. Cahiller onlara laf attıkları zaman selam der, geçerler. Onlar Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geceleyenlerdir. Onlar şöyle diyenlerdir: "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Şüphesiz ne kötü bir durak ve ne kötü bir konaktır orası. Onlar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları bu ikisi arası dengeli bir harcamadır. Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar. Kıyamet günü onun azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada ebedi kalır. Ancak tövbe edip de inanan ve salih amel işleyenler başka. Allah işte onların kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman onlara kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an kalpleri yumuşatır.
3: 'Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Yoksa kalplerin üzerinde kilitleri mi var?
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihat Bodur. Kasas Suresi 1-13. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ta, Sin, Mim. Bunlar apaçık kitabın ayetleridir. İman eden bir topluluk için Musa ile Firavun'un haberlerinden bir kısmını gerçek şekliyle sana anlatacağız. Kuşkusuz ülkesinde Firavun ululuk taslamış, ayrımcılık yaparak halkını da gruplara ayırmıştı. Gruplardan birini, erkek çocuklarını kıyımdan geçirip kızlarını sağ bırakarak güçsüz düşürmek istiyordu. Hiç kuşkusuz o huzur ve güveni bozan

0: onlardandı. Oysa biz o ülkede güçsüz düşürülenlere lütufta bulunmak, onları önderler yapmak, onları ülkelerinin varisleri kılmak istiyorduk. Onları belli bir yere yerleştirmek, Firavun'a, Haman'a ve ordularına sakındıkları şeyi onların eliyle başlarına getirip göstermek istiyorduk. Musa'nın annesine, "Onu emzir, başına bir şey gelmesinden endişe ettiğinde onu nehre bırak. Korkup kaygılanma, biz onu sana geri döndüreceğiz ve onu peygamberlerden biri yapacağız," diye vahyettik. Nitekim Firavun ailesi onu bulup aldı. Ama sonunda o kendileri için bir düşman ve tasa sebebi olacaktı. Şüphesiz Firavun, Haman ve askerleri yanlış yoldalardı. Firavun'un karısı, "O senin ve benim göz aydınlığımız, muradımız olsun. Onu öldürmeyin. Belki bize faydası dokunur veya onu evlat ediniriz," demişti. Onlar işin farkında değillerdi. Musa'nın annesinin yüreği ise yalnızca çocuğuyla meşguldü. Eğer inanıp güvenen biri olması için onun kalbini pekiştirmemiş olsaydık, neredeyse işi meydana çıkaracaktı. Musa ablasına, "Onu izle," dedi. O da ötekiler farkına varmadan uzaktan kardeşini gözetledi. Biz önceden onun başka süt anneleri kabul etmesini engellemiştik. Bunun üzerine ablası, "Sizin adınıza onun bakımını üstlenecek, üzerine titreyecek bir aile bulayım mı?" dedi. Böylelikle biz annesinin gönlü rahatlasın, gam çekmesin ve Allah'ın vaadinin gerçek olduğunu bilsin diye onu annesine geri verdik. Fakat oradakilerin çoğu bunu bilmiyorlardı. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celalü, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de isim ve sıfatlarını biz kullarına ayetleriyle beyan etmiş, Rabbimizin kudret sıfatı Kur'an-ı Kerim'de şöyle anlatılmıştır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İsra Suresi 99. Ayet.
4: Onlar gökleri ve yeri yaratan Allah'ın kendileri gibilerini yaratmaya kadir olduğunu görmediler mi? Allah onlar için hakkında hiçbir şüphe bulunmayan bir ecel belirlemiştir. Fakat zalimler ancak inkarda direttiler.
1: Furkan Suresi 54. Ayet.
5: O sudan bir insan yaratıp ondan soy sop ve hısımlık meydana getirendir. Rabbin her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Ankebut Suresi 20. Ayet.
6: De ki, yeryüzünde dolaşın da Allah'ın başlangıçta yaratmayı nasıl yaptığına bakın. Sonra Allah aynı şekilde sonraki yaratmayı da yapacaktır. Kıyametten sonra her şeyi tekrar yaratacaktır. Şüphesiz Allah'ın gücü her şeye hakkıyla yeter.
1: Rum Suresi 54. Ayet.
7: Allah sizi güçsüz olarak yaratan, sonra güçsüzlüğün ardından bir güç veren, sonra gücün ardından bir güçsüzlük ve yaşlılık verendir. O dilediğini yaratır. O hakkıyla bilendir, hakkıyla kudret sahibidir.
1: Talak Suresi 12. Ayet.
8: Allah yedi göğü ve yerden bir o kadarını yaratandır. Allah'ın emri bunlar arasından inip durmaktadır ki Allah'ın her şeye kadir olduğunu ve Allah'ın her şeyi ilmiyle kuşattığını bilesiniz.
1: Tahrim Suresi 8. Ayet.
9: Ey iman edenler! Allah'a iç

0: içtenlikle tövbe edin. Belki Rabbiniz sizin kötülüklerinizi örter ve peygamberi ve onunla birlikte iman edenleri utandırmayacağı günde Allah sizi içlerinden ırmaklar akan cennetlere sokar. Onların nurları önlerinden ve sağlarından aydınlatır, gider. Ey Rabbimiz! Nurumuzu bizim için tamamla, bizi bağışla. Çünkü senin her şeye hakkıyla gücün yeter, derler.
1: Mülk Suresi 1. Ayet.
2: Hükümranlık elinde olan Allah yücedir. O her şeye hakkıyla gücü yetendir.
1: Tarık Suresi 8. Ayet.
3: Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kulağının sesi Wow Radyo. Wow Radyo'da Cuma sohbeti başlıyor.
1: Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. Bize bir nazar oldu. Cumamız pazar oldu. Her ne olduysa hep azar azar oldu. Yollar ki bendedir Allah'a çıkar. Yolcular gitmese de yollar gider Allah'a. Allah'a giden yollar mahlukatın nefesi adedince çoktur. Yeter ki yolcu Allah'a gitmeyi hedef alsın, gaye edinsin, oradan sapmasın. Diyeceksiniz ki Mustafa Hoca bugünkü programa niye böyle giriş yaptı? Hepinizce malum bir yaz mevsimine giriyoruz. Tatiller, yolculuklar, misafirliğe gitmeler, misafir ağırlamalar, denizden yararlanmalar gibi önemli konularımız var önümüzde. Müslüman dünyanın her nimetinden istifade etmeye çalışacak ama nimetlerden istifade ederken o nimeti yaratıp da gönderen Allah'ın koyduğu çizginin dışına çıkmayacak. İşin özeti bu. Vaktimiz geniş. Bu konuyu müzakere edeceğiz. İnşallah işe yarayacak, hayata dokunacak şeyleri dile getirmeye çalışacağız. Biz önce Emrullah hocamıza bir hoş geldin diyelim, hatırını soralım efendim. Sonra müzakeremize geçeriz. Efendim hoş geldiniz.
2: Hoş gördük, teşekkür ederim.
1: İyisiniz, sıhhatiniz yerinde inşallah.
2: Yine buluşturan Mevlamıza hamd senalar olsun.
1: Evet.
2: Ufak tefek arızalar hayatın aslında
1: var.
2: İyi bakabilirsek güzellikleri cümlesinden sayılabilir.
1: Evet, doğru. Allah razı olsun.
2: Yani nimetler çok ama farkında değiliz. Farkında olmadığımız zaman şükredici olmaktan da uzaklaşıyoruz.
1: Evet.
2: O zaman şöyle nimeti hatırlatacak bir takım dokunuşlar. Nasıl? Biraz geri alarak.
1: Evet.
2: Yapılınca asıl büyük nimeti görmemizi sağlıyor.
1: Bir, nimeti vereni
2: tabii tanıyoruz,
1: evet.
2: Ve şükrediyoruz. Şükredince zaten vaat ettiği daha büyük nimetler. Bu sonucu doğuracak şey de mahza hayır sayılmaz mı kıymetli hocam?
1: Amenna. Mahza hayırdır.
2: Dolayısıyla ondan ne

0: geliyorsa
1: baş tacı
0: başımızın,
1: lütfu da hoş, kahrı da hoş, narı da hoş, nuru
0: öyle.
1: Da hoş.
0: Aynen öyle.
1: Neyzen Tevfik'e demişler ki Allah seni yakacak. Size ne demiş? Malunun istediğini yapar. Müthiş bir adamdı, meçhul bir adamdı. Allah taksiratını affetsin.
0: Amin.
1: Ben onun takdir ettiğim yönleri var. Muhterem hocam, siz böyle söyleyince ben Hazreti İbrahim'in sözünü hatırladım. فَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ
0: Vav.
1: Vav mı? فَاِذَا. Yukarıdan geliyor. Vav ve atıfa. فَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْف۪ينَ Ne diyor hocam bu ayette Hazreti İbrahim?
0: Hastalandığım zaman bilirim ki
1: şifayı verecek
0: olan odur.
1: Bitti. Muhterem hocam.
0: Ve bunun diğer bir örneği de Eyüp Aleyhisselam. Peygamber örneği.
1: Çok sıkıntılar çekmiş.
0: Evet. Sabır, tahammül.
1: Messeniye durru demiş. Bana sadece zarar dokundu. Sen bilirsin yani.
0: Evet.
1: Ne hacet arz etmek arzu halimi, efendim bilirken her ahvalimi. Allah beni bilirken döküman vermeme gerek yok. Bana zarar dokunmaya başladı dersem o gereğini verir dedi ve verdi. Muhterem hocam, tatil, insanda bir yorulma şeyi var tabii. Hatta şimdi mekanik yorulmadan da bahsediliyor. Demir de yoruluyor. Çelik de yoruluyor.
0: Tabii, doğru.
1: Halat da yoruluyor.
0: Onun için hepsine biçilmiş bir müddet var.
1: Müddet var. Sonu fani, sonu bitiş olacak. Bu devam ederken, sona doğru giderken inişli çıkışlı, yorulmalı, dinlenmeli bir hayatı yaşıyoruz. Bendeniz bir soru soracağım ama cevabını Kur'an-ı Kerim'den sonra isteyeceğim. O zamana kadar da izleyicilerimiz de merak etsinler. Bizim dinimizde illa mecburen tatil yapmak, haftada bir gün sabahtan akşama işe güce gitmemek, senede bir ay tatil yapmak mecburiyeti var mı? Yaparsak ne olur, yaparsak nasıl yapacağız diye tatil konusuna girmeye çalışacağız. Ama Büyükçamlıca Camii İmamı İshak Danış hocamızı beraber dinledikten sonra buyurun hocam.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: Cenab-ı Allah kabul etsin. Fatiha'mızı da okuduk inşallah. Hocamıza da teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Allah'ın kelamını bize tilavet etmeye devam ediyor. Bundan sonra da etsin inşallah. Muhterem hocam, Kur'an-ı Kerim'den önce bir sorumuz vardı. Bir haftalık tatil, bir yıllık tatil yaşanıyor da bizim dinimizde, hani biz de istiyoruz ki cuma tatil olsun. Bu bir bakıma hoş bir talep de, niye biz Yahudilerin cumartesini, Hristiyanların pazarını tatil yapıyoruz da kendi cumamızı tatil yapıyoruz? Mecburi mi yani? İlla velev ki cuma da olsa haftada bir gün illa tatil yapmak mecburiyeti var mı bizim dinimizde?
1: Kıymetli hocam, Cenab-ı Hak geceyi yarattığı gibi gündüzü de yarattı mı?
0: Yarattı.
1: Geceyi niye yarattı?
0: Dinlenesiniz, dinlenelim diye. Gündüzü de maişet kazanalım diye.
1: İşin temeli bu.
0: Bu.
1: Temeli bu. Ha, bununla birlikte gene de o gündüz dediğimiz kısımda insanlar bulundukları yer icabı, işin vasfı, evet, icabı bazen çok yorucu işlerde bulunabilir. Tabii bu haftada bir gün belki böyle bir düşünce. Senede bir işte bir müddet.
0: Evet.
1: Şöyle bir değişiklik olsun.
0: Evet.
1: Nasıl bir değişiklik? Hani mekan değişikliğinde bile tebdili mekanda ferahlık
0: var. Vardır.
1: O zaman kaldı ki bir Müslüman olarak biz sıla-i rahim diye bir görevimiz olduğunu.
0: Evet.
1: Bu münasebetle hem sıla-i rahim yaparız, yakınlarımızı, akrabamızı ziyaret ederiz, hem de aynı zamanda bu mekan dinlenmiş değişikliği sebebiyle de
0: dinlenmiş oluruz.
1: Dinlenmiş oluruz. Ayrı bir dinlenme olur.
0: Evet.
1: Şimdi bu anlayış içerisinde bir takım şeyleri talep etmenin dinimiz önünü tıkamıyor.
0: Güzel.
1: Ancak
0: evet.
1: Şimdi bizim alışkanlıklarımız son zamanlarda biraz da batı tarafından esen rüzgarlar sebebiyle,
0: evet,
1: oluştu. Cumartesi tatil.
0: He.
1: Niye? Yahudiler o gün asla
0: iş yapmazlar.
1: Hiçbir şekilde iş sayılan şeye yaklaşmazlar. Onların hatırını mı kıracağız?
0: Biz de tatil yapalım.
1: Biz de tatil etmişiz. Pazar günü gene o rüzgar etkisiyle Hristiyanların haftalık ibadet günü,
0: kutsal
1: hocam,
0: günü.
1: Kutsal günü. Ona da riayet edelim.
0: Ya bizim cuma ne olacak?
1: Şimdi gelelim cumamıza. Cuma günüyle alakalı Cuma suremiz var.
0: Evet, müstakil sure,
1: müstakil
0: var.
1: Müstakil surenin son bölümü 2-3 ayet. Nasıl başlıyor? Ya eyyühellezine amenu
0: İzâ nudiye lissalâti min yevmil cum'ati
1: fes'av ilâ zikrillâhi ve darul bey'i zâlikum hayrul lekum in kuntum ta'lemûn. Ey iman edenler, Cuma günü
0: ezan okunduğunda diyelim. Biz.
1: Evet.
0: İdanu diyelim.
1: Bir salat, namaz için çağrı vakı olduğu, evet, ezan okunduğu zaman. Ki evet, ezan hayye ales salahı ihtiva ettiği için namaz için bir çağrıdır. Ne yapın? Fes'au ila zikrillah. Allah'ı zikre koşun.
0: Evet.
1: Ve derul bey'i.
0: Alışı verişi de bırakın.
1: Bunu hakkıyla yapabilmeniz için alışverişi de bırakmanız lazım.
0: Evet.
1: Belli bir süre. Bir cuma ibadetimiz var. Üstelik cuma bizim bayramımız.
0: Evet.
1: Haftalık bayramımız. Ama böyle olmasına rağmen dinimiz bizden cuma gününü tatil edin diye bir istekte bulunmuyor.
0: Allah sizden razı olsun. Bunun altını çizmemiz lazım. Bizim dinimiz cuma günü de mutlaka tatil olmalıdır diye istemiyor. Mecbur etmiyor. Böyle bir emir koymamış. Sadece ezanın okunduğundan cuma namazının bitişine kadar olan zaman bölümünde işi, gücü, alışı, verişi, ticareti bırakın diyor. Ha biz buna rağmen niye Cuma'nın tatil olmasını istiyoruz? Bir, Cuma mesai günü olduğunda çalışan kardeşlerimiz, memur işçi kardeşlerimiz namaza gitmek imkanını bulmakta güçlük çekiyor. Bazı patronlar, bazı amirler izin vermemeyi bir marifet zannediyor. Ha haftada bir tatil, bir günü tatil yapacaksak bunu Cuma'ya getirirsek Cuma namazımıza rahat gider, rahat geliriz anlamında biz bu talepte bulunuyoruz. Yoksa illa bütün gün Cuma da olsa bütün gün tatil olacak diye bizim bir dinimizin emri yok. Biz elimizden gelirse 7-24 çalışmamız lazım. Namazlar, niyazlar, ziyaretler, uykular, hayatın mecburi yönleri hariç geriye çalışan kalan bütün saatleri çalışmaya ayırmak mecburiyetindeyiz.

0: Şimdi Cuma'ya rastlıyor.
1: Cuma'ya.
0: Ödemeler, peki, peki alışlar, haftalık, hafta bitiyor diye.
1: Piyasayı benden çok daha iyi bilirsiniz. Evet, ödeme haftanın son günü, cumartesi günü, şey Cuma günü. Bu ödemeleri daha çok kimler?
0: Ticaretle meşgul
1: olanlar. Olanlar. Hangi ticaretle? Cumartesi hiçbir dünya işiyle meşgul olmayan bu defa Cuma günü o en yoğun iş piyasası açısından en zor günü Müslüman çalışanların önüne de koyuyor mu?
0: Koymuş oluyor.
1: Koyuyor. Şimdi kıymetli hocam, her Müslümanın inanç ve ibadet etme hakkı, temel hürriyeti, haklarından birisi
0: evet
1: mi?
0: Evet.
1: Birisi. O zaman işin o faslına bakmadan yeni bir şeyi konuşmuş olalım.
0: Buyurun efendim.
1: Bakın, haftanın son günü tatil yapın demiyor
0: evet
1: Müslüman. Yalnız diyor ki benim Cuma namazını rahat bir şekilde eda edebilmem için bana hakkım olan bir zamanı ayırın.
0: Bitti.
1: Ondan sonra yoğun bir çalışma, disiplini içinde bir çalışma temposu içinde olmayı bana Rabbim zaten
0: evet
1: talim ediyor.
0: Evet.
1: Diyor ki
0: feyza gudiyeti salatu
1: fenteşiru fil arz, dağılın yeryüzüne. Niye? O rızık elde etmek için gerekli çalışma alanınız, sahanız neresiyse o sahaya koşun.
0: Koşun diyor.
1: Evet. Fes'av diyor hocam, koşun diyor.
0: Evet evet, ayet-i kerimdeki o kelime de çok önemli. Feyza gudiyeti salatu fenteşiru
1: fenteşiru fil ard, ha, yayılın, yayılın. Evet. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ
0: Allah'ın,
1: ve Allah'ın fazlından ki razzak olduğuna inanıyorsunuz, inanıyoruz. وَبْتَوُوا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ Allah'ın fazlından nasibiniz olan şeyi elde etmeye bakın.
0: Evet, burada fazla duracak değiliz ama Cuma günü ezan okununca camiye koşun, yani zikre koşun, namaza koşun, alışverişi bırakın diyor. Namaz bittikten sonra serbestsiniz demiyor. Tekrar rızık için koşmaya başlayın.
1: Yani diye. Şu bıraktığınız iş yerindeki bıraktığınız masanızsa masa, makine başı ise makine başı, oradaki işinize koşun diyor adeta. Evet. Değil evet mi kıymetli hocam?
0: Şimdi biraz
1: ama önce... ama ha, kıymetli buyur hocam, siz bir girişte bir cümle sarf ettiniz. Bazı patronlar, bazı amirler izin vermiyor.
0: Evet.
1: Peki Müslüman patrona tapmıyor rezzak olarak.
0: Evet.
1: Amire de rezzak olarak tapmıyor. Allah'a iman ediyor. Böyle bir insanın önüne Allah'la olan, Allah'a karşı olan görevini yapmada engel çıkarmak ne demek aslında? Allah'la savaş demeyeyim.
0: Ayet var ya, Allah'a giden yolu tıkamak.
1: Hocam وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاهِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ وَسَعَى ف۪ي خَرَابِهَا وَمَنْ أَظْلَمُ diyor hocam.
0: Ondan daha
1: zalim kim vardır diyor. Kim için söylüyor? مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاهِدَ اللّٰهِ اَنْ يُذْكَرَ ف۪ي هَسْمُهُ Allah'ın isminin anıldığı Allah mescitleri engelleyenden daha zalim kim buyur vardır diyor.
0: Şimdi herkes hesabını yapsın. İşçi Cuma'ya giderse ne kaybeder? Cuma'ya göndermezsek biz ne kaybederiz?
1: Hocam performansını performansını düşürmenin en kestirme yolu bu. Adam zorlanacak, gelecek evet ama kesinlikle iştahla o işe
0: başlayamayacak.
1: Bu da performans düşüklüğü, verim düşüklüğü sonucunu doğuracak. Öyle yapma yerine o inandığı değeri, kulluk vazifesini yapmasına fırsat verseniz, o da koşa koşa gelse, nasıl koşarak gitti,
0: hemen koşarak gelse, işine sarılsa,
1: hem Rabbim benden bunu istiyor, hem de bana iş veren iş yerinin patronsa patron, amiri ise amir, o da bu işin karşılığını benden istiyor.

0: istiyor. Ben helal kazanmam için de burada istismar sayılacak şeyi asla yapmamam gerek.
1: Evet, cuma,
0: camiye diye
1: camiye gidip de biraz da dolaşayım,
0: bir yerlerde da takılarak birinin çayını kahvesini içerek, hayır.
1: Bunu memur ve işçi kardeşlerimize önemli tembih ediyoruz. Abdestinizi bile mesai dışında alın. Diyelim ki muhterem hocam saat 1'de cuma için ezan okunuyorsa, İstanbul genelde öyle oluyor, 12'deki boşlukta abdestinizi alın.
0: Tabii hazırlıkları o zaman yapın.
1: Abdesti yapın. Tabii. Hazırlığınızı yapın. Cuma'yı da kılar kılmaz hemen işinizin başına dönün diyoruz. İşverenlere, patron kardeşlerimize, bu yanlışı nefislerine mağlup olarak yapan kardeşlerimize de dönüp diyoruz ki sakın çalışanlarınızın cuma'ya gitmesini engellemeye kalkmayın. Allah-u Teala ondan daha zalim kimse yoktur diyor. O işçinin de morali bozulur, size randıman vermez. Allah-u Teala da kazandığınız paraya bereket vermez. Bunu aklınızın, kafanızın bir yerine koyun. Yani 3 kuruş mu daha makbul, 8 kuruş mu daha makbul? Haramdan olan 8 kuruş, helalden olan 3 kuruştan daha küçüktür. Bereketsizdir, hayırsızdır. Hocam, ben aldığım notları kaçırmamak için, hani cumartesi pazarı tatil yaptık, cumayı da ödemelere ayırdık ya, şimdi ne oldu, başka bir sakınca çıktı. Benim kardeşim, ticaretle uğraşan kardeşim cumaya gidiyor da ödemeler cuma günü olduğu için imam efendi hutbede ne okuyor, vaiz efendi daha önce ne sohbet ediyor, onları dinlemiyor.
0: Gelen aklı fikri şeyde ödemelerde.
1: Gittiğim yerden tahsilatı yapabilecek miyim? Ben tahsilata gelene ödeme yapabilecek miyim? Bu haftayı nasıl geçireceğim? Onun kafası bunlarla meşgul oluyor. Bu da cumanın tatil olmamasının bir sakıncası. Biraz evvel dediniz ki rızık Allah'ındır. Eğer patronunuz, amiriniz cumaya izin vermiyorsa başka yerden rızık arayınız. Bendeniz bana soranlara şunu söylüyorum hocam. Böyle bir cuma yasağı varsa kendinize ikinci bir iş arayın. O ikinci iş şu andaki kazandığınızdan %10 da düşük olabilir. Onda Allah bereket verir. Ancak o ikinci işi bulmadan da buradan çıkmayın. Bugün için geçim, çoluk çocuk, kira, hayatın şartları kolay değil. İkinci bir işi arayın, bulmadan çıkmayın. İkinci iş biraz daha düşük olsa bile onu tercih edin. Allah onun bereketini verir.
0: Hocam insan üzmek istemiyor, kırmak istemiyor ama bazen mukayese yapma ihtiyacı hasıl oluyor.
1: Evet.
0: Hocam acı bir gerçektir. Bazı gayrimüslimler çalıştırdığı işçinin ibadet hayatının ne şekilde olduğuna dikkat ederek cumaya mı gidecek?
1: Buyur git diyor.
0: Buyur git diyor hocam. Yani o buyur git derken bizim diyebileceğimiz insanların
1: bizim kardeşimiz olan
0: bunu engellemesi gerçekte anlaşılması mümkün olmayan bir şey.
1: Mümkün
0: hocam.
1: Değil. Ama şunu ne olur tekrarlayalım. Bilhassa yurt dışında hocam. Hani bütün Müslümanlar cuma günü ibadete gidiyor ya. Ha tamam. Çıkıyor fabrikadan. Biraz evvel dedik ki cumayı kılınca hemen dönsün, sağda solda dolaşma. Hiç gitmiyor cumaya. Sadece cumaya gitmenin
0: gidenlere tanınan hakkından kullanmak için kimi kandırıyor hocam?
1: Arkadaş gitme.
0: Kendini kandırıyor.
1: Sen cumayı kılmıyorsan gitme. Cumayı mutlaka kıl. O zaman takip ediyor işveren. Alman, Fransız, Belçikalı diyor ki bizim işçilerin 20'si camiye gitti, 30 tanesi kahvede oturdu diyor. Evet.
0: Bir de onları gördüğü zaman hocam belki Müslümanların o güzel ya, ahlaki davranışlarını gördüğünde imreniyor idi.
1: Bunu görünce,
0: öylelerini görünce bunun gibi mi Müslüman olacağım deyip vazgeçiyor hocam.
1: Ya.
0: Bunun sorumluluğunu kim taşıyacak?
1: Onun için bendeniz acizane Avrupa'ya konferanslara davet edildiğimde siz buraya daha çok para kazanmak için geldiniz. Bu ayıplanacak bir şey değil. Helal olsun, kazanın helalinden. Ama Allah sizi niye gönderdi? Hiç düşündünüz mü diyor. Niye gönderdi hocam? Benim dinimi...
0: Bir seyahat türü de o işte.
1: Seyahat türü. Hatta benim dinimi Avrupalıya tanıtsın.
0: Hem ticaret yapmış olur.
1: Yapsın.
0: Hem çalışır, hem para tanıtsın. Kazanır. Hem de Müslümanlığı güzel temsil eder. Birilerinin hidayetine vesile olur.
1: Müslüman olmasına vesile olsun diye gönderdi. Bir de benim dinimin son kalesi olan Türkiye'yi iyi temsil etsin diye sizi Eyvallah. Buraya gönderdi.
0: Kesin,
1: tabii. İyi temsil ederseniz dinimizi ve ülkemizi Allah yolunda cihad etmiş ve hicret etmiş gibi sevap kazanırsınız. Eğer bunlara riayet etmeyip tersini yaparsanız dinimize gölge düşürmenin vebalini kazanmış olursunuz. Ülkemizin adını kötüye çıkarmanın vebalini kazanmış olursunuz. Allah lütfetmiş, siz bu nimetlerin daha dikkatli kullanarak ahireti de kazanmanıza vesile olmasının yolunu bulun. Gayrimüslimlere iyi örnek olarak dürüstlükle onların da Müslüman olmasına, hidayete gelmesine zemin hazırlayın diye söylemeyi vazife biliyorum. Siz bir şeyler söyleyeceksiniz. Var mı? Yoksa ben soruyorum.
0: Hocam çok şey var. Bizim hani tatil diye giriş öyle evet. oldu ama.
1: Şeyimiz ana konumuz tatil.
0: Yani tatil derken seyahat.
1: Seyahat, tatil,
0: sefer,
1: evet.
0: yolculuk, değil, tatil bir yere gidecek değil mi hocam?
1: Evet.
0: Hocam bizim bir sizin bir cümlenizde de var.
1: Neydi o?
0: En son. Bizim ruhlar aleminde başla yan seyahatımız nerede evet. bitecek cümlesi.
1: Evet.
0: Hocam bu cümlenin bir başına dönersek.
1: Dönelim hocam.
0: Hocam biz dünya ya nasıl geldik?
1: Gönderdi geldik, ne yapalım?
0: En temel sefer yolculuklardan birisi o değil mi?
1: Evet.
0: Babamız, anamız. Ama onların çocukları ve sizin o vurgunuzla ruhlar aleminden.
1: Evet.
0: Peki niye geldik hocam?
1: لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا
0: Yani biz buraya geldik. Aslında bir kulağımız çekildiği için geldik.
1: Evet.
0: Bir hata sebebiyle ama af diledik. Babamız,
1: Rabbimiz de affedeceğini vaat etti.
0: Vaat etti. Yeniden o cenneti kazanmak üzere buraya gönderildik hocam.
1: Bir, ruhlar alemindeki kontratı imzaladık, bela dedik. O sözleşmeye riayet edip etmeyeceğimizi göstermek için geldik.
0: İçin, değil mi? En temel ama yol, seyahat bu.
1: Evet, en temel seyahat
0: bu. Böyle geldi. Şimdi hocam, neredeyiz? Dünyadayız.
1: Hı hı.
0: Dünyada ne kadar ömür takdir etti Mevlamız bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz.
0: Ama ne kadar takdir etmiş olursa olsun dünyada yaşadığımız müddetçe bir takım temel ihtiyaçlarımız olacağını da
1: biliyor Allah.
0: Biliyor. O biliyor,
1: biz de öğrendik.
0: Yaşayarak öğreniyoruz. Bu ihtiyaçları gidermek üzere o elleyse lil insani illa ma sa'a. İnsan için ancak çalıştığının, çalışmasının karşılığı vardır ayetine istinaden de ne yapıyoruz hocam? Sadece biz yapmıyoruz. Bütün mahlukat
1: çalışıyor, diziliyor.
0: Hocam kuşlar,
1: karıncalar,
0: yani
1: arılar.
0: Yapı bu. Ve hepsinin bir seyahati var hocam. Hepsinin bir kısa dönemde olsa, uzun da olsa bir yolculuğu var. Nenin peşinde? Rızkın peşinde. Bak iş yerine gidiyor. Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçiyor. Kolay bir iş mi? Sabah yolculuğu, akşam yolculuğu. Ama bu böyle bir yapıdır. Hayatın olduğu yerde bu var hocam. Hayat demek adama bakarsın. Uzandı. Nabız var mı?
1: Bitti, yok.
0: Varsa
1: hayatta.
0: Kıpırdama var mı?
1: Varsa hayatta.
0: Varsa hayatta. Bir hayat hocam. O zaman bir hareket halinde devam ediyor bu. Şimdi dünyadayız. Takdir edileni onun koyduğu kurallara göre yaşar isek hocam, bu yolculuğun bir de ebediyet
1: bölümü var.
0: Bölümü var. O ebediyet yolculuğunun sonu bizim için ne olacak inşallah?
1: Cennet olacak.
0: Vel akib

0: عُرْضَةُ لِلْمُتَّقِينَ ayetiyle anlatılan akıbet
1: muttakiler.
0: Yani başarı, ebedi başarı muttakiler için. Hocam, buna nail olmak için bu özeti, bu hulasayı, bu sizin son cümlenize istinaden,
1: evet, Allah razı olsun,
0: böyle yaptıktan sonra bize, bizi buraya gönderdiği zaman ne buyurdu hocam? Bakara suresinde bir kul nehbitu minha cemi'a.
1: İnin aşağıya.
0: Hepiniz inin.
1: Özür diliyorum. Hazreti Adem ile Hazreti Havva'nın cennetten inişi, bizim de ruhlar aleminden inişimiz.
0: İnişimiz.
1: Hepimiz indik.
0: Evet. Fe imma ye'tiyennekum minni huden.
1: Benden size
0: bir doğruyu, hidayeti gösteren
1: haritası gelecek.
0: Geldiği zaman kim ona tabi olursa fela havfun aleyhim ve lahum yahzenun. Bakara suresindeki rivayet böyle. Onlar için artık ne korku olacak ne de hüzün olacak.
1: Çok küçük bir düzeltme yapmak istiyorum. Bakara suresindeki rivayet değil, ayet olacak.
0: Öyle mi dedin?
1: Rivayet.
0: Ay, özür dilerim. Rabbim affeyle. Bakara suresindeki ayet-i kerime ile şeye alıştık ya, sünnetten rivayetlere. Evet. Bir de Taha suresinde hocam 123. ayet kâleh bi tâminha cemî'an ba'dukum li ba'din aduv fe immâ ye'tiyennekum minni huden femenittebe'a hudaya felâ yadillu ve lâ yeşkâ.
1: Bak. İkisinin aynı olan neticesini farklı cümlelerle ifade ediyor.
0: Asla. Hak'tan sapma anlamında sapkın yollara düşmeyecek. Ve la yeşka şakilerden, asilerden, Allah'a karşı günah işlemişlerden de olmayacak.
1: Olmayınca zaten ona korku da olmayacak, üzüntü de olmayacak.
0: Dolayısıyla hocam bunun tabi uzun izahlar var ama Efendimiz buyurmuş ki bir rivayet şimdi kun fit dünya ke enneke garibun ev'abiru sebilin.
1: Yolculuk.
0: Sen dünyada nasıl ol? Garip. Garip ne demek hocam?
1: Evet.
0: Bir müddet
1: kalıp gidecek.
0: Etrafta kimse
1: dal budak salmamış.
0: garip yani. Gurbet adamı ne deriz? Etraf yok, kimse yok. Fazla bir alakası, etrafla bir ilgisi yok. Garip gibi. Ev'a biru sebilin. Ya da yolcu.
1: Yolculuğu gibi.
0: Asıl mesele yolcu. Vurgu.
1: Garip deyince hocam, Amasya'nın Gümüşhacı köyünde Garip Hafız diye birinin mezarını ziyaret etmemizi istediler. Bendeniz çok kabirler ziyaret ettim. Ama Garip Hafız'ın kabri beni öyle bir çarptı ki hocam. Bu dediler başka bir vilayetten geldi. Ne çoluğu oldu, ne çocuğu oldu, ne malı oldu, ne mülk. Buna da halk Garip Hafız lakabını verdiler. Garip geldi, garip gitti. Ama müthiş bir maneviyat bıraktı. Herkes ona saygı duydu dediler. Garip.
0: Dünyanın esiri olmadı hocam.
1: Olmadı.
0: Evet. Dünyalıkların esiri olmadı.
1: Efendimiz de dedi ki ya garip gibi ya yolcu gibi olun.
0: Yolcu gibi.
1: Evet.
0: O zaman bir başka rivayet dediğim şimdi. Efendimiz diyor ki hani yolcu yolda yürürken bir ağacın gölgesine biraz
1: otursa,
0: biraz kalır.
1: Evet.
0: Ne kadar kalır? Yolcu zaten. Biraz geçici bir istirahat maksatlı. Evet. İşte dünya hayatı bu yolculukta bu kadar bir şey ifade eder. Ev'abiru sebil. Yolcuyuz. Evet. Peki hocam, bu takdir edilen ömrün sonunda dönüş kimedir?
1: Allah'a.
0: Bu hususta da yine وَاتَّقُوا يَوْمَنْ تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ Bakara suresi 281 ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسِمْ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ وَاتَّقُوا يَوْمَنْ Öyle bir günden sakının ki تُرْجَعُونَ ف۪يهِ اِلَى اللّٰهِ O günde Allah'a dön.

0: edeceksiniz. Yani iradenize bağlı bir şey değil bu. Sistem böyle.
1: Dünya, dünyaya da dönüyor deme yerine döndürülüyor dememiz daha isabetli.
0: Tabii. Evet. Sümme sonra tuveffe kullu nefsin
1: bima kesebet.
0: Bima kesebet. Herkes kazandığı şeyin karşılığını
1: alacak. Tam alacak.
0: Karşılığı herkese verilecek. Kazandığının karşılığı verilecek. Kazandığı nedir? Kitabullah'a, o hidayetin ana kaynağı, Resulullah'a uygun yaşamışsa sonuç muhteşem.
1: Evet.
0: Ama ters bir hayatı tercih etmişse onun da sonucu, o da felaket. Evet. Bunu da anlatan hocam bir ayet-i kerime. Ferikum fil cenne, Şura suresinde hemen baş birinci sayfada ferikum fil cenne ve ferikum fil sa'ir diyor.
1: Sa'ir, Allah Allah.
0: Kur'an karşısında. Çünkü ayetin başı Kur'an-ı Kerim'in indirilişiyle alakalıdır bu son cümle.
1: Evet.
0: Kur'an'a bağlılığın sonucu cennet, ferikum fil cenne, karşı duruşun sonucu da maalesef kalbiyle cehennem.
1: Sa'irdir.
0: Evet. Şimdi o zaman kıymetli hocam, onu da dikkate alarak burada hayatımızı sürdürürken uygulamamız gereken kurallar her yerde geçerli kurallardır.
1: Evet.
0: Tatile mi çıktık hocam?
1: Evet.
0: Ne yapacağız tatilde?
1: Yurt dışına mı çıktık? Ay'a mı gittik? Merkür'e mi gideceğiz?
0: Merakımız Allah'ım var, görmüşüz. Ulan şurayı da bir görelim demişiz. Bunu da kimse kınamaz herhalde.
1: Evet.
0: İnsan bu, öğrenmek istiyor. Ama tabiatıyla o öğrendikleri, elde ettiklerini insanlık aleyhinde kullanmaması gerekiyor.
1: Şartıyla.
0: Değil mi hocam? Dolayısıyla seyahatlerin hükümleri cümlesinden bir başlık gördüm bugün. Bir iki not ettim ama silsileyi, meratibi bozmayayım.
1: Onu unutmamak kaydıyla olur mu hocam? Tamam. Onu şey yapma. Bendeniz de biraz evvelki sözlerinizden bir not aldım. Onu unutmayı istemiyorum. Bütün mahlukat rızkının peşinde koşuyor dediniz ya. Burada televizyonda belgesel diye bilinen kanalda sık sık gösteriliyor. Değerli izleyenlerimizden ben istirham edeyim. O belgeseli izlerken, karınca ne kadar da iyi koşuyor. Ne kadar da yük taşıyormuş, şu aslanın yaptığı işe bak filan gibi işi basite indirerek izlemeyin. Allah-u Teala bu mahlukatın üzerinde rızkı nasıl takdim etmiş? Rızkına ulaşmak için ne kadar titiz davranıyor? Gayret etmese yattığı yerden rızkı ayağına gelmiyor. Öyleyse bu belgeselde, bu hayvanlar aleminde bazen uzayı gösteriyor. Uzayda bizim için ibretler vardır, dersler vardır, ayetler vardır diye ders çıkarma niyetiyle belgeselleri izlemelerini, hepimizin öyle izlemesini tavsiye ediyorum.
0: Şimdi kıymetli hocam,
1: bir iki dakikamız var, kısa bir şey alayım efendim, araya geçeceğiz.
0: Kulsiru fil art.
1: Oraya ha. Yeryüzünde evet varmış hocam, buyurun.
0: Yeryüzünde ne yapın diyor Cenab-ı Hak?
1: Dolaşın.
0: Dolaşın. Niçin? Fanduru keyfe bede el halka. Mahlukatın hiç yoktan nasıl var etmiş?
1: Evet.
0: Bunu görmek için.
1: Özür diliyorum. O yerdeki toprağa tepen bir şey vardı. Yer altına girer de toprağı yığar yukarı. Köstebek.
0: Köstebek, evet.
1: Ya bu köstebek dünyanın neresinde ilk defa yaratıldı? Sonra diğer yerlere nasıl geçti? O denizleri nasıl açtı? Gemiyle mi gitti? Ne yapıldı kardeşim? Bunu biraz düşün. Allah yeryüzüne dağıtmış. Evet hocam. Dedim.
0: Hocam arı.
1: He?
0: Bal yapıyor. Hiçbir insan o formülle bal yapamaz.
1: Yok. Nelerden olduğunu biliyoruz balın. Onları bir araya getiriyoruz, bal olmuyor.
0: Ha yapıyorlar, sahte yapıyorlar.
1: Onu da arıya ve yaptırıyor.
0: Sahtekarlığına arıyı alet ediyorlar.
1: Evet,
0: yani ahlaksızlığı
1: arının aracılığıyla.
0: Onu bile istismar ediyorlar. Evet. Yani insan

0: Hayvanları kandırıyorlar. Yetmiyor.
1: Hayvanı da kandırıyor.
0: Hayvanı da kandırıyorlar. Bu yapı hocam insana yakışan bir yapı.
1: Peki yeryüzünde dolaşıyorduk. Bu yaratılış ilk defa nasıl başladı diye düşündük.
0: ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Yeryüzünü gezin filan. Bakın nasıl başlatmış, nasıl yaratmış Allah. Ama hayat sade buradakinden ibaret değil. Sonra Allah ne yapacak? يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةِ Bir ahiret,
1: evet,
0: varlığı, yapısı oluşturacak. Ve oraya da bizler namzediz.
1: Evet.
0: Kıymetli hocam. Orayı bir önceki bölümün sonunda feriyekum fil cenne ve feriyekum fil sa'ir derken orası bizim için cennet olsun diye uyacağımız kurallar rehberimiz belli. Cehennemlik olmamak için de bu kurallar kurtarıcı kurallarımız. O zaman hocam...
1: Hemen bitirelim hocam.
0: Evet. Ahiret gerçeğiyle birlikte bu hayatı sürdürmemiz.
1: Yolculukları da yaparken hedefi evet, ahiret
0: aynı
1: olmalı.
0: Aynı şuurla her yerde hocam. İster tatil tekrar, yeri, ister köy, nereye gidersen git. Hep bu anlayışla.
1: Yeryüzünü dolaşırken bir de evvelki yalancıların, Allah'ı inkar edenlerin akıbeti ne olmuş?
0: Gelecek ayet-i kerime
1: onu
0: var.
1: Onu işte aradan sonra
0: tamam.
1: Verelim.
0: Tamam.
1: Değerli izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra yine beraber olacağız.
2: Sırrı hakikat odur ki, kalabalık sandığımız bu kesretin, bu gürültülü dünyanın arkasında aslında tek bir cevher gizli. Şems'in o yakan nefesi kulağımıza fısıldar. İki demek ayrılıktır. Meğer ki perde dediğimiz o kalın sis, bizim ikilik deryasında boğulmamızmış. Mevlana bir ana şefkatiyle sahili selamete çağırır bizi. Birlik denizine dal. İkiyi bırak. İnsan ancak sımsıkı tutunduğu o dünyalık gölgeleri bıraktığında asıl menzil görünür. Yol yükten kurtulunca açılır. Niyazi Mısri tam o eşikte durur ve der ki, benlikten geçmeyen birliğe ermez. Bir olanı hatırlamak için Vav TV. İnsanı, dünyayı, hayatı tanımak ve anlamak için Yüce Kitabımız rehberliğinde yola çıktık.
3: Evrensel bir kitap.
4: Yaradıcı tektir.
5: Cihan şumur bir mesaja sahip.
4: Rabbul alemindir.
5: İçine düştüğümüz nefsin karanlığından kurtarıyor.
6: Ona tabi olun.
2: Kur'an Yolu programı Selim Çakıroğlu'nun sunumu.
5: Kur'an ilahi bir kelam diyor. Aslında insan da Allah'ın bir kelimesi.
2: Profesör Doktor Kerim Buladı.
7: Ondan başka ilah yoktur. O öldürendir, diriltendir, yaşatandır.
2: Ve Ali Rıza Temel'in katkılarıyla.
8: Hiçbir şey yoktur ki Allah'ı hamd ile tesbih etmesin.
2: Kur'an Yolu bugün 18'de Val TV'de. İslam düşüncesinin tarihi süreçteki seyri.
9: İnsan idrak araçlarının bir kademesidir.
2: Kadim kültürlerle kurduğu etkileşim.
9: Bir ilişkiler manzumesi içerisinde kimliğini arayan varlıklarız. Zihnin gerçek özgürlüğüne kavuşabilmesi için hafızanın yük olmaktan çıkması gerekir.
2: İslami ilimlerin ortaya çıkış süreci.
9: İnsan kerim bir varlıktır. Yani saygındır, muteberdir. Yani özel bir şey yapmaya gerek yok.
2: İslam'a hizmet eden alimlerin yaşadığı düşünce krizleri ve günümüze yansımaları.
9: Nefret aklımızı küçültür. Müslüman toplum ve Müslüman inanç tek ilke üzerinde kırar kırar. O da faili mutlak olan Allah'tır.
2: Nurkan Aslan'ın sunumu, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin katkılarıyla Düşünce ve Hayat bu akşam 20'de Val TV'de.
10: Bismillahirrahmanirrahim. Ey kitap ehli! Peygamberlerin arası kesildiği bir sırada bize ne müjdeleyici bir peygamber geldi ne de bir uyarıcı demeyesiniz diye işte size hakikati açıklayan elçimiz Muhammed geldi. Evet, size bir müjdeleyici ve uyarıcı geldi.

0: Değerli izleyenlerimiz, araya gitmeden evvel bir ayete işaret etmiştik. Fesiru fil ardı fenzuru keyfe kâne âgıbetül mükezzibîn. Yeryüzünde dolaşın, seyahat edin. Seyahat ediniz, sıhhat bulursunuz diye ayet, hadis-i şerifte hadis-i şerif var. Fakat şeklinde dolaşma değil. Müslümanın seyahati de bir işe yarayacak. Tatili de bir işe yarayacak. Çalışması da bir işe yarayacak. Yazı da işe yarayacak. Kışı da işe yarayacak. Bu akıbetül mükezzibin, yalan söyleyenler, Allah inkar edenlerin akıbeti ne olmuş diye bakarken ne göreceğiz hocam?
1: Kıymetli hocam, kul siru fil ardı, birkaç ayet kelime var. Sümme enduru keyfe kâne akıbetül mükezzibin.
0: Öyle mi?
1: Dolaşın.
0: Allah Allah. Sonra. Allah Allah.
1: Bakın hocam, arkeoloji. Değil mi?
0: Yerin altından bir şeyler çıkıyor.
1: Evet. Ve çok önemli değil mi hocam?
0: Evet.
1: Sanat tarihi açısından vesaire, sosyolojik açıdan geçmiş milletler
0: neler yapmış,
1: medeniyetler, ürünleri filan ortaya çıkarıyor. Değil mi? Yani ürünlerini ortaya çıkarmak kötü bir şey değil. Evet. Çünkü Kur'an dikkati bunların hepsine çekiyor. O dağlarda taşları oyarak nasıl şehirler oluşturdukları bir başarı, bir medeniyet öyküsü yani.
0: Yeraltı şehri yapmışlar hocam.
1: Evet.
0: Uzunkuyu'da,
1: Memşehir'de. Bunları tespit etmek bir cihetten güzel.
0: Evet.
1: Ama öyle kavimler var ki hocam, o kadar başarılı olmalarına rağmen helak edilmişlerdir.
0: Neden? Allah'ın kurallarına uymadıkları.
1: Uymadıkları için.
0: Allah.
1: İlahi nizamı, ilahi düzeni reddettikleri için. O maksatla gönderilmiş peygamberlerine savaş açtıkları için. O peygamberlerin getirdiği gerçek insani değerlere zıt, hiçbir insana yakışmayacak ahlaksızlıkları normal hayat haline dönüştürmenin mücadelesini verdikleri için.
0: Allah razı olsun.
1: Şimdi hocam, Lut kavmi diye bir kavim var değil mi?
0: Evet. Lut gölüne gittik biz.
1: Helak edilmiş.
0: Evet.
1: Neden?
0: Erkek erkeğe evlenmeyi caiz
1: İnsan
0: gördükleri
1: fıtratına,
0: için.
1: Yapısına Aykırı. Asla uymayan bir ahlaksızlığı normal gördükleri. Sayıp halbuki karşı cinslerin için yaratılmış.
0: Ha, birbirlerini
1: çeksinler, cezbetsinler. Neden? Bu yolla insan nesli meşru bir zeminde bir aile oluşumu ile birlikte devam etsin diye. Şerefli bir yoldan insan nesli devam etsin diye. Halbuki onlar aslında insan neslini tehdit eden bir yolu seçiyorlar.
0: Evet, nesil çoğalmaz.
1: Çoğalmaz.
0: Biter.
1: O zaman hocam, kıymetli hocam, tokat gelir mi? Gelir. Nasıl gelir?
0: Geldi. Gökten bazen taş yağar. Bazen rüzgar gelir, bazen fırtına gelir.
1: Deprem
0: bazen
1: olur, şu olur.
0: Deprem olur, ekonomik kriz olur, savaş olur. İnsanlar bombaları yağdırırlar. İlla ya bomba atılan yer değil, atılan da zalim olabilir. Zaten atan da zalim olabilir.
1: Seyahatin hükmü başlığı var. Hangi seyahat farz olur, vacip olur?
0: Evet.
1: Haram olur.
0: Evet.
1: Mübah olur.
0: Mübah olur, nafile olur.
1: Yani mendub olur. Bizim bildiğimiz kavramlarımıza göre onun değerlendirmeleri var. Şimdi hocam, buradaki gelen ayetlerden bir fesiru fil ardı. Bu da hangi ayet hocam? Nahl suresi 36.
0: Evet.
1: Her ümmete bir peygamber gönderdik.
0: Evet.
1: Diye başlayan ayetin devamı fesiru fil ardı fanzuru keyfe kâne akıbetül mükezzibîn. Aynen.
0: Ha, benim okuduğum oymuş.
1: Aynen birinci ayetin okuduğumuz ayetin bir

0: منزلي. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور diyor. Evet, herkes gezer ama
1: dolaşır,
0: hocam. Herkesin aldığı aynı olmaz. Kalplere bağlı hocam.
1: Evet.
0: Ha, iman o kalbe girmişse sizin bakış
1: şekliniz değişir.
0: Değişir hocam.
1: İşittiğiniz zamanki sesler size değişir.
0: Siz bu gerçekleri o zaman görürsünüz. Bundan mahrum olan, o kalpleri kapalı olanlar arkeolojik bulgular diye sadece bakar. Aa, geçmişte şurada şöyle bir medeniyet olmuş. O medeniyet tarafına bakar, onların kepazeliğine, rezalet tarafına bakmaz. Niye hocam? Çünkü bu dünyayı aynı şekle çevirmenin ideolojik kavgasını verenler içinde böylelerinin önemli bir sayıda olduğunu maalesef evet. bugün de görüyoruz hocam. Evet. Maalesef.
1: Muhterem hocam, demek hani Müslümanca bir seyahate çıktığımız zaman
0: hocam, seyahat Müslümanın aynı zamanda ibadetidir.
1: İbadeti olur.
0: İbadeti
1: şartımız,
0: olur.
1: Şartımız evet. baktığına Allah için bakacak, duyduğunu Allah için duyacak. Ondan izler taşıdığını, etrafta ayetlerin dolu olduğunu görerek devam edecek. Sözün başında açılışta bir şey söylemiştim, dikkat lütfetmişsinizdir. Kendimden değil, naklen. Allah'a giden yolların adedi mahlukatın nefesin kadar çoktur.
0: Ya.
1: Karınca da insanı Allah'a götürür, fil de Allah'a götürür, aslan da tavşan da Allah'a götürür. Akıbetül mükezzibin deyince hocam, Mısır seyahati memleketimizde de önemli bir yer tutuyor. Gidilmesin mi? Gidilsin. Ama Mısır gezilince firavunların akıbetini düşünmek gerekmez mi hocam?
0: İşte şu ayet, son ayet.
1: Haydi buyurun.
0: Onu kim düşünür hocam?
1: Müslüman.
0: Ha, o imanı kalbe yerleştirmiş.
1: Evet.
0: O anlayışla gittiği zaman, ha, bir tarihler bu Mısır ülkesinde
1: evet.
0: firavunlar yaşardı.
1: Yaşardı.
0: Yani o oradaki yapının adamlarına firavun deniyor.
1: Evet.
0: Hani İranlılar, Kisralar filan.
1: Evet.
0: Bizanslılar, ne diyorduk onlara?
1: Onu bilmiyorum. Osmanlı'daki padişah.
0: Bildiğimiz kelime de yani şu an akla gelmemiş olabilir. Osmanlı'da veya öncekiler sultanlar.
1: Sultanlar.
0: Değil mi hocam?
1: Evet.
0: Mısır'da da firavunlar.
1: Firavunlar.
0: Ama ne yapmıştı bu firavun? Şeyleri, piramitleri görüyorsun.
1: Musa döneminde yaşayan firavun.
0: Evet.
1: Ben Allah'ım demiş.
0: Dedi. Piramitleri görüyorlar değil mi?
1: Evet.
0: O piramitleri yapmak için ne kadar insan çalıştırıldı ve ne kadar insan o yolda can verdi.
1: Evet.
0: Bunu konuşurlar mı?
1: Yok. Aa, ne kadar güzel yapılmış, ne kadar yüksek yapılmış, bu taşlar nasıl durmuş?
0: Ona bakar.
1: Yapma, etme kardeşim.
0: İşte ona, onun sebebi bu son ayet.
1: Ha.
0: Kalpler. Kalpler. Hocam, oraya gittiğimiz zaman biz hangi nazarla bakarız? Burada bir tarihler kendini bilmez bir firavun vardı. Remses evet. denil, ismi Remses olan. Bu ben ene rabbukumul ala demişti.
1: Evet.
0: Bir rüya görmüştü. Rüyasını tabir eden demişti ki bir çocuk doğacak.
1: Senin tacını tahtını elinden alacak.
0: Alacak. Hemen bir karar. Bütün doğan erkek çocuklar öldürülecektir. Şimdi hocam, Gazze'de erkek, kadın, kız fark etmeksizin bombalarla öldüren bugünün firavunu,
1: evet.
0: o firavunun yaptığını taklit ediyor. Halbuki o firavun bunun atalarını, Musa Aleyhisselam'ın
1: evet, evet.
0: etrafında toplananları yok etmenin mücadelesini vermiştir.
1: Doğru.
0: Hayatının en son anına kadar.
1: İnsan bazen katiline aşık olurmuş ya.
0: Ya.
1: Bunlar da Hazreti Musa'ya düşmanlık yapan, kendi atalarına düşmanlık yapan firavunun yolunu tutmuşlar. O çocukları öldürmüş, bu da beşiktekini öldürüyor. Niye öldürüyorsun diyorsun, bu büyüyünce bana düşmanlık yapacak.
0: Aynı zihniyet hocam, bakın aynı zihniyet, küfür hocam. Mahmut Hoca'yı da
1: analım.
0: Analım.
1: Allah rahmet
0: küfür olsun. Tek millet. Onunla ilgili bir konferans şeyi var, bir risalenin de başında. Hocam, el küfrü milletun vahide.
1: Evet.
0: Tek millettir diyor. İslam'a karşı. Kendi aralarında kavga edebilirler.
1: Evet.
0: Ona aldanmayın. Siz söz konusu olduğunuz zaman hemen karşınıza çıkarlar. Şimdi hocam, hayata baktığımız zaman o tatilleri de içinde hep neyi görüyoruz? Aslında bir attığımız bütün adımları ibadetleştirecek şeyi görüyoruz.
1: Allah razı olsun.
0: Hocam, yola çıktık. Hac var mı bu sene?
1: İnşallah.
0: İnşallah. Peki hacla ilgili ayet nasıl başladı hocam?
1: Velillahi alennas.
0: Yok.
1: Ya?
0: Ha. Ueddin ilan. Ueddin finnâsi bil haccı ye'tûke ricalen ve alâ kulli zâmirin ye'tîne min kulli feccin amîk. İnsanlara haccı ilan et.
1: Ya İbrahim.
0: Ey İbrahim, değil mi?
1: Evet.
0: Ye'tûke ricalen.
1: Gelelim.
0: Rabbim, ben nasıl duyuracağım? Ya ha. Sen ilan et.
1: Bitti.
0: Duyurma işi sen onu düşünme. O duyurmayı o Halik-i Kainat yapar. Ne diyor? Ye'tûke ricalen.
1: Yürüyerek.
0: Yürüyerek gelecekler.
1: Evet.
0: Ve alâ kulli zâmirin. Ya da hayvanlara binerek.
1: Evet.
0: Vasıtalara binerek.
1: Ha, vasıta diyelim.
0: Vasıtalara. Evet. Bugün vasıtalar.
1: Evet.
0: Evet. Gelecekler. Hem de min kulli feccin amik. Uzak uzak diyarlardan.
1: Yani ses gitmesi şöyle dursun. Ne yaparsan yap, duyuramayacağın yerlerden bu hacca gelecek insanlar olacak. Ya İbrahim, biz sana duyur demedik, çağır dedik.
0: Kıymetli hocam, burada neyi görüyoruz? Uzak uzak diyarlardan.
1: Evet.
0: Gittiğimiz zaman Amerika'daki Müslümanı orada buluyor muyuz?
1: Bulup tacip ediyoruz.
0: Ve çok seviniyoruz. Endonezya'dakini?
1: Çok seviniyoruz.
0: Değil
1: evet.
0: mi?
1: Evet.
0: Güney Afrika'dakini? Kuzey, Avrupa'nın kuzey bölgelerindeki?
1: İsveç, Norveç, Danimarkalardan gelenleri.
0: Hocam, bunlar nasıl geliyor? Hep bir seyahatla, yolculukla, seferle
1: tabii,
0: geliyor.
1: Tabii.
0: Bir sefer hali var. Bir de üstelik hocam, niyete göre, hedefe göre o seferler bazen öyle taçlandırılıyor ki, işte hacda olduğu gibi. Hac ömürde bir imkan farz. Sahibine farz değil mi?
1: Evet.
0: O yolculuk o zaman farz hükmü,
1: evet,
0: değil mi?
1: Seyahattir, farzdır.
0: Bir alt kademesi olur.
1: Umre.
0: Umre.
1: Sünnet.
0: Sünnet de adama yapar. Adayarak.
1: Hac yapayım diye.
0: Diye veya umre olur, yapayım olur. Diye. O da ne olur bu defa? Adak olduğu için.
1: Vacip olur.
0: Vacip olur.
1: Ha, anladım.
0: Değil mi
1: evet,
0: hocam?
1: Evet.
0: Ha, onun dışında.
1: İkinci, üçüncü defa.
0: Yapabilir.
1: Yapabilir.
0: Ha, yani hangi şartlarda bu yolu tercih etmek lazım? Şu ümmetin şu andaki manzarası içinde.
1: Ha.
0: O ayrı bir tartışma.
1: Müzakereyi gerektirir.
0: Gerektirir. Onu ilim erbabı yani, yapsın.
1: Zaten ama, ikinci hac zaten hiç gitmeyenlerin hakkına tecavüz olduğu için hiç tavsiye etmiyoruz. Hiç gitmeyen birisi
0: önünü kesmemek adına
1: oluyor. Burada seyircilerimiz hocam hac var dedin. Sen daha önce gitmiştin, öyleyse sen niye gidiyorsun? Gitmeyen birinin önünü kesmiş olmuyor musun diye akıllarına gelir. Görevli olarak gidince o kontenjana saymıyorlar.
0: Doğru.
1: Efendim, sünnet olan umre 5, 8, 10 kere yapılsın mı? Yoksa Gazze'ye mi yardım gönderilsin? Myanmar'a mı gönderilsin? Bu şeye açık, müzakereye diyelim.
0: Hocam, yani bir de şu, geçen biz burada beraber bir haciyat. Haciyat, zaruriyat,
1: haciyat, tahsiniyat dedik.
0: Evet. Zaruriyat olunca hocam, haciyat öne geçmiyor.
1: Evet.
0: Tahsiniyat, haciyatın da önüne geçmiyor.
1: Evet.
0: Zaruriyat. O zaman meselelere biraz da bu anlayışla yaklaşsak.
1: Olmayınca olmaz görevler nedir? Olursa daha iyi ama olmasa da olur görevler nedir? Olursa çok güzel ama olmasa da olabilir görevler nelerdir? Müzakere etmemiz lazım.
0: Evet.
1: Hocam, anladım hocam. Oradan varsa
0: hocam şöyle bir şey var.
1: Ben başka maddeye geçeceğim.
0: Kıymetli hocam, bir ülkede bir Müslüman, kıymetli hocam, inandığı değerlere göre yaşayamaz

0: hale geliyor ise
1: evet.
0: Ne yapması lazım?
1: Hicret etmesi.
0: Hicret etmesi lazım.
1: Evet.
0: O zaman bu anlamdaki bir seyahat ne olur hüküm olarak?
1: Farz olur.
0: Farz olur.
1: Evet.
0: Alt kademesi biraz önce
1: vacip olan ne olabilir?
0: İşte şey, o misali verdik.
1: Adak.
0: Hocam tersine dönelim. Adak. Evet. Evet. Tersine dönelim hocam. Adam kafasına koymuş. Filan yerde bir adam var ya da bir grup var. Onlara gideceğim.
1: Dünyayı başlarına dar getireceğim, tarayacağım.
0: Tarayacağım. Bu münferit de olabilir.
1: Devlet olarak.
0: Grup halinde olabilir, devlet olabilir. Hocam adam öldürmek, haksız yere adam öldürmenin hükmüne haram.
1: Kesin. Hem de günah-ı kebairden, hem de bütün insanları öldürmüş kadar vebal.
0: Bir bu. Hocam çok affedersiniz. Türkiye'de rahat değil bazı haramları ikab etmek. Ben gideyim.
1: Kumarı falan yerde oynayayım.
0: Kıbrıs'a.
1: He efendim.
0: Yunan adalarına. He. İşte bilmem nereye.
1: Falan. Ne oldu? Bu seyahatler haram seyahat.
0: Haram seyahat. Çünkü bir iş haramsa o haram iş için atılacak her adım
1: haram.
0: Haram hocam.
1: Evet.
0: O zaman seyahat mantığımız dini ve İslami olarak bu temel anlayışla oluşmalıdır.
1: Bir farzı yerine getirmek için vazgeçilmez şart olan bir şey varsa o da farz olur.
0: Hani şeydeki kural, مَا لَا يَتِمُّ الْوَاجِبُ اِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ
1: vacib gibi. Ha.
0: Namaz
1: farz.
0: Abdest örneği.
1: Abdest de onun vererek gibi farz oldu.
0: Abdestsiz namaz olmaz.
1: Ha. O zaman, öyleyse abdest de farz.
0: Abdest de farz.
1: Evet. Yani abdest almak sünnet mi? Durup dururken bir abdest alırsan nafile sünnet bir iş yapmış olursun. Farza kalkacağın zaman farz olur. Biz buraya nereden geldik? Harama gidiyorsan çıktığın yol da haram.
0: Sen tatile gidiyorsun ya.
1: Ha.
0: Nereye gidiyorsun?
1: Orada
0: ne yapmaya gidiyorsun?
1: Günah işlemeye gidiyorsun.
0: Günah işlemeye gidiyorsun.
1: Peki günah işlemeye gitmiyor hocam. Şöyle bir İtalya'yı dolaşıp geleyim. Şöyle bir efendim Londra'da.
0: Kul siru fil arz.
1: Anladım ama
0: yok,
1: bu
0: yok.
1: Arkadaş.
0: Maddesi içinde.
1: He.
0: Bir göreyim. Adamın vasfı varsa. Bir öğreneyim o insanları. Onlara İslam dinini ulaştırmanın bir yollarını.
1: Bu Aliül Ala hocam. Buna bir şey demediğimiz gibi. Diyemeyeceğimiz gibi. Yok canım sırf ülke göreyim geleyim diyene de biz caiz değildir, haramdır, günahtır diyemeyiz. Ancak burada kirasını vermekte güçlük çekiyor. Hastasını tedavi ettirirken hangi hastanede daha ucuz, devlet hastanesinde şöyle olsun diye uğraşıyor. Apartmanda aidat problemini yaşıyor. Efendim bir İtalya'ya gidip geldik. Ne olacak İtalya'da gidip gelince? Ana gaye de bir ders çıkarmak, bir ibret almak, bir şey yapmak değil.
0: Dünya görmüş adam olarak
1: tabir caizse hava atacak.
0: Hava atacak.
1: Hava atacak. Bunlara en azından bütçemizin ayarlanması konusunda eğer bir fren getirmezsek hocam, bir ölçü getirmezsek Allah bunların hesabını bizden sorar. Paris'te kahvaltı ne demek hocam? Maddi durumu ne olursa olsun.
0: Hocam biz israf konusunu işlemiştik.
1: Evet, işledik efendim elhamdülillah.
0: Evet, evet. O israf konusuna giren maddeler değil mi
1: evet.
0: Bunlar?
1: İtalya'nın makarnası iyi olurmuş ki duvarda makarnası. Laf mı bu ya? Burada benim vatandaşım ekmek bulmakta güçlük çekiyor. İlacını temin etmekte güçlük çekiyor.
0: Hocam la tezulu kadama abdin yevmel kıyameti hatta yüsele an arba'in.
1: Eyvah, şu dört şeyden sorulmadan ömrünü ayağını
0: yerine. Ömrünü nerede
1: nasıl
0: tüketti?
1: Evet.
0: Gençliğini nerede eskitti?
1: Evet.
0: Kazandıklarını hangi yoldan
1: kazandı
0: ve nerelere harcadı? Ve öğrendiklerinin ile amel etti mi? Bunların hesabını vermeden ilahi huzurdan yakasını
1: kurtaramayacak. Dedik.
0: Bu anlayışla bakalım hocam.
1: Amenna.
0: Ve hocam, kıymetli hocam.
1: Buyurun, buyurun.
0: Biraz önce ne dedik? Adam dinini yaşayamıyor.
1: Evet.
0: Yaşayamadığı için bulunduğu yeri terk etme zararı.

0: zarureti doğuyor hocam.
1: Evet.
0: O zaman bunu da yerine getirirken muhacir oluyor, hicret.
1: Ona muhacir diyor.
0: Evet. Evet. Hocam muhacirlik de bir seyahat değil mi? En şerefli seyahatlardan birisi.
1: Elbette sonuç, efendim.
0: Sonuç getirecek hocam. Hem dünyada sonuç getirecek. وَمَنْ يُحَاجِرْ ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ يَجِدْ ف۪ي الْاَرْضِ مُرَاغَمًا كَث۪يرًا وَسَعَةً diyor.
1: Evet.
0: Kim Allah yolunda hicret ederse, hicreti de niye yapması gerektiğini ifade etmiş
1: Allah'ın.
0: Allah'ın dinini yaşamak için.
1: Evet.
0: O zaman ne bulacak?
1: Arzı.
0: Gidebileceği, sığınabileceği, yerleşebileceği bir yer bulacak. Bu bir. Tıpkı Medine'yi muhacirler
1: bir mekan olarak buldukları gibi.
0: Ve arkasından gelen kelime murâgamen ketîran vesâ'a.
1: Çok vesâ. Geniş.
0: Ha, dünyalık ihtiyaçlar bol bol.
1: Evet.
0: Geniş imkanlar, geniş dünyalıklar bulacak diyor Allah Celle.
1: Evet.
0: Demek ki işin böyle bir maddi
1: neticesi var.
0: Güzel neticesi var. Karlı bir tarafı var. Bir de bunun ahiret tarafı var. Zaten
1: olacak.
0: Bu yolla ahiret kazanılmış olacak hocam. Oluyor inşallah rahman.
1: Evet inşallah. Muhterem hocam.
0: Evet hocam.
1: Şimdi ülkemizde işte bu mevsimde de olunca bir yazlık edinilme şeyi var. Caizdir, haram değildir. Ama yazlıklarda kıyafet olarak, harcama olarak, gidiş geliş olarak nelere dikkat etmeliyiz?
0: Hocam şimdi hangi tarafından
1: alalım bunu diyor.
0: Alalım. Yani yazlık bir yerimiz oldu. Öyle mi diyelim?
1: O da denizin kenarında.
0: Denizin kenarında oldu. Deniz de bir nimet.
1: Evet.
0: Denize girmek.
1: Evet.
0: O tuzlu suyundan ve diğer madenlerin eseri
1: evet.
0: olan o sulardan istifade etmek güzeldir. Sağlık açısından tavsiye edilir.
1: Evet.
0: Bir büyük nimettir. Yani onun içindeki canlılardan yenilebilir
1: Allah
0: olanlarından Allah. İstifade nimet olduğu gibi bizatihi
1: suyundan.
0: Kendisi de suyu da bir nimettir. Tamam.
1: Bunda
0: yüzmek lazım o zaman.
1: Evet. Yüzmek de hakikaten vücudun bütün organlarını çalıştıran bir spormuş.
0: Güzel. Hepsi güzel.
1: Evet.
0: Peki kıyafetiniz ne olacak?
1: Setrul avre. Setrul avret nedir? Erkeklerde göbekle diz kapak arası. Kadınlarda el yüz ve ayak hariç vücudun tamamı.
0: Şimdi bu tarifinize uygun bir sahil, bir yazlık, yok değil, özel dikkat gösteren bazı aileler
1: miktarı ne kadar az?
0: Yüzdesini bilmiyoruz ama az olduğu kesin.
1: %20 civarında.
0: Buna dikkat ederler. Niye? Zamanlamaya dikkat ederler. Hani
1: evet.
0: uzaktan görünür endişesiyle işi geceye bırakabilirler. Belli saatlere bakabilirler.
1: Belli engeller koyabilirler.
0: Engeller koyabilirler ama genel yapı nedir hocam?
1: Genel yapı maalesef tesettür kurallarının sanki yok sayıldığı bir ortam yaşanıyor.
0: Yok hocam.
1: Bir de muhterem hocam bak biraz dersin başında sohbetin başında ne dedik? İşe yarayan hayata dokunan şeyler söylemeye gayret edeceğiz dedik. Bendeniz bir devre mülk münasebetiyle bazı seneler gittim. Son 3 senedir Kayseri'den dolayı gidemiyorum. Memlekete gittiğimizden dolayı. Orada yaşadığım bir anormalliği izleyicilerimizin dikkatine sunmak istiyorum. Bir yerde kadınlar için yapılmış plaj var. Hakikaten 10 yaşındaki erkek çocuğu bile almıyorlar. Alkışlıyorum onları. Bir yerde karışık dediğimiz kadın erkek girilen yer var. Aynı sahilin bir yerinde de sırf erkeklere olan yer var. Şimdi sırf erkeklere olan yere gidiyoruz. Bir bakıyorsun yarım saat sonra bir kadın gelmiş hem de tesettüre riayet etmeyerek oraya. Bacım, şurada kadınlar plajı var. Anladık oraya gitmeyi istemiyorsun. Şurada karışık dediğimiz yer var erkek kadın beraber. git. Sen kendince bunda sakınca görmüyorsan, buna inanmıyorsan oraya git. Niye bu erkeklerin içine gelip girip de kendisini haramdan sakınmak isteyen erkeklerin huzurunu bozuyorsun? Bunu zevk edinen, bunu vazife edinen, oradakilerin huzurunu kaçırmayı kendisince bir başarı zanneden bir grup var hocam.
0: İdeolojisi
1: ideolojik
0: din olmuş. Şeytan, ha, kendi... şeytan sanki günlük görev vermiş. Git şu bu hususta hassas olanların, huzurunu boz. Ha. Tabii ne yapmak lazım hocam orada? O kurumu oluşturanlar biraz daha dikkat ederse o tip insanları oraya gene sokmayabilir.
1: Muhterem efendim, gittik. 5-8-10 arkadaş gittik. Oranın bir müdüriyeti, yönetimi var. Arkadaş, böyle böyle bir durum var. Biz bundan şikayetçiyiz. Ne güzel kadınlar için yer ayırmışsınız. Karışık yerde var, isteyene oraya gidiyordu. Dediler ki hocam bak, biz de sizin kadar dertliyiz. Asıyoruz oraya, sadece erkeklere mahsus diye. 2 gün içinde yitip atıyorlar. Yıkıp götürüyorlar. Biz yine dedik ki ya siz asın da, hem de baharın dedik ilk soğuk aylarda, Nisan'da filan asarsanız, yavaş yavaş ısındıkça orada görülür, belki tesir eder. Ayrıldık geldik, ondan sonraki senelerde de gitmedim ama onlar bana, bize bunu söyledi. Biz yazıyoruz, asıyoruz, oraya dikiyoruz, gelip yıkıyorlardı.
0: Hocam bir mücadele bu. Hak, evet. Batıl arası mücadele.
1: Doğru.
0: Bunu görelim. Yani şeytan hocam hiç vazifesinden
1: taviz vermiyor.
0: Vermiyor. Onun etkisi alanına girenler de bunu kahramanlık sayıyor.
1: Kahramanlık.
0: Müslümanın huzurunu. Hocam bir şey duydum. Çocuklardan oluşan bir vilayetimizde mehteran takımı var.
1: Evet, evet, evet, evet.
0: Birileri o mehteran takımı, o çocukların oluşturduğu, bunu protesto ettiler.
1: Sırtlarını döndüler.
0: Ya insan gerçekten hocam, yani
1: böyle bir şey.
0: Üzülüyor ya. Hocam ya, bu ne hale gelmiş bu insanlar.
1: İşte demin dediğiniz
0: ideolojik efendim, yapı gene.
1: O kafasındaki anti-İslamist ideolojiyi, İslam'ın zıttına ne varsa onu benimseyen ideolojiyi kendine din kabul etmiş. Bu diyor, bu davranış Allah diyorlar ya, o küçücük çocukların o kıyafetleri var ya, benim dinime zarar veriyor. Ya bale okuluna giden çocukların kıyafetleri niye sana zarar vermiyor, huzursuz etmiyor? O da bir de bazı şeyler var, bana yardımcı olun. Tam bir Hristiyan kıyafeti, yukarıda bir yuvarlak şapka, Noel Baba, bunlar hiç rahatsız etmiyor. Mehteran takımı rahatsız ediyor.
0: Geçmişimiz var orada. İslam'ın izzeti için asırlar boyu böyle gerçekte. Başka hocam, düşmanların bile hayran olduğu bir şeydir,
1: evet,
0: artık.
1: Bunu mesela Avrupalılar seviyor.
0: Evet, evet. Ha, çünkü niye? Neyi biliyor hocam? O devlet yapısı, ister Osmanlı olsun, ister daha önce Selçuklu olsun, kim varsa, onlar gittikleri yerde adaletle gitmişler.
1: Şimdi aranıyorlar.
0: Adaletle
1: keşke
0: gitmişler.
1: Keşke onlar yine gelsen.
0: Ya. Ama
1: ve isteyecekler.
0: Şu manzaralar gerçekte, yani insanın diline, dilinin ucuna şeyler geliyor ama biz gene,
1: evet,
0: Rabbim hidayet nasip eylesin.
1: Öyle diyelim efendim.
0: Rabbim hidayet
1: biz
0: nasip
1: de
0: eylesin.
1: Hem böyle yapıp da hem millet niye bize iltifat etmiyor diye düşünmesinler.
0: Hocam müstecap dualar var.
1: Evet. Kabul olun.
0: Kabule şayan dualar.
1: Evet.
0: Bunların içinde dediğimiz ölçülerde seyahat etmek üzere yola çıkanlar da var hocam. Bunu bir hadis-i şerifte Efendimiz duyuruyor.
1: Buyurun. Buyurun, önce sizi dinleyeyim, sonra aklıma geleni söyleyeceğim.
0: Selâsü da'avâtin müstecâbâtün.
1: 3 dua vardır ki mutlaka kabul görür.
0: Evet. Lâ şekke fîhinne.
1: Hiç şüphesiz.
0: Bu en ufak bir şüpheye yer yok. Davetül mazlum.
1: Allah Allah.
0: Mazlumun duası hocam. Ahı yerde kalmaz.
1: Kalmaz. Yarına bırakır, yanına bırakmaz.
0: Çok güzel. Hani var ya, mühlet verir,
1: ihmal etmez.
0: Ya imhal

0: gideriz. Uçağa bineriz. Orada bir dua duyarız.
1: Evet.
0: Aslında bu dua kimden geliyor hocam? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Ve nasıl başlar bu dua? Zuhruf suresi 13-14.
1: Ayetten alınma. Subhanellezi sakkara lena hâzâ diye başlar.
0: Ve mâ künnâ lehu mukrinîn ve innâ ilâ rabbina lemunkalibûn. Hocam, yani o hayvana biniyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bir rivayet, deveye biniyor. Üç defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber'den sonra Sübhanellezî sahhara lenâ hâdâ. Bu hayvanı bize müsahhar kılan, emrimize veren, amade kılan ki
1: Allah.
0: وَمَا كُنَّا لَهُ مُكْرِنِينَ. Biz bunu
1: yapamazdık.
0: Bunu yapamazdık. Bu hakimiyeti kuramazdık. Ama ve inna ila rabbina lemunkalibun.
1: Bugün hacca gidiyoruz. Bugün Van'a gidiyoruz. Bugün İtalya'ya gidiyoruz. Bugün bir gün de Rabbimize gideceğiz.
0: Evet.
1: Onu unutmayacağız.
0: Evet hocam. Ve devam ediyor hocam. Allahumme hevvin aleyna seferana hada. Ya Allah'ım, bu yolculuğumuzu bize kolay kıl.
1: Bak, tatile çıkacağız, yollara çıkacağız. Bu duaları internetlerden, yapay zekalardan bulalım ve yapalım. Buyur efendim.
0: Evet. Allahümme hevvin aleyna seferena hâdâ vatvi annâ bu'de.
1: Onun
0: uzağını bize yakın eyle. Değil mi? Allahümme entes sahibu fis sefer. Şimdi biz yolculuğa çıkıyoruz ya. Allah'ım, sen bizim sahibimiz sensin. Hocam, bu anlayışla direksiyona çıktığını düşünüyorum şimdi.
1: İbadet olur hocam bu.
0: Ne de zikir, en güzel zikir hocam. Dua, muhul ibade, ibadetin özü değil mi? İliği diyor. Evet. Şimdi devam ediyor. Ente sahibu fis sefer vel halifetü fil ehl. Ben geride bir aile bıraktım.
1: Onların vekili de halifesi de sensin.
0: Senin muhafazana değil mi bıraktım? Allahümme inni a'udu bike min vu'athâis sefer ve ke'âbetil mandar. Hocam, yolculuğun bir takım sıkıntıları var. Olur. Onlardan sana sığınıyorum diyor. Aynı zamanda da yolculukta göreceğimiz perişan, sıkıntılı haller
1: toz, toprak
0: var. Onlardan da sana sığınıyorum. Ve su'il munkalebi fil ehli vel mali vel veled. Bir de bu yolculuğun dönüşü var. Rabbim, döndüğümde malımda,
1: evladımda, eşimde.
0: Evet, yani aile ve doğru. Bir
1: beni üzecek.
0: Evet, kötüye bir dönüş. Beni üzecek
1: bir manzarayla karşılaşmaktan
0: da sana sığınıyorum. Hocam, bu nasıl?
1: Ne müthiş bir,
0: bu ne güzel bir Efendimizin üstelik yaptığı, tatbik ettiği,
1: bizatihi ondan gelen dua.
0: Dua.
1: Hocam, orada bu yolculuğun uzaklığını bize kısalt, katla, dür manalarına gelen gelime geçti.
0: Vatfi anna burada.
1: Ya yolun uzunluğu nasıl kısalır, nasıl daralır, nasıl dürülür, nasıl? Kardeşim, hep dedelerimizden duyuyoruz. Hacca bir zamanlar deveyle, atla gidiliyordu, şu kadar sürüyordu. Sonra otobüslerle gidildi, 7-8 gün sürüyor. Şimdi uçakla 3 saat sürüyor. Bak, yolun uzaklığı kısaldı mı, kısalmadı mı? Bu bir. İki, buradan yola çıkıyorsun, bu duanı yap. Ben bu duayı yaparsan yolda trafik kalmaz demiyorum. Ama İstanbul'dan Erzurum'a gidişin bir trafikli yollarda gidişi var, bir rahat gidişi var. Bu da bizim dua, Allah-u Teala rast getirir, boş zamanlara rast getirir. Getirmeye de bilir. Burada bir garanti yok. Ama bak, dua ederek git. Aksi halde sevgili kardeşim, aynı yolu bazen 5 saatte gidersin, bazen 18 saatte bitmez. Lastik patladı, yakıt lüzumsuz yerde bitti. Yakıt bunu temin etmek için gittim.
0: Bir macera perest geldi, senin önüne çıktı.
1: Çıktı, Allah razı olsun. Önüne kırdı, seni zor duruma bıraktı.
0: İstemediğin halde toparlayamadın. Ya vurdun.
1: Ya

0: Vuruldum.
1: Ya vuruldun. Atlarını alır mı?
0: Alır mı almaz mı? İşi uzatır mı uzatmaz?
1: Uzatır mı uzatmaz mı?
0: Öyleyse. İşi kaçırmayalım. Çıkarken bu duaları mutlaka temin edip dualarla çıkalım bir. Hiç mi bunları? Felak, Nas, İhlas, Fatiha, Ayet-el Kürsi ile çıkalım.
1: Ya Allah'la bağımızı
0: kurarak çıkalım.
1: Kurarak çıkalım.
0: Kurarak çıkalım. Bizi götürenin de
1: sahibu fis sefer diyorsun.
0: Bizi götürenin de o olduğunu, arabayı bizim emrimize verenin de o olduğunu, uçağı bizim emrimize verenin de olduğunu, gemiyi bizim emrimize verenin de Allah olduğunu aklımıza getirelim, unutmayalım. Yolda da namazlarımızı en mümkün olan ilk vakitte kılalım. Daha önce söylemiştik hatırlarsan hocam. Öğlen ezanı okundu. Canım ikindiye kadar vakit var, devam edelim deme. En müsait yerde, en kısa dinlenme yerine çek, namazını kıl. Abdestin olsa bile bir abdest daha al. İçeridekiler de bir abdestlerini alsınlar, tazelesinler. Yeni dinlenmiş olarak, otomobilin de sağına soluna bir bak.
1: Zaten hocam uzun yolda belli saatlerden sonra ara vermek istenmiyor mu?
0: Hem istenmiyor, kanun da mecbur etmiş.
1: Evet, evet. Yani bu
0: ama
1: bir ihtiyaç.
0: Bizim zevklerimizden biri de kanunu delmek hocam.
1: Ya bu kanun. Yani sana zarar mı verirsin diye yapılmış, sana fayda
0: mutlak
1: getirsin.
0: Mutlak fayda ve bir yüzlerce yılın tecrübesinden sonra konmuş hocam. Ya diyor ki şu kilometreden fazla hız yapma diyor kardeşim ya. Yok onu delmeyi marifet sayılıyor.
1: Şey ayet-i kerime neydi? Kendinizi tehlikeye atmayın.
0: Ve la tulgu bi eydikum
1: ila tehlike. Bu ayet niçin?
0: Resmen,
1: bunun asıl söylenme gerekçesi farklı da olsa ama bunları da içine almıyor
0: kesinlikle mu? Kesinlikle içine alır. Kendi kendinizi tehlikeye atmayın. Bu tehlikeye atmaktır. Bana bir şey olmaz. Ya yumruk kadar bir taş lastiğe gelmesen de arabayı allak bullak edebilir. Sürat fazla olursa. Kardeşlerim, sonra trafik kanunları, trafik kuralları biraz evvel arz ettiğim gibi yüzlerce yıl tecrübeden sonra konmuş mutlak faydalı kurallardır. Zararları yoktur. Ama gel ne kadar anlatırsan anlat. Geçen bir genç hocam ehliyeti olmadan trafiğe çıktı. Polisler şüphelendi, dur dedi, durmadı. Peşine düştüler, yakaladılar. Cezayı yazınca başladı ağlamaya. Ben bunu nasıl ödeyeceğim diye. Kardeşim sen ehliyetin olmadan yola trafiğe çıkmak bir cinayettir ya. Sadece kendi hayatınla da oynamıyorsun. Başkasının hayatıyla oynuyorsun. Kendi hayatınla oynama hakkın da yok.
1: Üstelik.
0: Kendi hayatınla oynama hakkın
1: evet
0: da yok.
1: Hocam.
0: Değerli hocam, biz gittik yazlığa. Dostlarımızdan birisi, çoluk çocuk toparlanmışlar. Sabah saat 9'da Mustafa hocam biz size misafir geldik. Ya hoş geldiniz de gelmeden evvel bir arasanız olmaz mıydı? Geldiler, hoş geldin, mecbur bizde misafirperverlik çok önemli ve alkışlanacak bir tutumda. Bir gün kaldı, iki gün kaldı, üç gün kaldı. Kardeşim, bu insanlar zaten bu yazlığa geçici olarak geldiler. Şartları nedir ne değil. Velev ki çok geniş bile olsa etmeyin, gitmeyin, tutmayın. Ev sahibini rahatsızlık edecek bir misafirliğe teşebbüs etmeyin. Süreyi kısa tutun. Ev sahipleri de misafirlerine zaten bizim örfümüz, adetimiz gereken hürmeti gösterirler. Ama onlar çok memnun diye sevindiler ya. Bir de bizim geldiğimize sevindiler. Ne yapsın adam peki? Yüzüne karşı bir şey mi söylesin?
1: Ölçüler hocam her yerde var.
0: Evet.
1: Misafirin bu şekilde geldiğinde
0: evet.
1: Ne kadar kalma hakkı var? En çok, hak demeyelim de uygun olur.
0: En çok 3 gün ama.
1: Bitti.
0: Yazlıkta 3 günün bile çok olduğu hayatındayım.
1: 3 gün zirve sanki.
0: Zirve.
1: Çünkü münasebet
0: 3 güne kadar
1: geldi.
0: He, münasebet
1: hocam geldi. Bir ayet var ya Efendimiz velime.
0: Evet. Düğünler için verilen yemekler.
1: Yemek. Orada geldiler, oturdular, yediler, kalkıp gitmeleri lazım.
0: Evet.
1: Ama gitmiyorlar.
0: Kardeşim.
1: Efendimiz de O nezih.

0: haliyle bir türlü onlara yahut başkalt gelecekler var. Siz yediniz, velimenin gereği düğün ziyafetinden kalkın gidin diyemiyor ama kalkıp gidiyor arada. Heh. Ayet hocam, ayet biliyorsunuz. Ya eyyühellezine amenu la tedhulu buyuten nebiyyi illa en yu'dene lekum ila ta'amin gayre nadirine inahu ولكن اذا دعيتم فادخلوا فاذا طعمتم
1: يانلış
0: okum. Evet,
1: Türkçesini söylüyor.
0: Hocam bunu yapmadılar. Evet. Halbuki diyor ki bu peygamberi çok üzdü diyor. Ayette diyor.
1: Siz hatırlattığınız için şimdi geleni söylüyorum.
0: İnne zalikum kana yu'zin nebiyye feyestahi minkum hocam.
1: Allah,
0: bu peygamber, yaptığınız peygamberi üzdü.
1: Üzdü ama
0: hayasından size bir şey söyleyemedi. Ya biraz utanmazlıktan çıkın da biraz haya sahibi olun.
1: Evet abi, ihtiyatlı olsun. Misafirler ihtiyatlı olsun. Habersiz gitmesin.
0: Hocam müsait misin?
1: Lüzumundan fazla kalmasın.
0: Biz gelmişken size bir selam vermek isteriz ama yormak da istemeyiz.
1: Ya daha gelmeden abi müsait.
0: Yok, onu diyorum. Önceden.
1: Süreyi de belirtsin. Biz pazartesi sabah geleceğiz, salı sabahı da çıkacağız.
0: Gibi.
1: O saatte de riayet edilsin.
0: Çünkü sizin bir programınız olabilir.
1: Evet.
0: Allah başka bir misafiriniz
1: gelecek olabilir.
0: Olabilir.
1: Veya gelir efendim. Bir de bu çıkıp gitmediler dediniz ya. Bir kısım otellerde, bir kısım düğün salonlarında düğünler yapılıyor. Biz onu İslam ölçülerle yapıldığını kabul edelim. Akşam ezanı okundu. Küçücük bir mescit var. Ben diyeyim 10 kişi, siz deyin 20 kişi. Orada var 500-600 kişi. Sevgili kardeşlerim, imam müezzin cemaat oluyor. Uzun uzun zamm-ı sure. Ondan sonra da tesbihat. Ya kardeşim, farzı kıl, sünneti de kıl. Çekil oradan. Senden sonra gelecekler de cemaat yapacak. Senden sonra gelecekler de kılacak. Orada tesbihata gerek yok. Doğru değil. Misafirlikte de
0: akşam namazı, hele hele hocam ya vakti akşam, kısa. Hani Hanefi mezhebi biraz uzun tutsa da Şafii mezhebi de çok kısa.
1: Çok daha kısa. Hocam.
0: Evet
1: hocam. Sadece kısa olan onlar değil ki, bizim 2 dakikamız kaldı.
0: Oo.
1: 2 dakikada bitirmeye söz vererek duayı sana bırakıyorum.
0: Öyle yapma ya.
1: Yapayım.
0: Ya hadi şimdi yani şeyi okumamız lazım. Dua. Hocam,
1: bak daha başlamadın ki, vakit gidiyor.
0: Evet.
1: Hadi.
0: Amin. Bir hadis var, onu nakledeyim hocam.
1: Şöyle.
0: İlim yolunda seyahat etmek, bizim tarihimizde alimlerimiz, ariflerimiz, mürşitlerimiz, yol göstericilerimizin en çok uyguladığı şeydir.
1: Doğru.
0: İlim yolunda. Evet. Bir hadis var diye aylarca yürümeyi göze almışlar.
1: Doğru.
0: Bununla ilgili bir hadis, bunu nakledelim.
1: Hadi çabuk ama.
0: Bunu nakledelim çabuk. Hocam. Men seleke tariqan yeltemisu fihi ilmen sehelallahu lehu tariqan ilel cennet. Kim ilim elde etmek niyetiyle evinden çıkarsa.
1: Evet.
0: Yeltemisu fihi ilmen. Allah sehelallahu lehu tariqan ilel cennet.
1: Allah onun cennete giden yolunu kolaylaştırır.
0: Evet. Bu da seyahatin özellikli olanlarından birisi.
1: Şimdi duayı ben üzerime aldım.
0: Şimdi.
1: Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ya Rabbel Alemin, ruhlar aleminden gelip dünyada devam eden yolculuğumuzu cennetle neticelendirmeyi nasip eyle.
0: Amin.
1: Ya Rabbi, birbirimize misafir olurken, ev sahibi olurken karşılıklı birbirimizi düşünmemizi nasibim yeter.
0: Amin.
1: Yollarda, yolculukta ibadet-i taatımızı ihmal edenlerden eyleme ya Rabbi.
0: Amin.
1: Ya Rabbel Alemin, dualarla yola çıkıp hedefine ulaşan, trafik kurallarına riayet eden kullarından olmamızı nasip eyle.
0: Allah
1: hem kendimize Allah. Hem de
0: Amin.
1: Başkasına zarar vermekten bizleri sen muhafaza eyle
0: Amin.
1: Ya Rabbi.
0: Amin.
1: Tatilini de Allah rızası için, çalışmasını da Allah rızası için yapanlardan eyle ya Rabbi.
0: Amin.
1: Başta Efendimizin ruhu olmak üzere cümle geçmişlerimizin, geçmişlerinizin ruhları için, Allah rızası için.
0: rıza lillahi teala.

0: فاتحة.
1: Vav Radyo'da Cuma sohbeti sona erdi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Cihan Kodal. Kamer Suresi 49 ila 55. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten biz her şeyi bir ölçü ve dengede yarattık. Emrimiz ancak bir tek emirdir. Göz kırpması gibidir. Anında gerçekleşir. Andolsun biz sizin gibileri hep helak ettik. Fakat var mı düşünüp öğüt alan? İşledikleri her şey ise kitaplarda kayıtlıdır. Küçük büyük her şey satır satır yazılmıştır. Şüphesiz Allah'a karşı gelmekten sakınanlar cennetlerde ırmak başlarındadırlar. Muktedir bir hükümdarın katında doğruluk meclisindedirler.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.

Erkan Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Vakıa Suresi 57 ila 64. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sizi biz yarattık, artık inansanıza. Akıttığınız meniyi düşündünüz mü? Onu siz mi yaratıyorsunuz, yoksa biz miyiz yaratan? Aranızda ölümü biz takdir ettik. Sizi benzerlerinizle değiştirmemiz ve bilemeyeceğiniz bir şekilde sizi yeniden var etmemiz hususunda bizim önümüze asla geçilemez. Hiç kuşkusuz ilk yaratılışınızı biliyorsunuz. Düşünüp ibret alsanıza. Ektiğiniz tohumu düşündünüz mü? Onu siz mi bitiriyorsunuz, yoksa biz miyiz bitiren? Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve sünnetin ışığında bir yolculuk için şu anda Vav Radyo'yu dinlemektesiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mahfuz Baka. Yusuf Suresi 43 ila 49. Ayetler.

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini, ayrıca 7 yeşil başak ve 7 de kuru başak görüyorum. Ey ileri gelenler! Eğer rüya yorumluyorsanız, rüyamı bana yorumlayın dedi. Dediler ki, bunlar karma karışık düşlerdir. Biz böyle düşlerin yorumunu bilmiyoruz. Zindandaki 2 kişiden kurtulmuş olanı, nice zamandan sonra Yusuf'u hatırladı ve ben size onun yorumunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin dedi. Zindana varınca, Yusuf, ey doğru sözlü, rüyada 7 semiz ineği 7 zayıf ineğin yemesi, bir de 7 yeşil başakla diğer 7 kuru başak hakkında bize yorum yap. Ümid ederim ki vereceğin bilgiyle insanlara dönerim de onlar da senin değerini bilirler dedi. Yusuf dedi ki, 7 yıl adetiniz üzere ekin ekeceksiniz. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç, biçtiklerinizi başağında bırakın. Sonra bunun ardından 7 kurak yıl gelecek, saklayacağınız az bir miktar hariç, bu yıllar için biriktirdiklerinizi yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından insanların yağmura kavuşacağı bir yıl gelecek. O zaman bol rızka kavuşup şıra ve yağ sıkacaklar. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: En'am suresi 162. ayet.
3: Ey Muhammed, de ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir.
1: Araf suresi 170. ayet.
4: Kitaba sımsıkı sarılanlara ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz, iyiliğe çalışan erdemli kimselerin mükafatını zayi etmeyiz.
1: Enfal suresi 1-3. ayetler.
5: Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminler iseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin. Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını artırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir.
1: Tevbe suresi 10 ve 11. ayet.
6: Bir mümin hakkında ne akrabalık bağlarını ne de antlaşma yükümlülüğünü gözetirler. İşte onlar taşkınlık yapanların ta kendileridir. Fakat tövbe edip namazı kılar ve zekatı verirlerse artık onlar sizin din kardeşlerinizdir. Bilen bir kavme ayetleri işte böyle ayrı ayrı açıklarız.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. İsra Suresi 78 ila 84. Ayetler.

0: فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşin zevalinden, öğle vaktinde batıya kaymasından, gecenin karanlığına kadar belli vakitlerde namazı kıl. Bir de sabah namazını kıl. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Gecenin bir kısmında da uyanarak sana mahsus fazla bir ibadet olmak üzere teheccüd namazı kıl ki Rabbin seni makamı mahmuda ulaştırsın. De ki, Rabbim, gireceğim yere doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. Çıkacağım yerden de beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver. De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Şüphesiz batıl yok olmaya mahkumdur. Biz Kur'an'dan müminler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerinse Kur'an ancak zararını arttırır. İnsana nimet verdiğimizde yüz çevirip yan çizer. Kendisine şer dokununca da umutsuzluğa düşer. De ki, herkes kendi yapısına uygun işler görür. Rabbiniz en doğru yolda olanı daha iyi bilir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım. Faydasız ilimden, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım, sana sığınırım.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Nebe Suresi 1-30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Birbirlerine neyi soruyorlar? Üzerinde anlaşmazlığa düştükleri büyük haberi mi? Hayır. İleride bilecekler. Yine hayır. İleride bilecekler. Biz yeryüzünü bir döşek, dağları da birer kazık yapmadık mı? Sizleri erkekli dişili eşler halinde yarattık. Uykunuzu bir dinlenme sebebi kıldık. Geceyi sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü de geçimi temin zamanı kıldık. Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Alev alev yanan, aydınlatıcı ve ısıtıcı bir kandil yarattık. Taneler, bitkiler, sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım.

0: diye yağmur yüklü yoğun bulutlardan şarıl şarıl yağmur yağdırdık. Şüphesiz hüküm ve ayırma günü belirlenmiş bir vakittir. Bu sura üfürüleceği gün gerçekleşir ve siz bölük bölük gelirsiniz. Gök açılır ve kapı kapı olur. Dağlar yürütülür, serap haline gelir. Şüphesiz cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için, içinde çağlar boyu kalacakları bir dönüş yeridir. Orada ne bir serinlik ve ne de içecek bir şey tadacaklar. Ancak uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içecekler. Çünkü onlar hesaba çekilmeyi ummuyorlardı. Ayetlerimizi de alabildiğine yalanlamışlardı. Biz ise her şeyi bir kitapta, levh-i mahfuzda tamamiyle sayıp tespit ettik. Kafirlere şöyle denilir: şimdi tadın. Artık bundan sonra yalnızca azabınızı arttıracağız. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayatı Kur'an-ı Kerim'le anlamak, ayetlerin rehberliğinde yol almak için Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından Hayat Rehberi Kur'an konulu tefsir her gün 12.30'da Vav Radyo'da.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bir öğüttür. Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için elbette güzel bir dönüş yeri, kapıları kendilerine açılmış olarak Adn cennetleri vardır. Onlar orada koltuklara yaslanmış olarak pek çok meyveler ve içecekler isterler. Yanlarında gözlerini kendilerinden ayırmayan yaşıt eşler vardır. İşte bunlar hesap günü için size vaat edilenlerdir. İşte bu bizim verdiğimiz rızıktır. Ona asla tükenme yoktur. İşte böyle. Şüphesiz azgınlar için elbette kötü bir dönüş yeri, cehennem vardır. Onlar oraya girerler. Orası ne kötü bir yataktır. İşte azap, onu tatsınlar. Bir kaynar su ve bir irin. O azaba benzer çeşit çeşit başka azaplar da vardır. Kendi aralarında şöyle derler. İşte sizinle beraber cehenneme tıkılacak bir grup. Onlara rahat ve huzur olmasın. Şüphesiz onlar cehenneme gireceklerdir. O grupta, hayır, size rahat ve huzur olmasın. Bu cehennemi bizim önümüze siz sürdünüz. Orası ne kötü durak yeridir der. Şöyle derler, ey Rabbimiz, bunu bizim önümüze kim sürdüyse cehennemde onun azabını bir kat daha artır. Yine şöyle derler, dünyada kendilerini kötü saydığımız adamları acaba neden göremiyoruz? Cehennemlik değillerdi de biz onları alaya mı almış olduk, yoksa buradalarda gözlerimizden mi kaçtılar? Şüphesiz bu cehennemliklerin birbirleriyle çekişmesi kesin bir gerçektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Biçer. Bakara Suresi 285.

0: Sadakallahü'l-Azim.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti, müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle de dediler: İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Ey Rabbimiz! Unutur ya da yanılırsak bizi sorumlu tutma. Ey Rabbimiz! Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Ey Rabbimiz! Bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet. Bizi bağışla. Bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Hayat Rehberi Kur'an. Konulu tefsir.

Müslümanlar Mekke'den Medine'ye hicret etmiş, yavaş yavaş günlük iş ve meşguliyetlerine alışıyorlardı. Bir gün İmru'ul Kays bin Abbas ve Abdan bin Eşva'el Hadrami bir arazi sebebiyle anlaşmazlığa düştüler. Hakemlik yapması için peygamberimizin yanına geldiler. Abdan şikayetçi, İmru'ul Kays davalıydı. Abdan, "Ey Allah'ın elçisi, bu adam babamdan kalan arazime el koydu," dedi. Fakat bunu kanıtlayacak bir delili yoktu. İmru'ul Kays ise arazinin kendisine ait olduğuna yemin etmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okuyunca İmru'ul Kays yemin etmekten vazgeçti. "Allah'a verdikleri sözü ve yeminlerini az bir dünya menfaatine karşılık değiştirenlere gelince, işte bunların ahirette hiçbir nasipleri yoktur." Bu defa İmru'ul Kays sordu. "Ey Allah'ın elçisi, kendinin olduğunu bile bile hakkını karşısındakine bırakana ne var?" Allah Resulü, "Cennet," buyurdu. Bu cevabı duyan İmru'ul Kays, "Sen şahit ol ki o araziyi ona bırakıyorum," dedi ve Abdan'la anlaşmazlığına son verdi. Bunun üzerine mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin ayeti indi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak karşılıklı rızanıza dayanan ticaret böyle değildir. Ve kendinizi helak etmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim haddi aşarak ve haksızlığa saparak bunu yaparsa, onu ateşe koyacağız ve bu Allah'a çok kolaydır. Kur'an-ı Kerim inmeye başladığı ilk günden itibaren muhatapların hayatlarını şekillendirmeye başlamıştır. Müminlerin öncelikle inanç bakımından bilgi ve bilinçlenmeleri sağlanmıştır. Sonra günlük hayattaki hemen her konuda nasıl hareket etmeleri gerektiğine dair bilgilendirmeler ve yönlendirmeler yapılmıştır. Bunlardan biri de helal ve haram kazançlardır. Allah Teala'nın uygun gördüğü yollarla elde edilen kazançlar helal kabul edilmiştir. Onun uygun görmediği şekilde elde edilen her türlü kazançsa haksız olarak nitelenmiş ve haram sayılmıştır. Bu amaçla Kur'an vahyinin ilerleyen yıllarında helal kazancın nasıl olması gerektiği ve yenilebilecek temiz şeylerin neler olduğu açıklanmıştır. Allah Teala insanlardan kendilerine gönderilen elçiler aracılığıyla bildirilen helal ve haram ölçülerine uymalarını istemiştir. Oysa müşrikler eski bir adet olarak yenilmesi helal olan ve olmayan gıdaları kendi arzularına göre belirlemekteydiler. Bir takım hayvanlara bazı isimler vererek onları kutsamaları veya bazı kimseler için onları haram kılmaları örnek olarak ifade edilebilir. Helali haram, haramı helal kılma, gıdalarda olduğu gibi elde edilen kazançlarda da olabiliyordu. Nitekim hahamların ve rahiplerin birçoğunun insanların mallarını haksız yollarla yemeleri bu türdendir. Allah Teala batıl yani haksız yollardan elde edilen her türlü kazancı yasaklamıştır. Bu konuda mallarınızı aranızda haksız yollarla yemeyin buyurmuştur. Ayette haksız kazancın şu yollarına işaret edilmiştir. Hakimlere ve idarecilere rüşvet vermek, zorla başkasının elinden malını almak, yetimin malına el koymak, başkasının mülkünü zorla, ihanet ya da aldatmayla ele geçirmek, faizden kazanmak, kumar oynamak ve oynatmak, içki ve domuz eti satmak. Yine ayet, malların sahiplerine aidiyetini inkar, yalancı şahitlik, yalan yere yemin ederek başkalarına ait malları ele geçirmeyi de kapsamaktadır. Haksız kazançlardan en fazla üzerinde durulanı faizdir, yani riba. Kur'an, Mekke döneminin sonuna doğru faiz yoluyla elde edilen gelirin bereketsizliğine dikkat çekmiştir. Buna karşın müminler

zekat vermeye özendirmiştir. Daha sonra faizle normal alışverişi bir görüp faiz yiyenler, şeytanın çarptığı kimseye benzetilmiş, faizin haram, alışverişinse helal kılındığı bildirilmiştir. Uyarılara rağmen faize devam edenlerin cezalandırılacakları açıklanmıştır. İlerleyen zamanda ise, eğer gerçekten iman etmiş kimselerseniz, faizden geriye kalanı bırakın uyarısı yapılmıştır. Buna rağmen faiz yemeye devam edenler, Allah ve Resulü ile savaşa girenler olarak ilan edilmiştir. Faize düşmemesi için de borçları nedeniyle zor durumda olanlara destek verilmesi şöyle tavsiye edilmiştir. Eğer borçlu darlık içindeyse, ona eli gelişleyinceye kadar mühlet verin. Eğer bilirseniz, borcu sadaka olarak bağışlamanız sizin için daha hayırlıdır. Kat kat faiz yemenin, yüce Allah'a karşı çıkma anlamına geleceği bildirilmiştir. Yine faiz almanın ve haksızlıkla insanların mallarını ele geçirmenin, helal ve temiz şeyleri harama dönüştüreceği hatırlatılarak bu konuda son nokta konulmuştur. Ölçü ve tartıda adaletsizlik yaparak haksız kazanç sağlamak, ilk önce Şuayb peygamberin gönderildiği Medyen halkı üzerinden anlatılmıştır. Daha sonra da bu konuda müminlere şu emirler verilmiştir. Ölçtüğünüz zaman tas tamam ölçün ve doğru teraziyle tartın. Ölçü ve tartıyı adaletle yapın. Aksine davrananların ahirette ağır bir azapla karşı karşıya kalacakları belirtilmiştir. Kur'an'da işleri adaletle yürütmenin peygamberlerin görevlerinden biri olduğuna, bunu da kendilerine verilen kitap ve mizan, ölçüyle gerçekleştirdiklerine vurgu yapılmıştır. Dahası, evren de döngülü ve ölçülü yaratılmıştır. Bununla, siz de bütün davranışlarınızda ölçüyü düzgün yapın, dengeden sapmayın mesajı verilmiştir. O halde Kur'an'ın istediği, sadece ölçü ve tartıda değil, hayatın her safhasında adaleti yaymaktır. Yetim malına göz dikmek de haksız yolla mal elde etmektir. Kur'an, vahyin indirilmeye başladığı ilk günlerden itibaren sevgili peygamberimize yetimi üzmemesini emretmiştir. Yetimin hakkını gözetip korumak bir sorumluluktur. Onu itip kalkmaksa dini yalanlayanların bir özelliğidir. Yetimlerin kendi sorumluluklarını üstlenebilecek duruma gelinceye kadar mallarının korunması istenmiştir. Velilerinin onların mallarından harcama yapması gerekiyorsa bu onların lehine olacak şekilde yapılmalıdır. Yetim malının haksız bir şekilde yenilmesi, ağır bir benzetmeyle midelere ateş doldurmak olarak nitelenmiş ve bu kimselerin cehenneme girecekleri ifade edilmiştir. Rivayetler bu ayette kastedilenlerin müşrikler olduğunu aktarır. Çünkü onlar yetimlerin hakkı olan mirası vermiyor ve onu yiyorlardı. Cahiliye döneminde insanların miras yoluyla haksız kazanç elde etmesi bir adet olmuştu. Ayet-i Kerime'de bu konu mirası alabildiğine yiyorsunuz ifadeleriyle dile getirilir. Bununla helal haram demeden kendi payına düşenle yetinmeyip başkalarının payını da ele geçirenler anlatılmaktadır. Cahiliye döneminde yetim çocuklara ve kadınlara mirastan pay verilmiyordu. Erkekler onların paylarını kendi mallarına katıp almaktaydılar. Kur'an bunu günah saymış ve haksız kazanç grubuna koymuştur. Mirasla ilgili bir zulüm de kadının malına zorla varis olmaktır. Yine kadınlardan alınan haksız bir mal da onlara verilen mehrin bir kısmını geri almaktır. Kur'an'da bu uygulamalar yasaklanmış, haksız yolla ele geçirildiği için bu kazançların helal olmadığı ifade edilmiştir. Hırsızlık, başkasına ait bir malın muhafaza edildiği yerden sahibinin rızası olmaksızın gizlice alınması demektir. Böylese haksız ve kötü bir işe Kur'an'ın bir yasak koymaması düşünülemezdi. Nitekim o, kesin bir dille müminlere hırsızlığı yasakladı. Bu büyük günaha yaptırım olarak da el kesme cezası getirildi. Bu ceza aynı zamanda kişilerin meşru yolla elde ettikleri mallarının korunmasını hedeflemektedir. Maide suresi 90. ayette içki, kumar, tapınmak için dikili taşlar ve fal okları şeytan işi iğrenç şeyler olarak nitelendirilmektedir.
Allah Teala yaratmış olduğu rızıklardan

insanların yararlanmalarını istemiş, bunları haram bir şekle sokmamalarını emretmiştir. Kural bellidir. Yaratılmış nimetler meşru amaçlar için kullanılmalıdır. Örneğin üzüm yenildiğinde, şıra ve pekmez yapıldığında doğru şekilde kullanılmış, satılması halinde de helal kazanç sağlanmış olur. Fakat üzümden sarhoşluk verecek içecek elde edildiğinde helal olmayan bir iş yapılmış demektir. Ondan elde edilecek kazanç da haksızdır, haramdır. Bu sade ve net ilke bütün gıdalar için geçerlidir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ayetle haram edilen ürünleri satarak kazanç sağlamayı da şöyle yasaklamıştır. Şüphesiz Allah ve Resulü içkinin, murdar hayvanın, domuzun ve putların satılmasını haram kıldı. Yine o, içkiden kazanç sağlayan kişilerin lanete uğrayacaklarını haber vermiştir. Bu nedenle kendileri haram olan domuz eti, leş, Allah'tan başkasının adına kesilen hayvanların eti, temiz gıdalardan üretilen içkinin satışı haramdır. Bunlardan elde edilecek karlar haksız kazançtır. İçki ve kumarda bazı faydalar var gibi görünse de, verdikleri zarar, maddi ve manevi tahribat çok daha büyüktür. Kur'an-ı Kerim'de rüşvet kelimesi yer almaz fakat onun yasak oluşundan bahsedilir. İlgili ayetteki "onun bir parçasını yetkililere aktarmayın" ifadesini bazı müfessirler şöyle açıklamıştır. Lehinize karar vermeleri için bir bölümünü yetkililere rüşvet olarak vermeyin. Medine'de haram yiyen Yahudileri kınayan ayetlerdeki suht kelimesi de başta rüşvet olmak üzere haram kazanç yolları olarak yorumlanmıştır. Dolayısıyla rüşvetle elde edilen kazançlar haramdır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de Allah'ın rüşvet alana da verene de lanet ettiğini bildirerek tavrını çok net belli etmiştir. Yeri gelmişken Peygamberimizin hakimi aldatarak haksız mal elde etme konusundaki şu uyarısını adaletin evrensel bir ilkesi olarak okuyalım. Ben bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel anlatır. Ben duyduğuma göre onun lehine hüküm veririm. Kime bu şekilde kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Çünkü ben ona bir ateş parçası vermekteyim. Helal kazanç konusunda bizlere örnek olan Peygamberimiz, bir defasında zekat toplama işinde çalışan bir görevlinin kendisine verilen hediyeleri aldığını duyunca öfkelenmiş ve şöyle buyurmuştur. Benim gönderdiğim bir memur nasıl oluyor da şunlar sizin, şunlar da bana hediye verildi diyebiliyor. Acaba bu kişi evinde otursaydı kendisine hediye verilir miydi? Bu hadis bize kamu malının zimmete geçirilemeyeceğine dair kesin bir ikazdır. Bunun haksız bir kazanç, dolayısıyla haram bir mal olduğunu söylemeye gerek bile yoktur. Konuyla ilgili bir ayette şöyle buyurulur. Hiçbir peygamber savaşanların hakkını zimmetine geçirmez. Kim böyle bir haksızlık yaparsa kıyamet günü zimmetine geçirdiğini yüklenmiş olarak gelir. Ayetten hareketle kamu malının korunmasına itinanın peygamberlere bir görev olarak emredildiği söylenebilir. Böylece hiçbir peygamberin başkalarının hak sahibi olduğu bir malı kendi zimmetine geçirmeyeceği hatırlatılmıştır. Ayetin Bedir Savaşı sonrasında elde edilen ganimet arasında olması gereken bir parça kırmızı kadife kumaşın bulunmaması üzerine, bunu Hazreti Peygamber'in aldığı ithamı üzerine indiği aktarılmıştır. Helal kazanç emek ve zaman ister. Haksız kazançsa ya kolay elde edildiği ya da çok olabileceği için cazip gelir. Müminden istenen şey, haram olandan uzak durması, temizi, helali ve iyiliği tercih etmesidir. Çünkü temizle pis, helalle haram, iyilikle kötülük bir değildir. Bir şeyin değerini arttıran veya eksilten, onun miktarı değil, temiz ve helal yolla kazanılmasıdır. De ki, kötünün çokluğu sana ilginç gelse de, iyi ile kötü bir değildir. O halde ey akıl sahipleri, Allah'a asi olmaktan sakının ki, kurtuluşa eresiniz. Bazı insanlar, görünürde faize verilen paranın arttığını, verilen zekatınsa malı eksilttiğini düşünür. Lakin Allah

Teala katında durum tersidir. Çünkü Allah faizli kazancın bereketini götürür. Sadakaları ise bereketlendirir. Yine ahirette yüce Allah katında helal kazanç ödülle, haksız kazanç azapla karşılık bulacaktır. Haksız yollarla mal kazanmaya devam edenleri Allah Teala ateşe koyacağını ilan etmiştir. Hazreti Peygamber de şöyle buyurarak sonucu göstermiştir. Bir kısım insanlar Allah'ın mülkünden hakkı olmayan malı elde etmeye girişirler. Halbuki bu kıyamet günü onlara bir ateştir. Haksız kazanç insanı bu dünyada tedirgin bir hayata, ahirette ise elim bir azaba götürür. Dolayısıyla ahirete iman edenler, kendilerini orada zarar ve hüsrana sokacak davranışlardan kaçınmaya gayret ederler. Onlar helal yemeği dindarlığın vazgeçilmez bir unsuru bilirler. Buna karşın insanların bir kısmı, helal ve meşru olmayan yol ve yöntemlerle kazanç sağlamaya çalışmaktadır. Onlar kesinlikle haksız kazanç elde etmektedirler. İnsanların emek vererek elde ettiği malları değerli, bereketli ve kutsaldır. Bu yüzden başkasının malına göz dikmek, onun canına kastetmek kadar büyük bir günahtır. Başkalarının malını elinden zorla veya gizlice almak, müminin imanına zarar verecek kadar kötüdür. İçki, bilinci, kumar da kazancı kirletir. İnsanın emek harcayarak rızkını kazanması kadar değerli bir hazine yoktur. El emeği, alın teri ve göz nuruyla kazanma şerefi varken, ümitlerini ve geleceğini kestirme yoldan zengin olma hayalleri üzerine kurmak, fıtrata terstir. Yüce Rabbimiz şöyle buyurur. Size rızık olarak verdiğimiz temiz ve helal nimetlerden yiyin için, ama ölçüyü aşmayın. Yoksa gazabıma uğrarsınız. Kim gazabıma uğrarsa artık o muhakkak helak olmuş demektir.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Rahman Suresi 26 ila 45. ayetler.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.

0: آي ربكما تكذبان. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yer üzerinde bulunan her canlı yok olacaktır. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zatı baki kalacaktır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar her şeyi ondan isterler. O her an yeni bir ilahi tasarruftadır. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yakında sizi de hesaba çekeceğiz. Ey cinler ve insanlar! O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları! Göklerin ve yerin uçlarından, bucaklarından geçip gitmeye gücünüz yeterse geçip gidin. Büyük bir güç olmadıkça geçip gidemezsiniz. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üstünüze ateşten yalın bir alevle kıpkızıl bir duman

0: gönderilir de kendinizi koruyamazsınız. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da yanıp kızaran yağ gibi kırmızı gül haline geldiği zaman haliniz ne olur? O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne cine günaha sorulmayacak. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır da perçemlerinden ve ayaklarından yakalanırlar. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladıkları cehennemdir. Onlar cehennem ateşiyle yüksek derecede kaynar su arasında gider gelirler. O halde Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an pusuladır.
2: Bu Kur'an ayetlerini düşünsünler ve akıl sahipleri öğüt alsınlar diye sana indirdiğimiz mübarek bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Allah Celle Celalü, müşriklik, Allah'a eş tutmak, ortak koşmak kavramlarıyla ilgili kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Nisa suresi 116. ayet.
3: Şüphesiz Allah kendisine ortak koşulmasını bağışlamaz. Bunun dışındaki günahları dilediği kimseler için bağışlar. Allah'a ortak koşan kuşkusuz derin bir sapıklığa düşmüştür.
1: Hac suresi 31. ayet.
4: Allah'a yönelen, ona ortak koşmayan kimseler olun. Kim Allah'a ortak koşarsa, sanki gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapışıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir.
1: En'am suresi 151. ayet.
2: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.
1: Rum suresi 31. ayet.
5: Allah'a yönelmiş kimseler olarak yüzünüzü hak dine çevirin. Ona karşı gelmekten sakının. Namazı dosdoğru kılın ve müşriklerden, dinlerini darmadağınık edip grup grup olan kimselerden olmayın. Ki onlardan her bir grup kendi katındaki dini anlayışla sevinip böbürlenmektedir.
1: Lokman suresi 13. ayet.
6: Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
7: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah Meryem oğlu Mesih'tir diyenler kesinlikle kafir oldu. Oysa Mesih şöyle demişti: Ey İsrail oğulları, yalnız benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin. Kim Allah'a ortak koşarsa artık Allah ona cenneti muhakkak haram kılmıştır. Onun barınağı da ateştir. Zalimler için hiçbir yardımcı yoktur. Andolsun Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kafir oldu. Halbuki bir tek ilahtan başka hiçbir ilah yoktur. Eğer dediklerinden vazgeçmezlerse andolsun onlardan inkar edenlere elbette elem dolu bir azap dokunacaktır. Hala mı Allah'a tövbe etmezler ve ondan bağışlanma istemezler? Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. Nasıl ilah olabilirler? İkisi de yemek yerlerdi. Bak onlara ayetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki nasıl da haktan çevriliyorlar. Ey Muhammed, de ki Allah'ı bırakıp da sizin için ne bir zarara ne de bir yarara gücü yeten şeylere mi tapıyorsunuz? Oysa Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. De ki, ey kitap ehli, hakkın dışına çıkarak dininizde aşırı gitmeyin. Daha önce sapmış, birçoklarını da saptırmış ve dümdüz yoldan da şaşmış bir milletin arzu ve keyiflerine uymayın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yatağa yatınca şöyle dua etmiştir: Perçeminden tuttuğun şeylerin şerrinden kerim olan zatına ve tam kelimelerine sığınırım. Allah'ım, günahları ve borç yükünü ancak sen kaldırırsın. Allah'ım, senin vaadinde dönme yoktur. Askerlerin yenilmez, bana şan ve şeref, güç ve kuvvet senin vermendedir. Seni tüm eksikliklerden tenzih eder ve sana hamd

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sen bu beldedeyken, bu beldeye, Mekke'ye, babaya ve ondan meydana gelen çocuğa yemin ederim ki, biz insanı bir sıkıntı ve zorluk içinde olacak ve bunlara göğüs gerecek şekilde yarattık. İnsanoğlu kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Yığınla mal harcadım, diyor. Kendisini kimsenin görmediğini mi sanıyor? Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak vermedik mi? İki apaçık yolu, hayır ve şer yollarını göstermedik mi? Fakat o, sarp yokuşa atılmadı. Sarp yokuşun ne olduğunu sen ne bileceksin? O, tutsak bir boynu çözmek, köle azat etmektir. Yahut şiddetli bir açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut yerde sürünen bir yoksulu doyurmaktır. Sonra da iman edenlerden olup birbirine sabrı tavsiye edenlerden, birbirine merhameti tavsiye edenlerden olanlar var ya, işte onlar ahiret mutluluğuna erenlerdir. Ayetlerimizi inkar edenlerse kötülüğe batmış kimselerdir. Üzerlerinde etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an ve sünnet ışığında bir hayat için ayet ve hadislerle hayat her gün saat 13.30'da Wow Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Giden. Şura Suresi 49 ila 53.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerin ve yerin mülkü, hükümranlığı Allah'ındır. O dilediğini yaratır. Dilediğine kız çocukları, dilediğine erkek çocukları verir. Yahut o çocukları erkekler, dişiler olmak üzere çift verir. Dilediği kimseyi de kısır yapar. Şüphesiz o her şeyi hakkıyla bilendir. Hakkıyla gücü yetendir. Allah bir insanla ancak vahiy yoluyla yahut perde arkasından konuşur. Yahut bir elçi gönderip izniyle ona dilediğini vahyeder. Şüphesiz o yücedir, hüküm ve hikmet sahibidir. İşte sana da emrimizde bir ruh, kalpleri dirilten bir kitap vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştireceğimiz bir nur yaptık. Şüphesiz ki sen doğru bir yola iletiyorsun. Göklerdeki ve yerdeki her şeyin sahibi olan Allah'ın yoluna. İyi bilin ki bütün işler sonunda Allah'a döner. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hayatınızın her anına anlam katan frekans. 105.2 Vav Radyo.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Okan Sadıç. Hakka Suresi 38 ila 52. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görebildiklerinize ve göremediklerinize yemin ederim ki, o Kur'an hiç şüphesiz çok şerefli bir elçinin Allah'tan alıp tebliğ ettiği sözüdür. O bir şairin sözü değildir. Ne de az inanıyorsunuz. Bir kâhinin sözü de değildir. Ne de az düşünüyorsunuz. O, alemlerin Rabbi tarafından indirilmedir. Eğer peygamber size isnat ederek bazı sözler uydurmuş olsaydı, mutlaka onu kudretimizle yakalardık. Sonra da onun şah damarını mutlaka keserdik. Hiçbiriniz de bu cezayı engelleyip ondan savamazdı. Şüphesiz Kur'an, Allah'a karşı gelmekten sakınanlara bir öğüttür. Şüphesiz biz, içinizden yalanlayanların olduğunu elbette biliyoruz. Şüphesiz Kur'an, kafirler için mutlaka bir pişmanlık sebebidir. Şüphesiz Kur'an, gerçek kesin bilgidir. O halde sen, Yüce Rabbinin adıyla tesbih et. Azim olan Allah, doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Ayet ve hadislerle Allah'ın meleklerine inanmak.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Şöyle

0: de dediler. İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlama dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre, bir gün Resulullah aleyhissalatu vesselam insanların arasında oturuyordu. Yanına bir adam geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, iman nedir?" diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdu: "Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya ve peygamberlerine iman etmendir. Aynı şekilde öldükten sonra dirilişle iman etmendir." Soran kişi yanından ayrıldıktan sonra Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: "Bu gelen Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi."
2: Melekler, Allah'ın emriyle çeşitli görevleri yerine getiren, gözle görülmeyen nurani ve ruhani varlıklardır. Bu nedenle duyu organlarıyla algılanamaz ve gözle görülemezler. Sürekli Allah'a kulluk eder ve asla günah işlemezler. Onlar hakkındaki tek bilgi kaynağı ayetler ve sahih hadislerdir. Meleklerin duyularla algılanamaması ya da gözle görülmemesi varlıklarını inkar için bir gerekçe teşkil etmez. Ne akıl ne de pozitif bilimler meleklerin var olup olmadıkları konusunda kesin bir delil sunabilir. Çünkü melekler, gözlem ve deneyimle anlaşılabilen maddi alemin ötesinde fizik ötesi varlıklar olarak tanımlanır. Ön yargısız bir insan aklı da meleklerin varlığını imkansız olarak değil, bilakis mümkün ve caiz olarak görür. Melekleri diğer varlıklardan ayıran bir takım özgün özellikler vardır. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz. Melekler nurdan yaratılmış olup, yemek, içmek, cinsiyet, uyumak, yorulmak, yaşlanmak gibi beşeri niteliklerden tamamen arınmışlardır. Ruhani ve saf varlıklar olarak bilinirler. Onlar Allah'a asla isyan etmez, onun emirlerinden dışarı çıkmaz ve günaha meyletmezler. Yaratıldıkları görev neyse sadece o görevi ifa ederler. Allah'ın izniyle çeşitli şekil ve kılıklara bürünebilirler. Örneğin Cebrail aleyhisselam, Hazreti Peygamber'e kimi zaman sahabeden Dihye'nin suretinde, kimi zaman da tanınmayan bir insan şeklinde görünmüştür. Melekler insan gözüyle görülemez. Görünmezlikleri yokluklarından değil, insan gözünün onları görebilecek kapasitede yaratılmamış olmasındandır. Melekler gaybı bilemezler. Gaybın bilgisi yalnızca Allah'a mahsustur. Eğer Allah diler ve onlara gayba dair bir bilgi verirse, sadece o kadarını bilebilirler. Meleklerin bu özellikleri, onları madde dünyasının ötesinde, fiziksel niteliklerden arınmış ilahi varlıklar olarak tasvir eder ve insana varoluşun başka boyutlarını hatırlatır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Erkan Radyo.
1: Haşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Yaşar. Duhan Suresi 1-8. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Apaçık olan kitaba andolsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yaşatır, öldürür. O sizin de Rabbiniz. Önceki atalarınızın da Rabbidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an müjdedir. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür. Ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Yunus Suresi 104 ila 109. ayetler.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an ve hadis ikliminde bir hayat için Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Alican Çelikel. En'am suresi 111 ila 117. ayetler.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Biz onlara melekleri de indirseydik, kendileriyle ölüler de konuşsaydı ve her şeyi karşılarında hakikatin şahitleri olarak toplasaydık, Allah dilemedikçe yine de iman edecek değillerdi. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. İşte böylece biz her peygambere insan ve cin şeytanları

0: düşman kıldık. Bunlar aldatmak için birbirlerine yaldızlı laflar fısıldarlar. Rabbin dileseydi bunu yapamazlardı. O halde onları iftiralarıyla baş başa bırak. Bir de şeytanlar, ahirete inanmayanların gönülleri bu yaldızlı sözlere meyletsin, onlardan hoşlansınlar ve işleyecekleri günahları işlesinler diye bu fısıldamayı yaparlar. Size kitabı, Kur'an'ı hak olarak indiren o iken ben Allah'tan başka bir hakem mi arayacağım de. Kendilerine kitap verdiklerimiz de onun Rabbin katından hak olarak indirilmiş olduğunu bilirler. O halde sakın şüphecilerden olma. Rabbinin kelimesi Kur'an, doğruluk ve adalet bakımından tamdır. Onun kelimelerini değiştirebilecek yoktur. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Eğer yeryüzündekilerin çoğuna uyarsan, seni Allah yolundan saptırırlar. Onlar ancak zanna uyuyorlar ve onlar sadece yalan uyduruyorlar. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı çok iyi bilir ve yine o doğru yolu bulanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an-ı Kerim Meali Vav Radyo'da. Diyanet İşleri Başkanlığı Kur'an Yolu Meallerini Türkiye'nin önde gelen tiyatro ve seslendirme sanatçılarının sesinden günün her saati radyomuzda dinleyebilir. Dilerseniz podcast olarak da istediğiniz zaman, istediğiniz yerde web sitemizden ve uygulamalarımız üzerinden de ulaşabilirsiniz.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Kavramların hakikati.
3: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, ahirette verilecek mükafatın nasıl olacağını kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle beyan etmiştir.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Meryem Suresi 62 ve 63. ayetler.
5: Orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır. İşte bu, kullarımızdan Allah'a karşı gelmekten sakınanlara miras kılacağımız cennettir.
3: İnsan Suresi 22. ayet.
6: Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür.
3: Hac Suresi 23. ayet.
7: Şüphesiz Allah iman edip salih ameller işleyenleri içlerinden ırmaklar akan cennetlere koyacak. Orada altından bileziklerle, incilerle süsleneceklerdir. Oradaki giysileri ise ipektir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Halkların Sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yusuf Ege. Yusuf Suresi 50 ila 57. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kral, onu bana getirin dedi. Elçi Yusuf'a gelince Yusuf dedi ki, efendine dön de ellerini kesen o kadınların derdi neydi diye sor. Şüphesiz Rabbim onların hilesini hakkıyla bilendir. Kral kadınlara, Yusuf'tan murad almak istediğiniz zaman derdiniz neydi dedi. Kadınlar, haşa, Allah için biz onun bir kötülüğünü bilmiyoruz dediler. Aziz'in karısıysa şimdi gerçek ortaya çıktı. Ondan ben murad almak istedim. Şüphesiz Yusuf doğru söyleyenlerdendir dedi. Yusuf, benim böyle yapmam, Aziz'in yokluğunda benim kendisine hainlik etmediğimi ve Allah'ın hainlerin tuzaklarını başarıya ulaştırmayacağını bilmesi içindi dedi. Ben nefsimi temize çıkarmam. Çünkü Rabbimin merhamet ettiği hariç nefis aşırı derecede kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir dedi. Kral, onu bana getirin, onu özel olarak yanıma alayım dedi. Onunla konuşunca dedi ki, şüphesiz bugün sen yanımızda yüksek makam sahibi ve güvenilir bir kişisin. Yusuf, beni ülkenin hazinelerine bakmakla görevlendir. Çünkü ben iyi koruyucu ve bilgili bir kişiyim dedi. Böylece Yusuf'a dilediği yerde oturmak üzere ülkede imkan ve iktidar verdik. Biz rahmetimizi istediğimize veririz ve iyi davrananların mükafatını zayi etmeyiz. Elbette ki ahiret mükafatı inananlar ve Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için daha iyidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vakit, Allah'a yalvarmanın vaktidir. Ellerimizi sana açtık. Rahmetini bekliyoruz ya Rabbi.

Allah'ım, Allah'ım, birliğimizi, dirliğimizi, kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eyle. Devletimizi ve milletimizi payidar eyle. Dahili ve harici düşmanlardan muhafaza eyle Allah'ım. İlahi ya Rabbi, ilahi ya Rabbi. Canlarını vatan ve mukaddesat uğrunda feda eden, Bedir'den Malazgirt'e, Çanakkale'den milli mücadeleye, 15 Temmuz'dan günümüze kadar ezanımız susmasın. Al

gök kubbemizden inmesin, vatanımız bölünmesin diye mücadele eden bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi şükran ve minnetle anıyoruz. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize sıhhat ve afiyet nasip eyle. Cümlesinin mekanı

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Çınar. Lokman Suresi 12 ila 19. ayetler.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun biz Lokman'a Allah'a şükret diye hikmet verdik. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Allah her bakımdan sınırsız zengindir, övülmeye layıktır. Hani Lokman oğluna öğüt vererek şöyle demişti: "Yavrum, Allah'a ortak koşma. Çünkü ortak koşmak elbette büyük bir zulümdür. İnsana da anne babasına iyi davranmasını emrettik. Annesi onu her gün biraz daha güçsüz düşerek karnında taşımıştır. Onun sütten kesilmesi de 2 yıl içinde olur. İşte onun için insana şöyle emrettik: bana ve anne babana şükret. Dönüş banadır. Eğer hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığın bir şeyi bana ortak koşman için seninle uğraşırlarsa onlara itaat etme. Fakat dünyada onlarla iyi geçin. Bana yönelenlerin yoluna uy. Sonra dönüşünüz ancak banadır. Ben de size yapmakta olduğunuz şeyleri haber vereceğim." Lokman öğütlerine şöyle devam etti: "Yavrum, şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa Allah onu çıkarır getirir. Çünkü Allah en gizli şeyleri bilendir. Her şeyden hakkıyla haberdar olandır. Yavrum, namazı dosdoğru kıl. İyiliği emret. Kötülükten alıkoy. Başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdendir. Küçümseyerek surat asıp insanlardan yüz çevirme ve yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü Allah hiçbir kibirleneni, övüngeni sevmez. Yürüyüşünde tabi ol, sesini alçalt. Çünkü seslerin en çirkini herhalde

0: şimşeklerin sesidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Yüce Allah'ın 99 ismini ezberlemek ve anlamlarını idrak etmek için Dursun Ali Erzincanlı'nın güzel sesinden Esmaül Hüsna Vav Radyo'da.

0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı alaktan yarattı. Oku, senin Rabbin en cömert olandır. O, kalemle yazmayı öğretendir. İnsana bilmediğini öğretendir. Hayır, insan kendini yeterli gördüğü için mutlaka azgınlık eder. Şüphesiz dönüş ancak Rabbinedir. Sen namaz kıldığında kulu bundan engelleyeni gördün mü? Ne dersin? Ya o engellenen kul hidayet üzere ise, ya da takvayı, Allah'a karşı gelmekten sakınmayı emrediyorsa? Ne dersin? Engelleyen peygamberi yalanlamış ve yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu? Hayır, andolsun eğer vazgeçmezse muhakkak onu perçeminden, o yalancı, günahkar perçeminden yakalarız. Hadi, taraftarlarını çağırsın. Biz de zebanileri çağıracağız. Hayır, sakın sen ona uyma ve Rabbine yaklaş. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Değerli dinleyicilerimiz, okunan Aşr-ı Şerif'te secde ayeti bulunmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de 14 yerde geçen secde ayetlerinin okunması veya işitilmesi halinde yapılması vacip olan secdeye tilavet secdesi denir. Tilavet secdesi şu şekilde yapılır. Abdesti olarak kıbleye yönelerek tilavet secdesi niyetiyle eller kaldırılmaksızın Allahu Ekber denilerek secdeye varılır. Secdede 3 defa Subhane Rabbiyel Ala denildikten sonra yine tekbirle kalkılır. Secdede tesbih, hamd ve dua edilebilir. Selam verilmez. Secdeden kalkarken Semina ve Etana gufraneke Rabbena ve ileykel masir. İşittik, itaat ettik. Bağışlamanı dileriz Rabbimiz, dönüş sanadır ayetinin okunması müstehaptır. Otururken ayeti işiten kişi ayağa kalkmadan secdeye gidebilir. Secdeden sonra da ayağa kalkması gerekmez. Ancak her iki durumda da ayağa kalkmak müstehaptır.
2: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Peygamberimizden 101 hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ahmet Tok.

Elbisen yeni mi? Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor. Bir gün Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, babam Hazreti Ömer'in üzerinde beyaz bir elbise gördü. Elbisen yeni mi yoksa yıkanmış mı diye sordu. Babam da yıkanmış dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, yeni elbise giyesin, mutlu yaşayasın, şehit olarak ölesin diye dua etti. Hatırımda kaldığına göre şunu da söyledi. Allah seni hem dünyada hem de ahirette bahtiyar etsin.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan İsmail Coşar. Ali İmran Suresi 23 ila 30. Ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kendilerine kitaptan bir pay verilenleri görmüyor musun ki? Aralarında hüküm vermesi için Allah'ın kitabına çağrılıyorlar da sonra içlerinden bir kısmı yüz çevirerek dönüp gidiyor. Bunun sebebi onların bize ateş sadece sayılı günlerde dokunacaktır demeleridir. Uydura geldikleri şeyler dinleri konusunda kendilerini aldatmıştır. Bakalım.

0: Kendilerini o geleceğinde hiç şüphe olmayan gün için bir araya topladığımız ve hiç kimseye haksızlık edilmeden herkese kazandığı tamamen ödendiği vakit halleri nice olacaktır. De ki, ey mülkün sahibi olan Allah'ım, sen mülkü dilediğine verirsin, dilediğinden de mülkü çeker alırsın. Dilediğini aziz edersin, dilediğini zelil edersin. Hayır senin elindedir. Şüphesiz sen her şeye hakkıyla gücü yetensin. Geceyi gündüze sokarsın, gündüzü geceye sokarsın. Ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Dilediğine de hesapsız rızık verirsin. Müminler, müminleri bırakıp inkarcıları dost edinmesin. Kim böyle yaparsa Allah'la bir ilişiği kalmaz. Ancak onlardan gelebilecek tehlikeden korunmanız başkadır. Allah asıl sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Çünkü dönüş Allah'adır. De ki, içinizdekini gizleseniz de, açığa vursanız da Allah onu bilir. Göklerdeki her şeyi, yerdeki her şeyi de bilir. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Herkesin yaptığı iyiliği ve yaptığı kötülüğü hazır bulacağı günde kişi kötülükleriyle kendi arasında uzak bir mesafe bulunmasını ister. Yine Allah sizi kendisine karşı dikkatli olmanız hakkında uyarmaktadır. Allah kullarını çok esirgeyicidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. İnsan Suresi 1-22. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti. Şüphesiz biz insanı karışım halindeki az bir sudan, meniden yarattık ve onu imtihan edeceğiz. Bu sebeple onu işitir ve görür kıldık. Şüphesiz biz onu ömür boyu yürüyeceği yola koyduk. O bu yolu ya şükrederek ya da nankörlük ederek kat eder. Şüphesiz biz kafirler için zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş hazırladık. İyilerse katkısı kâfur olan içecekler dolu bir kadehten içerler. Bir pınar ki Allah'ın kulları ondan içer, onu istedikleri şekilde fışkırtıp akıtırlar. O kullar adaklarını yerine getirirler. Kötülüğü her yanı kuşatmış bir günden korkarlar. Onlar seve seve yiyeceği yoksula, yetime ve esire yedirirler. Yedirdikleri kimselere şöyle derler: biz size sırf Allah rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve bir teşekkür beklemiyoruz. Çünkü biz asık suratlı, çetin bir günden, o günün azabından dolayı Rabbimizden korkarız. Allah da onları o günün kötülüğünden korur ve yüzlerine bir aydınlık ve içlerine bir sevinç verir. Sabretmelerine karşılık da onları cennet ve ipekten giysilerle mükafatlandırır. Orada koltuklar üzerine kurulmuş olarak bulunurlar. Orada ne güneş, yakıcı sıcak görürler, ne de dondurucu soğuk. Üzerlerine cennetin gölgeleri sarkmış, cennetin meyveleri kolayca alınacak şekilde yakınlaştırılarak hazırlanmıştır. Etraflarında gümüş kaplar, şeffaf kadehler dolaştırılır. Gümüşten billur kaplar ki onları ihtiyaca göre ölçüp düzenlemişlerdir. Orada kendilerine katkısı zencefil olan içecekle dolu bir kaseden içirilir. Orada bir pınar ki ona selsebil adı verilir. Çevrelerinde gördüğünde saçılmış inciler sanacağın, hep aynı gençlik ve güzellikte kalacak hizmetçiler dolaşır. Orada görünce sonsuz nimetler ve büyük bir mülk, hükümranlık

0: görürsün. Üstlerinde ince ve kalın ipekten yeşil elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süsleneceklerdir. Rableri onlara tertemiz bir içecek içirecektir. Onlara şöyle denecektir: şüphesiz bu sizin için bir mükafattır. Çalışma ve çabanız makbul görülmüştür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hükümleri açıklar.
2: Bu Kur'an Allah'tandır. Başkası tarafından uydurulmuş değildir. O kendisinden önceki kitapları, asıllarını doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır. Bunda kuşku yoktur. O, alemlerin Rabbindendir.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, gayb bilgisine dair kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları beyan etmektedir.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Araf Suresi 188. Ayet.
7: De ki, Allah dilemedikçe ben kendime bir zarar verme ve bir fayda sağlama gücüne sahip değilim. Eğer ben gaybı biliyor olsaydım, daha çok hayır elde etmek isterdim ve bana kötülük dokunmazdı. Ben inanan bir kavim için sadece bir uyarıcı ve bir müjdeciyim.
5: Cin Suresi 26. Ayet.
8: O gaybı bilendir, hiç kimseye gaybını bildirmez.
5: Hucurat Suresi 18. Ayet.
9: Şüphesiz Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
5: En'am Suresi 59. Ayet.
10: Gaybın anahtarları yalnızca O'nun katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki O'nu bilmesin. Yerin karanlıklarında da hiçbir tane, hiçbir yaş, hiçbir kuru şey yoktur ki apaçık bir kitapta Allah'ın bilgisi dahilinde levh-i mahfuzda olmasın.
6: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşrı Şerif. Okuyan Bünyamin Topçuoğlu. Zümer Suresi 73 ila 75. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Onlar şöyle derler: hamd bize olan vaadini gerçekleştiren ve bizi cennetten dilediğimiz yere konmak üzere bu yurda varis kılan Allah'a mahsustur. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzelmiş. Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Dua ibadetin ta kendisidir.
3: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 97 ve 98. ayetler.
4: Ey Rabbim, şeytanların vesveselerinden sana sığınırım. Ey Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Araf Suresi 1 ila 10. ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Sad. Bu sana kendisiyle insanları uyarman için ve müminlere öğüt olarak indirilmiş bir kitaptır. Artık ondan dolayı göğsünde bir sıkıntı olmasın. Rabbinizden size indirilene uyun. Onu bırakıp başka dostlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. Nice memleketleri helak ettik. Onlara azabımız gece uykusuna dalmışken yahut gündüz istirahat halindeyken gelmişti. Azabımız kendilerine geldiğinde biz bunu hak ettik. Gerçekten biz zalimler olmuştuk demekten başka söyleyecekleri kalmamıştı. Kendilerine peygamber gönderilenlere mutlaka soracağız. Peygamberlere de elbette soracağız. Andolsun onlara yaptıklarını tam bir bilgiyle anlatacağız. Çünkü biz onlardan uzak değiliz. O gün amellerin tartılması da haktır. Kimlerin sevabı ağır basarsa, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Ama kimlerin sevabı da hafif gelirse, işte onlar ayetlerimize haksızlık etmiş olmaları sebebiyle kendilerini ziyana sokanlardır. Andolsun size yeryüzünde imkan ve iktidar verdik. Sizin için orada birçok geçim imkanları da yarattık. Ama siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Wow, right.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse, işte o Allah'a tövbesi kabul edilmiş olarak döner. Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle çekip gidenlerdir. Onlar kendilerine Rablerinin ayetleri hatırlatıldığı zaman gerçeği görme ve işitme konusunda onlara karşı kör ve sağır kesilmezler. Onlar, "Ey Rabbimiz, eşlerimizi ve çocuklarımızı bize göz aydınlığı kıl ve bizi Allah'a karşı gelmekten sakınanlara önder eyle" diyenlerdir. İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek makamlarıyla mükafatlandırılacaklar ve orada esenlik dileği ve selamla karşılanacaklardır. Orada ebedi kalırlar. Orası ne güzel bir durak ve ne güzel bir konaktır. Ey Muhammed! De ki, duanız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Siz yalanladınız. Öyleyse azap yakanızı bırakmayacak. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an rehberdir. Allah sözün en güzelini, ayetleri, güzellikte birbirine benzeyen ve hükümleri, öğütleri, kıssaları tekrarlanan bir kitap olarak indirmiştir. Rablerinden korkanların derileri, vücutları ondan dolayı gerginleşir. Sonra derileri de, vücutları da, kalpleri de Allah'ın zikrine karşı yumuşar. İşte bu Kur'an, Allah'ın hidayet rehberidir. Onunla dilediğini doğru yola iletir. Allah kimi saptırırsa, artık onun için hiçbir yol gösterici yoktur.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söylüyor.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Tunceli 95.5, Uşak 105.3, Van 107, Yozgat 97.3, Zonguldak 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Hadislerle İslam.

0: Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Muhakkak siz önceki ümmetlerin yolunu, adetlerini karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar, siz de onları takip edeceksiniz."
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: Geçmiş ümmetlerin haberlerinin İslam kültürü içerisinde yaşaması, bazı hikayelerin doğrudan doğruya ana kaynaklar olan Kur'an ve sünnette yer alması, bazılarınınsa ehli kitaptanken sonradan Müslüman olan raviler tarafından aktarılması, bir yandan tarih bilincini diri tutarken, bir yandan da Müslümanlara has bir kültürün oluşmasına katkıda bulunmuştu. Bu kıssalar sayesinde sahabe nesli başta olmak üzere sonraki Müslüman nesiller şunu öğrenmekteydi: İslam, tarihin bir döneminde rahmet peygamberi tarafından icat edilen bir din değildi. Kur'an, kendisinden önceki kitapları doğrulayıcı ve tahrif edilen yönleri tasih edicidir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnette geçmiş ümmetlerin kıssa ve meselleri anlatılırken, yeni oluşan Müslüman toplumun aslında tarihin başından beri süre gelen o biricik dinin o zamanki en doğru, en haklı ve en layık takipçileri oldukları tasavvuru yerleştirilmiştir. Bu yapılırken de bu kıssalardaki dil ve üslup sayesinde Müslüman topluma aynı zamanda bir tarih felsefesi ve tarihi olaylar ışığında

0: günü okuma yöntemi kazandırılmaya çalışılmıştır. İslam öncesi din ve kültürleri kastetmek üzere kullanılan geçmiş ümmetler tabiri, pek çok alt konuları içeren genel bir ifadedir. Kur'an'da öncekiler, onlardan öncekiler, sizden öncekiler ve el-kurunül ula, geçmiş nesiller şeklinde geçen ifadelerle İslam öncesi dönemde yaşamış halklar ve kavimler kastedilir. Bunlar arasında en önemlileri, ilahi vahye dayanan en önemli iki dinin muhatapları olan İsrailoğullarıdır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in sizden öncekiler ifadesiyle kastettiği Yahudiler ve Hristiyanlardır. Bunların dışında ilahi vahiy ile irtibatları konusunda kesin bilgi bulunmayan değişik din ve kültürlerin varlığı da bir gerçektir. Bazı yorumlara göre Kur'an'daki Zübüril Evvelin ifadesinden hareketle bunların bazılarının ilahi kaynaklı olabileceği ifade edilmiştir. Bu itibarla ifade en geniş anlamıyla değerlendirildiğinde, geçmiş ümmet ve milletler tabiriyle Hazreti Adem'den sonra insanlığın ikinci atası olarak kabul edilen Hazreti Nuh'un üç oğlu Ham, Sam ve Yafes'in soyundan gelen milletlerin tamamının kastedilmekte olduğu söylenebilir. Sevgili Peygamberimizin geçmiş ümmetlerle alakalı tavrı, aslında onun ehli kitaba mensup din ve milletlere yönelik tavrından farklı değildi. Ehli kitaba olan tavırda bizzat onların kendilerine değil, düşünce dünyalarına, din ve kültürlerine yönelikti. Nitekim Hazreti Peygamber'in geçmiş kültürlere bakışının genel hatlarını belirten hadisler, genelde geçmiş kültürlere bir karşı duruşu ifade etmekte, daha özelde ise Yahudi-Hristiyan kültürüne muhalif bir tavrı yansıtmaktaydı. Geçmiş ümmetlere bakışında Allah Resulü, onlara muhalefet etmeyi, onlara benzememeyi emir ve tavsiye etmekteydi. Ancak bununla geçmiş ümmet ve milletlerin inanç, hüküm, örf, adet ve kültürlerinden İslam'ın tasvip etmeyip yasakladığı hususlar kastedilmişti. Bir hadisinde Hazreti Peygamber, "Ümmetim, kendilerinden öncekilerin, ümmetlerin yolundan karış karış, arşın arşın gidinceye kadar kıyamet kopmaz," buyurmuştu. Bunun üzerine, "Ey Allah'ın Resulü, Farslar ve Bizanslılar gibi mi?" diye sorulunca, "Onlardan başka kim olabilir?" buyurmuştu. Bu hadiste Farslar ve Bizanslılar, devrin en büyük iki devleti olması sebebiyle özellikle zikredilmişti. Ebu Said el-Hudri'nin naklettiği başka bir hadiste de, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Muhakkak siz, önceki ümmetlerin adetlerini karış karış, arşın arşın takip edeceksiniz. Hatta onlar bir kertenkele deliğine girmiş olsalar, siz de onları takip edeceksiniz," buyurmuş. Yahudi ve Hristiyanları mı kastettiğini soran oradaki sahabilere, "Başka kim olabilir?" cevabını vermişti.
1: Hadislerle yaşamak için Vav Radyo.

يرونها وكان الله عزيزا حكيما.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah, ağaç altında sana biat ederlerken inananlardan hoşnut olmuştur. Gönüllerinde olanı bilmiş, onlara huzur, güven duygusu vermiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri birçok ganimetler nasip etmiştir. Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah size elde edeceğiniz birçok ganimetler vaat etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. Allah böyle yaptı ki bunlar müminler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin. Henüz elde edemediğiniz fakat Allah'ın ilmiyle kuşattığı başka kazançlar da vardır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. İnkar edenler sizinle savaşsalardı, arkalarını dönüp kaçarlar, sonra da ne bir dost ne de bir yardımcı bulabilirlerdi. Allah'ın öteden beri işleyip duran kanunu budur. Allah'ın kanununda asla bir değişiklik bulamazsın. O, Mekke'nin göbeğinde sizi onlara karşı üstün kıldıktan sonra onların ellerini sizden, sizin ellerinizi onlardan çekendir. Allah, yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Onlar, inkar edenler ve sizi Mescid-i Haram'ı ziyaretten ve ibadet amacıyla bekletilen kurbanlıkları yerlerine ulaşmaktan alıkoyanlardır. Eğer oradaki henüz tanımadığınız inanmış erkeklerle inanmış kadınları bilmeyerek ezmeniz ve böylece size bir eziyet gelecek olmasaydı, Allah Mekke'ye girmenize izin verirdi. Allah, dilediğini rahmetine koymak için böyle yapmıştır. Eğer inananlarla inkarcılar birbirinden ayrılmış olsalardı, onlardan inkar edenleri elem dolu bir azaba uğratırdık. Hani inkar edenler kalplerine taassubu, cahiliye taassubunu yerleştirmişlerdi. Allahsa peygamberine ve inananlara huzur ve güvenini indirmiş ve onların takva, Allah'a karşı gelmekten sakınma sözünü tutmalarını sağlamıştı. Zaten onlar buna layık ve ehildiler. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an tefekkür kitabıdır. Andolsun ki Kur'an'ı düşünülsün diye kolaylaştırdık. Düşünecek yok mu? Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Bakara Suresi 21 ila 29. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk edin ki takvaya eresiniz. Rabbiniz ki sizin için yeri döşek, göğü bina kılmıştır. Gökten su indirmiş, bununla sizin için rızık olarak çeşitli ürünler çıkarmıştır. Artık siz de bile bile ona eş ve ortaklar koşmayın. Kulumuza indirdiğimiz kitaptan dolayı bir şüphe içindeyseniz, onun benzeri bir surede siz getirin. Allah'tan başka taptıklarınızı da yardıma çağırın. Eğer iddianızda samimiyseniz. Bunu yapamazsanız, ki asla yapamayacaksınız, yakıtı insanlar ve taşlar olan ateşten sakının. O, inkarcılar için hazırlanmıştır. İman eden ve iyi işler yapanlara, kendileri için zemininden ırmaklar akan cennetler bulunduğu müjdesini ver. Onlara cennetteki meyvelerden biri rızık olarak her sunulduğunda, bu daha önce de bize rızık olarak verilendir, derler. O kendilerine benzer şekilde verilmiştir. Ayrıca orada kendileri için tertemiz eşler de vardır ve orada onlar sonsuza kadar kalıcıdırlar. Şüphe yok ki Allah herhangi bir şeyi, bir sivrisineği, hatta onun da ötesindekini misal vermekten utanıp çekinmez. Bunun karşısında iman edenler, onun Allah'tan gelen gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlerse, Allah misal olarak bununla neyi kastediyor derler. Allah birçok kimseyi onunla saptırır.

0: birçok kimseyi de onunla doğru yola iletir. Onunla başkalarını değil, ancak emrine karşı gelenleri saptırır. Onlar ki iyice pekiştirdikten sonra da Allah'a verdikleri sözden dönerler. Allah'ın birleştirilmesini emrettiğini ayırırlar. Yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte sonunda zararlı çıkacak olanlar da yalnız bunlardır. Sizler cansız iken size o hayat verdiği halde Allah'ı nasıl inkar edebiliyorsunuz? Sonra sizi öldürecek, sonra diriltecek, sonra ona götürüleceksiniz. Yeryüzünde ne varsa tamamını sizin için yaratan, sonra göğe yönelerek onları yedi gök olarak tamamlayıp düzene koyan O'dur. Ve O her şeyi hakkıyla bilmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu YouTube üzerinden takip edebilirsiniz. youtube.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Yakup Aleyhisselam'dan şöyle bahsedilmektedir.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Hud Suresi 71.
4: İbrahim'in karısı ayaktaydı. Bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı müjdeledik. İshak'ın arkasından da Yakup'u.
1: Yusuf Suresi 38.
5: Atalarım İbrahim, İshak ve Yakup'un dinine uydum. Bizim Allah'a herhangi bir şeyi ortak koşmamız söz konusu olamaz. Bu, bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler.
1: Meryem Suresi 49.
6: İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak'la Yakup'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
0: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Nurullah Çelebi. Yunus Suresi 104 ila 109.

واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey insanlar, eğer benim dinimden herhangi bir şüphedeyseniz, bilin ki ben Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam.

0: fakat sizin canınızı alacak olan Allah'a kulluk ederim. Bana müminlerden olmam emrolundu. Yine bana şöyle emredildi: Hakka yönelen bir kimse olarak yüzünü dine çevir. Sakın Allah'a ortak koşanlardan olma. Allah'ı bırakıp da sana ne fayda ve ne de zarar verebilecek olan şeylere yalvarma. Eğer böyle yaparsan şüphesiz ki sen zalimlerden olursun. Eğer Allah sana herhangi bir zarar verecek olursa, bil ki onu ondan başka giderebilecek yoktur. Eğer sana bir hayır dilerse, onun lütfunu engelleyebilecek de yoktur. O bunu kullarından dilediğine eriştirir. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. De ki, ey insanlar, size Rabbinizden gerçek Kur'an gelmiştir. Artık kim doğru yola girerse ancak kendisi için girer. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Ben sizden sorumlu değilim. Ey Muhammed, sana vahy yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O hüküm verenlerin en hayırlısıdır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Rabbe yakındır insan, ona ellerini açtıkça. Amin ya Rabbi, huzurundayız şimdi.
3: Amin, amin. Ya mucibes sailin ve ya erhamer rahimin, irhamna ve erhamil fukara ve mesakin. Allah'ım sana binlerce hamdü sena ederiz. Sevgili elçine, iki cihanın önderine, dünya ve ahiretteki ebedi liderimize, Muhammed Mustafa Efendimiz'e binlerce salatü selam olsun. Allah'ım yaşadığımız müddetçe Müslüman kalmaya, İslami prensipleri yaşamaya gayret ettik. Bizlere yardım eyle ya Rabbi. Bizleri muvaffak eyle ya Rabbi. Ayağımızı kaydırma ya Rabbi. Ayağımızı kaydırtma ya Rabbi. Şerre bulaştırtma ya Rabbi. Sevmediğin şeylerle muhatap ettirme ya Rabbi. Kur'an'a uymayı nasip eyle ya Rabbi. Peygamber'e uymayı nasip eyle ya Rabbi. Onun yolunu yol edinmeyi nasip eyle ya Rabbi. Resulullah'ın önderliğinden bizleri uzaklaştırma ya Rabbi. Kem gözlerden bizleri muhafaza eyle ya Rabbi. Sevdiklerimizi muhafaza eyle ya Rabbi. Şeytanın saptırmasından, ihvasından uzak eyle ya Rabbi. Nefsimize uydurtma ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, hem kalbi, dili ve lisanı, yani manevi yönden yüreği hasta olanlar var, bir de maddi hastalar vardır. Allah'ım hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Hepsine şifa nasip eyle. Doğru yoldan şaşırmış olanı hidayete erdir ya Rabbi. Şerre bulaşanları imani yolda, peygamber yolunda, Kur'an yolunda ulaştır ya Rabbi. Hastalara şifa ver ya Rabbi. Dertlilere deva ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi. Borçlulara eda ver ya Rabbi.

0: Dualarda buluşmak için Vav Radyo.
1: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. İsra Suresi 9 ila 14. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an en doğru olan yola götürür ve iyi işler yapan müminler için büyük bir mükafat olduğunu ve ahirete inanmayanlar için elem dolu bir azap hazırladığımızı müjdeler. İnsan hayra dua eder gibi şerre dua eder. İnsan çok acelecidir. Biz geceyi ve gündüzü kudretimizi gösteren iki alamet yaptık. Rabbinizden lütuf isteyesiniz, yılların sayısını ve hesabını bilesiniz diye gece alametini giderip gündüz alametini aydınlatıcı kıldık. İşte biz her şeyi açıkça anlattık. Her insanın amelini boynuna yükledik. Kıyamet günü kendisine açılmış olarak karşılaşacağı bir kitap çıkaracağız. Oku kitabını. Bugün hesap sorucu olarak sana nefsin yeter denilecektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Sahabiler Efendimizin talebesi bizim hocamızdır. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in akıcı üslubuyla Sahabeden 101 Hatıra her gün saat 16.30'da Wow Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116 ila 128. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de, İblis'ten başka melekler saygıyla eğilmişler, İblis bundan kaçınmıştı. Biz de şöyle dedik: ey Adem, şüphesiz bu İblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun. Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur. Orada ne susuzluk çekersin, ne de güneş altında kalırsın. Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi? Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve

0: çeker. Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz. O da şöyle der: Rabbim, dünyada gören bir kimse olduğum halde niçin beni kör olarak haşrettin? Allah, evet, öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun der. Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Sahabeden 101 Hatıra. Yazan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir. Seslendiren Ercan Demirer.
3: O kadar zor durumda mısın? Büyük sahabilerden Ubade bin Samit'in torunu Ubade bin Velid anlatıyor. Ashab-ı kiramdan Ebul Yeser verdiği borçları bir gün toplamaya çıkmıştı. Yanında bir de kölesi vardı. Her ikisi de aynı kumaştan yapılmış birer elbise giymişlerdi. Kölenin elinde bir tomar borç senedi vardı. Borçlulardan birinin evine vardılar ve ailesine o adamın evde olup olmadığını sordular. Ailesi evde yok diye cevap verdi. O sırada adamın ergenlik çağına yaklaşmış olan oğlu dışarı çıktı. Bu defa Ebul Yeser ona "Baban nerede?" diye sordu. Çocuk "Senin sesini duyunca annemin yatağına giriverdi," dedi. Ebul Yeser borçlu adama "Dışarı çık. Nerede olduğunu biliyorum," diye seslendi. Adam dışarı çıkınca ona "Benden niçin saklandın?" diye sordu. Adam "Vallahi sana işin doğrusunu olduğu gibi anlatacağım," diye söze başladı ve şöyle devam etti: "Senin gibi Peygamber Efendimizin arkadaşı olan birine yalan söylemekten, borcumu vereceğim deyip de sözümde duramamaktan korktum. Gerçekten çok zor durumdayım. Sana borcumu ödeyemeyeceğim," dedi. Ondan sonra Ebul Yeser'le borçlu adam arasında şu konuşma geçti: "Allah aşkına söyle, o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi zor durumdayım." "Allah aşkına söyle, o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi zor durumdayım." "Allah aşkına söyle, gerçekten o kadar zor durumda mısın?" "Vallahi çok zor durumdayım." Bunun üzerine Ebul Yeser adamın borç senedini eline aldı ve borcunu sildi.

İleride ödeyecek imkanın olursa ödersin. Ödeyemezsen üzerindeki alacağım sana helal olsun dedi ve sözlerine şöyle devam etti. Resul-i Ekrem Efendimiz'i şimdi okuyacağım hadisi söylerken şu iki gözüm gördü, şu iki kulağım duydu, şu kalbimde iyice öğrendi. Allah'ın elçisi şöyle buyurdu. Bir kimse sıkıntı içinde olan borçluya süre verir veya borcunu bağışlarsa, Cenab-ı Hak kıyamet gününde o kişiyi kendi gölgesinde gölgelendirir.

Wow Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Bekir Yıldız. Haşr Suresi 18 ila 24. Ayetler.

0: olmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'ı unutan ve bu yüzden Allah'ın da kendilerine kendilerini unutturduğu kimseler gibi olmayın. İşte onlar fasık kimselerin ta kendileridir. Cehennemliklerle cennetlikler bir olmaz. Cennetlikler kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
2: Eğer biz bu Kur'an'ı bir dağa indirseydik, elbette sen onu Allah korkusundan başını eğerek parça parça olmuş görürdün. İşte misaller. Biz onları insanlara düşünsünler diye veriyoruz. O, kendisinden başka hiçbir ilah olmayan Allah'tır. Gaybı da, görünen alemi de bilendir. O Rahman'dır, Rahim'dir. O kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O mülkün gerçek sahibi, kutsal, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah'tır. Allah onların ortak koştuklarından uzaktır. O yaratan, yoktan var eden, şekil veren Allah'tır. Güzel isimler O'nundur. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih eder. O mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
3: Vav Radyo'yu canlı olarak YouTube'dan da dinleyebilirsiniz. Vav Radyo YouTube kanalına abone olup yeni içeriklerimizden haberdar olabilirsiniz.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Akbaş. Necm Suresi 26 ila 32. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerde nice melekler vardır ki onların şefaatleri ancak Allah'ın izniyle dilediği ve hoşnut olduğu kimselere yarar sağlar. Şüphesiz ahirete iman etmeyenler meleklere dişi isimleri veriyorlar. Halbuki onların bu hususta hiçbir bilgileri yoktur. Onlar sadece zanna uyuyorlar. Şüphesiz zan hakikat namına hiçbir şey ifade etmez. Öyleyse bizim zikrimizden, Kur'an'dan yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir. İşte onların ilminden ulaşabildikleri nokta. Şüphesiz senin Rabbin yolundan sapanı daha iyi bilir. O hidayete ereni de daha iyi bilir. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bu kötülük edenleri yaptıklarıyla cezalandırması, iyilik edenleri de daha güzeliyle mükafatlandırması için böyledir. Onlar ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve çirkin işlerden uzak duran kimselerdir. Şüphesiz Rabbin bağışlaması çok geniş olandır. Sizi topraktan yarattığında da ve analarınızın karnında ceninken de en iyi bilendir. Bunun için kendinizi temize çıkarmayın. Çünkü O Allah'a karşı gelmekten sakınanları en iyi bilendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an hayattır.
2: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, kalplerdeki hastalıklara bir şifa, inananlara bir rehber ve rahmet gelmiştir.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Tayyip Hoş. Tevbe Suresi 126 ila 129. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Görmüyorlar mı ki onlar her yıl bir veya iki kere belaya çarptırılıp imtihan ediliyorlar. Sonra ne tövbe ederler ne de ibret alırlar. Bir sureye indirildi mi, sizi bir kimse görüyor mu diye birbirlerine göz ederler. Sonra da sıvışıp giderler. Anlamayan bir toplum olmalarından dolayı Allah onların kalplerini çevirmiştir. Andolsun, size kendi içinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya düşmeniz ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı da çok şefkatli ve merhametlidir. Eğer yüz çevirirlerse de ki, bana Allah yeter. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Ben ancak ona tevekkül ettim. O yüce arşın sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vahyin aydınlığında yol almak için Vav Radyo. Kur'an'ın sesi. Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, namaz kavramıyla ilgili yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şunları buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Bakara Suresi 83. Ayet.
2: Hani biz İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyeceksiniz. Anne babaya, yakınlara, yetimlere, yoksullara iyilik edeceksiniz. Herkese güzel sözler söyleyeceksiniz. Namazı kılacaksınız, zekatı vereceksiniz diye söz almıştık. Sonra pek azınız hariç yüz çevirerek sözünüzden döndünüz.
1: Müzzemmil Suresi 20. Ayet.
3: Ey Muhammed! Şüphesiz Rabbin senin gecenin üçte ikisine yakın kısmını, yarısını ve üçte birini ibadetle geçirdiğini biliyor. Beraberinde bulunanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Allah gece ve gündüzü düzenleyip takdir eder. Sizin buna gecenin tümünde yahut çoğunda ibadete gücünüzün yetmeyeceğini bildi de sizi bağışladı, yükünüzü hafifletti. Artık Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Allah içinizde hastaların bulunacağını, bir kısmınızın Allah'ın lütfundan rızık aramak üzere yeryüzünde dolaşacağını, diğer bir kısmınızınsa Allah yolunda çarpışacağını bilmektedir. O halde Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyun. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Allah'a güzel bir borç verin. Kendiniz için önceden ne iyilik gönderirseniz, bunu Allah katında daha üstün bir iyilik ve daha büyük mükafat olarak bulursunuz. Allah'tan bağışlama dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: Bakara Suresi 110. Ayet.
4: Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.
0: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden gizlice ve açıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umabilirler. Allah kendilerine mükafatlarını tam olarak versin ve kendi lütfundan daha da artırsın diye böyle yaparlar. Şüphesiz O çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Ey Muhammed! Sana vahyettiğimiz kitap Kur'an,

0: kendinden öncekini tasdik eden hak kitaptır. Şüphesiz Allah kullarından hakkıyla haberdardır. Onları hakkıyla görür. Sonra biz o kitabı kullarımızdan seçtiğimiz kimselere, Muhammed'in ümmetine miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan Allah'ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır. İşte bu büyük lütuftur. Onlar adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Oradaki elbiseleri de ipektir. Şöyle derler: hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. O lütfuyla bizi kalınacak yurda yerleştirendir. Bize orada bir yorgunluk dokunmaz. Bize orada usanç da gelmez. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlahi rahmetin esintileri gelir onda. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim, duada en güzel kılavuzdur bizlere. Yusuf Suresi 99 ila 103. ayetler. Yusuf Aleyhisselam'ın duası.
2: Mısır'a gidip Yusuf'un huzuruna girdiklerinde Yusuf ana babasını bağrına bastı ve Allah'ın iradesiyle güven içinde Mısır'a girin dedi. Ana babasını tahtın üzerine çıkardı. Hepsi ona, Yusuf'a saygıyla eğildiler. Yusuf dedi ki:
3: babacığım, işte bu daha önce gördüğüm rüyanın yorumudur. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozduktan sonra Rabbim beni zindandan çıkararak ve sizi çölden getirerek bana çok iyilikte bulundu. Şüphesiz Rabbim dilediği şeyde nice incelikler sergileyendir. Şüphesiz o hakkıyla bilendir. Hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbim, gerçekten bana mülk verdin ve bana sözlerin yorumunu öğrettin. Ey gökleri ve yeri yaratan, dünyada ve ahirette sen benim velimsin. Benim canımı Müslüman olarak al ve beni iyilere kat.
2: İşte bu kıssa gayb haberlerindendir. Onu sana biz vahiy yoluyla bildiriyoruz. Yoksa onlar tuzak kurarak işlerine karar verdikleri zaman sen onların yanında değildin. Sen ne kadar şiddetle arzu etsen de insanların çoğu inanacak değillerdir.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Yasin Uslu. Maide Suresi 6 ila 11. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi ve başlarınıza meshedip her iki topuğa kadar da ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünüp iseniz iyice yıkanarak temizlenin. Hasta olursanız veya seferde bulunursanız veya biriniz abdest bozmaktan, def-i hacetten gelir veya kadınlara dokunur, cinsel ilişkide bulunur da su bulamazsanız o zaman temiz bir toprağa yönelin. Onunla yüzlerinizi ve ellerinizi meshedin, teyemmüm edin. Allah size herhangi bir güçlük çıkarmak istemez. Fakat o sizi tertemiz yapmak ve üzerinizdeki nimeti tamamlamak ister ki şükredesiniz. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve işittik, itaat ettik dediğinizde ona verdiğiniz ve sizi kendisiyle bağladığı sağlam sözü hatırlayın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, göğüslerin özünü, kalplerde olanı hakkıyla bilendir. Ey iman edenler! Allah için hakkı titizlikle ayakta tutan, adaletle şahitlik eden kimseler olun. Bir topluma olan kininiz sizi adaletsizliğe itmesin. Adil olun. Bu, Allah'a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah, iman edip salih ameller işleyenler hakkında onlar için bir bağışlama ve büyük bir mükafat vardır diye vaatte bulunmuştur. İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar var ya, işte onlar cehennemliklerdir. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani bir topluluk size el uzatmaya, tecavüze kalkışmıştı da, Allah buna engel olmuş, onların ellerini sizden çekmişti. Allah'a karşı gelmekten sakının. Müminler

0: Yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in deryasında saklı incileri keşfetmek, varlığın hikmetine dair işaretleri idrak etmek isteyenleri, derinlerde açılan mana kapılarından geçmeye, kelamın engin ikliminde tefekküre davet ediyoruz. İlk kapsamlı tasavvufi tefsirlerden Abdülkerim Kuşeyri'nin Letaiful İşarat tefsiri, Profesör Doktor Ekrem Demirli'nin çevirisiyle sizlerle buluşuyor. İlahi kelamın sırları her gün saat 17.30'da Vav Radyo'da.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Şükrü Asıl Eren. Nisa Suresi 80-84. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim peygambere itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim yüz çevirirse bilsin ki biz seni onlara bekçi göndermedik. Sana baş üstüne derler. Fakat senin yanından çıktıklarında içlerinden bir takımı geceleyin senin gündüz söylediklerinin aksini kurarlar. Allah onların geceleyin kurduklarını yazmaktadır. Sen onlara aldırma. Allah'a tevekkül et. Vekil olarak Allah yeter. Hala Kur'an'ı düşünüp anlamaya çalışmıyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkası tarafından indirilmiş olsaydı, mutlaka onda birçok çelişki bulurlardı. Kendilerine güvenlik, barış veya korku, savaşla ilgili bir haber geldiğinde onu yayarlar. Halbuki onu peygambere ve içlerinden yetki sahibi kimselere götürselerdi, elbette bunlardan onu değerlendirip sonuç, hüküm çıkarabilecek nitelikte olanları onu anlayıp bilirlerdi. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı, pek azınız hariç muhakkak şeytana uyardınız. Ey Muhammed! Artık Allah yolunda savaş. Sen ancak kendinden sorumlusun. Müminleri de savaşa teşvik et. Umulur ki Allah inkar edenlerin gücünü kırar. Allah'ın gücü daha üstündür. Cezası daha şiddetlidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Çankırı 107.4, Çorum 105.2, Denizli 105.2, Kütahya 91.7, Düzce 106.7, Gümüşhane 97, Hakkari 105.2. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: İlahi Kelamın Sırları. Eser Abdülkerim Kuşeyri. Çeviri Profesör Doktor Ekrem Demirli. Seslendiren Ahmet Cihat Sancar.

Enfal suresi 30. ayet. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'tan korkan kimselere Rabbiniz ne indirdi deyince iyilik indirdi derler. Bu dünyada güzel iş yapanlara iyilik vardır. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Sakınanların yurdu ne güzeldir. Müslümanlara gelince, melekler onlara gelip Hazreti Peygamber'in halinden ve Allah'ın ona indirdiği şeylerden sorduklarında şöyle derler. Onun dini haktır. Allah ona hakikati indirmiştir. Dünyada iyilik yapanlar ahirette hayrını görürler. Bir yoruma göre dünyadaki iyilik hallerinin duruluğuyla birlikte ibadetlerden almış oldukları zevktir. Bu iyiliğin amellerde muvaffakiyetin fazlalığı olması mümkündür. Hallerindeki muvaffakiyette de fazlalık olabilir. Bu iyiliğin Allah'ın onları bulundukları ihsan üzere istikamet sahibi eylemesi de mümkündür. Bir yoruma göre bu iyilik Allah'ın onları büyüklerin ve efendilerin menzillerine ulaştırmasıdır. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Onlardan bizim emrimizle hidayete sevk eden imamlar vardır. Bu iyilik onu yapanları aşıp başkalarına da erişen bir iyiliktir. Bu, müritlerini irşad etmelerinin bereketi veya kendilerine tabi olan ve onlardan bilgi alanlara ulaşan faydalar da olabilir. Hazreti Peygamber şöyle buyurmuştur. Bir insanın vesilenle doğru yolu bulması senin adına nimetlerden daha hayırlıdır. Sonra şöyle demiştir. Ahiret yurduysa daha hayırlıdır. Onda olan her şey bakidir. Orada

Kaybolma korkusu yoktur. Dünyada olan müşahade, ahirette olan muayene diye isimlendirilir. Nahl Suresi 31. Ayet. İçinden nehirler akan Adn cennetlerine gireceklerdir. Kendileri için orada diledikleri şeyler vardır. Allah takva sahiplerini böyle ödüllendirir. İrade ve himmetler dünyada farklılaştığı gibi ahirette de farklılaşır. Bir rivayette şöyle denilir: kim ne halde bulunursa Allah ile o halde karşılaşır. Bazı müritler cennete girmekle yetinir. Bazı müritlerse cennetin Rabbini görmenin dışında hiçbir şeyle yetinmez. Şöyle denilir: onlar cennette yitirdikleri köşklerine, ki onları kaçırmanın öteki bütün hallerinde ve işlerinde şeytanla beraber olmaktan kaynaklandığını görürler. Dönmek istediklerinde buna imkan verilir. Kim hakkı görmesinin devam etmesini ve onun hitabını duymanın ebedi olmasını isterse, onların da diledikleri gerçekleşir. Allah'ın nezdinde daha fazlası vardır. Daha fazla olansa hiç kimsenin aklına gelmeyen nimetlerdir. Nahl Suresi 32. Ayet. Melekler onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, selam sizlere, yaptıklarınıza karşılık hadi cennete girin derler. Onların ruhları gönül hoşluğuyla kabzedilir. Bir yoruma göre halleri hoşken demektir. Kendisi sebebiyle kalplerinin ve ruhlarının hoşnut olduğu sebepler farklı farklıdır. Bir kısmının vakti hoştur çünkü onun günahları bağışlanmış, ayıpları örtülmüştür. Bir kısmınınsa kalbi hoş olmuştur çünkü sevdiği şey ona teslim edilmiştir. Bir kısmınınsa maksadını yitirmediği için kalbi hoş olmuştur. Bir kısmının ödüle kavuşup en güzel barış yerine erdiği için vakti hoştur. Bir kısmı halinin yok olmasından emin olup sonunun selametini elde ettiği için kalbi hoştur. Bir kısmının kalbi hoştur çünkü Allah'ın ihsanına ermiştir. Başka biri ise Allah'ın cemalinin lütfuna vasıl olmuştur. Başka biri celalini keşfetmiştir. Her biri kendi meşrebini bilmiştir. Bir yoruma göre melekler onların canlarını iyi kimselerken alırlar. Yani günahlarla kirlenmeden, arınmış bir halde onların canlarını alırlar. Onların kalpleri de ilgilerden arınmış, sırları herhangi bir yaratılmışa yönelmekten temizlenmiştir. Selam sizlere, cennetle müjdelenin. Onların bir kısmına bu hitabı melek yapar, bir kısmı ise bu hitabı El-Melik'ten duyar. Nahl Suresi 33-34. Ayetler. İnkar edenler kendilerine meleklerin veya Rabbinin buyruğunun gelmesinden başka bir şey mi bekliyorlar? Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmemişti ama onlar kendilerine yazık ediyorlardı. Bu yüzden işledikleri kötülüklere uğradılar ve alay ettikleri şeyler kendilerini kuşattı. Bir topluluk meleğin gelmesini bekler. Çünkü onlar meleği tanımıyor, varlığına da inanmıyorlardı. Onlar hemen gelmesini talep ederlerken peygamberlerin de doğru söylemediğine inanıyorlardı. Kendilerinden öncekilerin yolunu tuttuklarındaysa, öncekilerin karşılaştıkları cezanın benzeriyle muamele gördüler. Bu, Allah'tan onlara bir zulüm değildi. Allah, herhangi bir hükmedicinin hükmü olmaksızın mülkünde tasarruf edendir. Nahl Suresi 35. Ayet. Allah'a ortak koşanlar, Allah dileseydi ondan başka hiçbir şeye ne biz ne de babalarımız tapardı. Onun emri olmaksızın hiçbir şeyi de haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Peygamberlerin görevi açık bir tebliğden ibarettir. Onların yalanlama ve alay etme şeklinde konuşmalarındaki maksat çirkindi. Onların sözlerine bilgisizlik ve inkar karanlıkları galip gelmiş, hallerinde doğru olmadıkları ortaya çıkmıştı. Allah dileseydi ondan başkasına ibadet etmezdik. Bu söz, Allah'ın dileyince doyurabileceği kimseyi biz mi doyuracağız sözüne benzemiştir. Hiç kuşku yok ki Allah onları doyurmak isteseydi bunu mutlaka yapardı. Nahl Suresi 36. Ayet. Andolsun ki biz her ümmete
Allah'a kulluk edin.

putlara tapmaktan sakının diyen peygamber gönderdik. Allah içlerinden kimini doğru yola eriştirdi, kimi de sapkınlığı hak etti. Yeryüzünde gezin, peygamberleri yalanlayanların sonlarının nasıl olduğunu görün. Allah'ın hüccetini açıklamak üzere gelmiş şeriattan yoksun, herhangi bir zaman yoktur. Fakat Allah ezeli hükmünde onları farklı farklı kılmıştır. Bir gruba hidayet etmiş, bir grubu perdeleyerek kör etmiştir. Nahl Suresi 37. Ayet. Ey Muhammed! Onların doğru yola gelmelerini ısrarla istesen dahi, Allah'ın saptırdığını hiç kimse doğru yola iletemez. Onların yardımcıları da olmaz. Allah, hidayetlerini irade etme ve rububiyet haklarını tanıma hususunda onları kulluk sınırında durmakla izam ederek şöyle demiştir. Bizim emrimizle onların hidayete ermeleri hususunda ısrarlı olsam bile hakkında dalalete düşeceğini belirlediğim insana ancak benim taksim ettiğim nasip ulaşır. Bir yoruma göre dalalet elbisesi giydirdiğim kimseden o elbiseyi ne bir vesile ne şefaat çıkartabilir. Nahl Suresi 38. Ayet. Bütün güçleriyle Allah'a yemin ederler. Allah ölen kimseyi diriltmeyecek derler. Hayır, diriltecek. Bu Allah'ın yapmayı üzerine aldığı bir vaattir. İnsanların çoğu bilmez. Yemin haberi pekiştirir. Fakat yalancının yemini sözünün zayıflamasını gerektirir. Allah'ı inkarı arttıkça kalbin onun sözünden nefreti de artar. Nahl Suresi 39. Ayet. Diriltecek ki ayrılığa düştükleri şeyi onlara anlatsın ve kafir olanlar da kendilerinin yalancı olduklarını bilsinler. Allah Teala şeriatın ahirette bildirdiği şeyin doğruluğunu ortaya koyunca yalanlayanların yanlışlıkları da ortaya çıkmıştır. Bu durumda onların azabı ziyadeleşir. Nahl Suresi 40. Ayet. Biz bir şeyi dilediğimiz zaman ona sözümüz sadece ol dememizdir. O da hemen oluverir. Yani ol denilen şey, Allah Teala'nın sözünün yaptığı işe taalluk ettiğini işitmekle var olur. Bir grup bunu hakkın irade ettiği herhangi bir şeyi yapmanın ona güç gelemeyeceği anlamında yorumlanmıştır. Ayet-i Kerime ise her iki yoruma uygundur. Fiilini yaparken kendisinden fiilini meydana getireceği maddeye muhtaç olmayan kimse, fiilin içinde gerçekleşeceği süreye de muhtaç değildir. Ayet-i Kerime'de Allah Teala'nın sözünün mahluk olmadığına delil vardır. Mahluk olsaydı o zaman onun mekulü, yani sözü, kün, yani ol olur. Bu sözünse başka bir söz vesilesiyle meydana gelmiş olması gerekirdi ki, bu da meydana gelen şeylerin sonsuza giden bir teselsüle varmasına yol açardı. Nahl Suresi 41. Ayet. Zulme uğradıktan sonra Allah yolunda hicret eden kimseleri dünyada güzel bir yere yerleştiririz. Ahiret sevabıysa daha büyüktür. Keşke bilselerdi. Allah uğrunda kötülük yurdundan ayrılana o yere karşılık Allah velilerinin civarında bir yurt ihsan eder. Bu yurt söz konusu muhacirin halinde ve vaktinde daha çok safa bulmasına yardım eder. Gaflet yurdundan ayrılan insanı ise Allah vuslat müşahadelerine yerleştirir. Yaratılmışlarla bir arada olmayı bırakanı ise sürekli kendisini zikretmek üzere kalbiyle Allah'a döndürür. Bir rivayette şöyle denilir. Ben beni zikredenle beraber otururum. Bu insanların başlangıç hali cennet ehlinin son halidir. Bir rivayette sabırlılar ve fakirler kıyamette Allah ile oturacaklardır denilir. Ayet-i Kerime'nin işari yorumuna gelirsek, bir yoruma göre kalp nefs cihetinden zulme uğrayandır. Nefs onu şehvetlerine çağırır. Kalp bu şehvetleri terk ettiğinde ise Allah kalbe nefsin yurtlarını miras verir. Artık kalbin istediği her hususta nefs kendisine itaat ederek boyun eğer. Söz konusu yerler daha önce zillet yurtlarıyken kolayca kendisini yerine getirebilmesi sebebiyle itaat yurdu haline gelir. Nahl Suresi 42. Ayet.

0: Onlar sabredenler ve Rablerine karşı tevekkül edenlerdir. Sabır, ilahi kaza ve kaderin gerçekleşmesi karşısında sabit durmak demektir. Tevekkül ise umut ederek Allah'a sığınmak demektir. Bir yoruma göre onlar dünya hayatında sabırlı oldular. Arzularını gerçekleştirme hususunda da Allah'a tevekkül ettiler. Bir yoruma göre sabır, takdir kasesini yudumlamakken, tevekkül de mazurlu olmanın def edilişini istemede Allah'a güvenmektir. Bir yoruma göre sabır, içileni yudum yudum içmek. Tevekkül ise umut edilene güvenmektir. Bir yoruma göre onlar tevekkülden öğrendikleri bilgiyle sabretme gücü elde ederler.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radio. Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Taşkesenlioğlu. Mü'minun Suresi 1-11. Ayetler ve Mutaffifin Suresi 22-28. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Müminler gerçekten de kurtuluşa ermişlerdir. Onlar ki namazlarında derin saygı içindedirler. Onlar ki faydasız işlerden ve boş sözlerden yüz çevirirler. Onlar ki zekatı öderler. Onlar ki ırzlarını korurlar. Ancak eşleri ve ellerinin altında bulunan cariyeleri bunun dışındadır. Onlarla ilişkilerinden dolayı kınanmazlar. Kim bunun ötesine geçmek isterse, işte onlar haddi aşanlardır. Yine onlar ki emanetlerine ve verdikleri sözlere riayet ederler. Onlar ki namazlarını kılmaya devam ederler. İşte bunlar varis olanların ta kendileridir. Onlar Firdevs cennetlerine varis olurlar. Orada ebedi kalacaklardır. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iyi kimseler Naim cennetindedirler. Koltuklar üzerinde etrafı seyrederler. Onların yüzlerinde nimetlerin sevincini görürsün. Onlara mühürlü, el değmemiş, saf bir içecekten içirilir. Onun içiminin sonu bir misktir. Ağızda misk gibi bir koku bırakır. İşte yarışanlar bunun için yarışsınlar. O içeceğin katkısı tesnimdir. Bir pınar ki Allah'a yakın olanlar ondan içerler. Azim olan Allah doğru söyler.
1: Kur'an yürekleri titretir. Müminler o kimselerdir ki Allah'ın adı anıldığında yürekleri titrer. Kendilerine Allah'ın ayetleri okunduğunda bu onların imanlarını artırır. Onlar yalnızca Rablerine güvenirler.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kim Allah'a karşı yalan uyduran ve kendisine geldiğinde doğruyu, Kur'an'ı yalanlayandan daha zalimdir? Cehennemde kafirler için kalacak bir yer mi yok? Dosdoğru Kur'an'ı getirenle onu tasdik edenler var ya, işte onlar Allah'a karşı gelmekten sakınanlardır. Onlar için Rableri katında diledikleri her şey vardır. İşte bu iyilik yapanların mükafatıdır. Allah işledikleri kötülükleri örtmek ve onlara yaptıklarının en güzeliyle karşılık vermek için onları böyle mükafatlandırdı. Allah kuluna yetmez mi? Seni ondan, Allah'tan başkalarıyla korkutmaya çalışıyorlar. Allah kimi saptırırsa artık onun için bir yol gösterici yoktur. Allah kimi de doğru yola iletirse artık onu saptıracak hiç kimse yoktur. Allah mutlak güç sahibi, intikam sahibi değil midir? Azim olan Allah,

0: Doğru söyledi.
1: Türkiye'nin en geniş Kur'an-ı Kerim tilaveti arşivi. Seçkin hafızlar ve okuyucuların sesiyle. Sözlerin en güzeli her an sizlerle. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kalıcı iyiliklerin ne olduğuna ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Kehf Suresi 46. Ayet.
2: Mallar ve evlatlar dünya hayatının süsüdür. Baki kalacak salih amellerse Rabbinin katında sevap olarak da ümit olarak da daha hayırlıdır.
1: Meryem Suresi 76. Ayet.
3: Allah doğruya erenlerin hidayetini artırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de.
2: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani şu memlekete girin, orada dilediğiniz gibi bol bol yiyin. Kapısından eğilerek tevazuyla girin ve hıtta "Ya Rabbi, bizi affet" deyin ki biz de sizin hatalarınızı bağışlayalım. İyilik edenlere ise daha da fazlasını vereceğiz demiştik. Derken onların içindeki zalimler sözü kendilerine söylenenden başka şekle soktular. Biz de haktan ayrılmaları sebebiyle o zalimlere gökten bir azap indirdik. Hani Musa kavmi için su dilemişti. Biz de asanı kayaya vur demiştik. Böylece kayadan 12 pınar fışkırmış, her boy kendi su alacağı pınarı bilmişti. Allah'ın rızkından yiyin, için. Yalnız yeryüzünde bozgunculuk yaparak fesat çıkarmayın demiştik. Hani ey Musa, biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O halde bizim için Rabbine yalvar da o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin demiştiniz. O da size iyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse inin şehre, istedikleriniz orada var demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar Allah'ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi onların Allah'ın ayetlerini inkar ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmalarıydı.

0: Bütün bunların sebebi ise isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinden. Allah'ım, Allah'ım, kuyuya düşmekten sana sığınırım. Yüksekten düşmekten sana sığınırım. Boğulmaktan ve yangından sana sığınırım. Ölüm esnasında şeytana çarpılmaktan sana sığınırım. Senin yolundan yüz çevirmiş bir halde ölmekten sana sığınırım. Zehirli hayvan sokmasıyla ölmekten sana sığınırım, sana sığınırım. Aşr-ı Şerif. Okuyan Cemal Furkan Gül. Hud Suresi 36 ila 41. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Nuh'a vahyolundu ki, kavminden daha önce iman etmiş olanlardan başka artık hiç kimse iman etmeyecek. O halde onların yapmakta oldukları şeylerden dolayı üzülme. Gözetimimiz altında ve vahyimize göre gemiyi yap. Zulmedenler hakkında bana bir şey söyleme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır. Nuh gemiyi yapıyordu. Kavminden ileri gelenler her ne zaman yanına uğrasalar onunla alay ediyorlardı. Dedi ki, bizimle alay ediyorsanız sizin bizimle alay ettiğiniz gibi biz de sizinle alay edeceğiz. Artık geldiği kimseyi rezil eden azabın kime geleceğini, kimin üzerine sürekli bir azabın ineceğini ileride anlayacaksınız. Nihayet emrimiz gelip tandır kaynamaya başlayınca, sular coşup taşınca Nuh'a dedik ki, her cins canlıdan erkekli dişili birer çift, bir de kendileri hakkında daha önce hüküm verilmiş olanlar dışındaki ailenle iman edenleri ona yükle. Ama onunla beraber sadece pek az kimse iman etmişti. Nuh, binin ona, onun yüzüp gitmesi de durması da Allah'ın adıyladır. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayandır, çok merhamet edendir, dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: İlk peygamber Hazreti Adem'den son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar Kur'an-ı Kerim'de adı geçen peygamberlerin hayatları, tebliğleri ve mücadeleleri peygamberlerimizin izinden radyo belgeseliyle sizlerle buluşuyor. Peygamberlerimizin izinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Fatih Özyurt. Ra'd Suresi 8 ila 13. ayetler.

0: قال. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah her dişinin karnında neyi taşıdığını, rahimlerin neyi eksiltip neyi artıracağını bilir. Onun katında her şey bir ölçüye bağlıdır. O, görüneni de görünmeyeni de bilir. O büyüktür, yücedir. Sizden sözü gizleyenle onu açıkça söyleyen, geceliğin gizlenenle gündüzün yürüyen ona göre eşittir. Kişinin önünde ve arkasında Allah'ın emriyle onu kayıt ve koruma altına alan takipçiler vardır. Bir toplum kendisindekini değiştirmedikçe Allah onlarda bulunanı değiştirmez. Allah herhangi bir toplumun başına bir kötülük gelmesini diledi mi, artık onun geri çevrilmesi mümkün değildir. Onların Allah'tan başka yardımcıları da bulunmaz. Size korku ve ümit duyguları içinde şimşeği gösteren ve yağmur dolu bulutları meydana getiren O'dur. Gök gürültüsü Allah'ı överek tenzih eder. O'nun korkusundan dolayı melekler de buna katılır. Onlar Allah hakkında tartışıp dururken O yıldırımlar gönderip bunlarla dilediğini çarpar. O'nun azabı pek şiddetlidir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
2: Kur'an rahmettir.
3: Bu Kur'an'da bizim indirdiğimiz bereket kaynağı bir kitaptır. Artık ona uyun ve Allah'a karşı gelmekten sakının ki size merhamet edilsin.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
5: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Altun. Âl-i İmran Suresi 190 ila 194. Ayetler.

0: göklerin ve yerin yaratılışını düşünürler ve şöyle derler: Rabbimiz, sen bunu boş yere yaratmadın. Seni tenzih ve takdis ederiz. Bizi cehennem azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe sokarsan hiç şüphe yok, onu rezil etmiş olursun. Zalimlerin hiç yardımcıları yoktur. Rabbimiz, doğrusu biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir davetçiyi işitip iman ettik. Rabbimiz, günahlarımızı bağışla, kötülüklerimizi sil ve bize iyilerin ölümünü nasip et. Rabbimiz, peygamberlerin aracılığıyla vaat ettiklerini ver bize. Kıyamet gününde bizi rezil etme. Sen asla sözünden caymazsın. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Ağrı 105.2, Aksaray 102.5, Amasya 105.5, Artvin 101.3, Aydın 106.5, Balıkesir 105.2, Bartın 101, Batman 101.3, Bayburt 101.3, Bilecik 102.8, Bingöl 101.5, Bitlis Merkez 105.4, Bitlis Tatvan 107, Bolu Merkez 101.3, Burdur 93. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Üçüncü bölüm. İnsan, yaratılış ve halifelik kavramı. Belgeselimizin bu bölümünde en temel soruya geliyoruz. İnsan kimdir? Varlık tesadüf üzerine değil, irade ve hikmet üzerine yaratılmıştır. Allah, başlangıcı olmayan evvel, sonu olmayan ahir olarak anılır. Varlığı anlamlandıran ilk referans noktası budur. Kur'an'ın diliyle gökler ve yer, insanın istifadesine açık bir düzen içinde yaratılmıştır. Bu, insana mutlak sahiplik vermez, fakat sorumluluk verir. Çünkü insan, iradesi olan bir varlıktır. İyiyi de, kötüyü de seçebilecek bir kapasiteyle sınanır. Tam burada halife kavramı devreye giriyor değil mi? Evet, Bakara suresindeki ayette Rabbimizin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ibaresi, insanın yeryüzündeki konumunu anlatır. Yeryüzünde emanet bilinciyle davranan, ilahi ölçüyü gözeten, iradesini Allah'a yönelten bir sorumluluk. Halifelik, Allah'ın mülkü bulunan yeryüzünde onun iradesine uygun yaşamak ve talimatı doğrultusunda tasarrufta bulunmaktır. Bir imtiyaz değil, bir emanettir. Kur'an'da insanın sadece fiziksel varlığıyla değil, aklıyla ve anlama yetisiyle çok özel bir yerde olduğu vurgulanıyor. İnsan, akıl, idrak ve anlam kapasitesiyle mükerrem yani değerli kılınmıştır. Bu, insana hem onur hem görev yüklemektedir. Adalet, merhamet ve sorumluluk. Peki, peygamberlerin hayatı bize bu yeryüzündeki özel görevimizi yerine getirirken nasıl bir yol haritası sunuyor? Aslında bu bir karakter inşasıdır. İnsan, adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle gerçekten insan oluyor. Peygamberlerin hayatları da tam bu noktada bize rehberlik ediyor. Onlar, en zor zamanlarda bile dik durmayı, güç sahibiyken mütevazı kalmayı ve haksızlık karşısında adaleti savunmayı, Allah'ın emirleri doğrultusunda tasarrufta bulunmayı bizzat yaşayarak bizlere gösterdiler. Bir sonraki bölümde, bu kavramların ilk sahnesine gideceğiz. Hazreti Adem'in yaratılışı, meleklere sunulan insan tasavvuru ve insanın isimlerle kurduğu anlam ilişkisi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak. Onların yerlerini dümdüz, boş bir alan halinde bırakacaktır. Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin. O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye, İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. O gün Rahman'ın izin verdiği ve sözünden razı olduğu kimseden başkasının şefaati fayda vermez. O, önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz. Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır. Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse, o ne zulme uğramaktan korkar, ne yoksun bırakılmaktan. İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık. Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de. Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. O ise bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an eşsizdir. De ki, yemin ederim, bu Kur'an'ın bir benzerini ortaya koymak için ins ve cin bir araya gelip birbirine destek olsa dahi onun benzerini ortaya koyamazlar. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Saffet Çalış. İsra Suresi 23 ila 30.

0: Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Türkiye'nin önde gelen seslendirme ve dublaj sanatçılarından alınan Kur'an-ı Kerim mealleri, hadis-i şerifler, siyer ve dualar. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Yunus Emre Yazıcı. Enam Suresi 151 ila 154. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Ey Muhammed! De ki, gelin Rabbinizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Sizi de onları da biz rızıklandırırız. Zina ve benzeri çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Meşru bir hak karşılığı olmadıkça Allah'ın haram, dokunulmaz kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız. Rüştüne erişinceye kadar yetimin malına ancak en güzel şekilde yaklaşın. Ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. Biz herkesi ancak gücünün yettiği kadarıyla sorumlu tutarız. Birisi hakkında konuştuğunuz zaman yakınınız bile olsa adil olun. Allah'a verdiğiniz sözü tutun. İşte bunları Allah size öğüt alasınız diye emretti. İşte bu benim dosdoğru yolum. Artık ona uyun. Başka yollara uymayın. Yoksa o yollar sizi parça parça edip onun yolundan ayırır. İşte size bunları Allah sakınasınız diye emretti. Sonra iyilik yapanlara nimeti tamamlamak, her şeyi açıklamak, hidayet ve rahmeti erdirmek için Musa'ya kitabı, Tevrat'ı verdik ki Rablerinin huzuruna varacaklarına iman etsinler. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kulak kalbin anahtarıdır. En güzel seslerden, en güzel sözü dinlemek için Vav Radyo.
3: Kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kitabımız Kur'an-ı Kerim'de av ve avcılık kavramlarıyla ilgili şunları beyan eder.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Maide Suresi 96. Ayet.
4: Sizin için de, yolcular için de bir geçimlik olmak üzere deniz avı yapmak ve deniz ürünlerini yemek sizlere helal kılındı.

0: kara avı ise ihramlı olduğunuz sürece size haram kılındı. Huzurunda toplanacağınız Allah'a karşı gelmekten sakının.
1: Nahl Suresi 14. Ayet.
2: O, taze et yemeniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarmanız için denizi sizin hizmetinize verendir. Gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün. Bütün bunlar onun lütfundan nasip aramanız ve şükretmeniz içindir.
1: Fatır Suresi 12. Ayet.
3: İki deniz aynı olmaz. Şu tatlıdır, susuzluğu giderir, içimi kolaydır. Şu ise tuzludur, acıdır. Bununla beraber her birinden taze et yersiniz ve takınacağınız süs eşyası çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan istemeniz ve şükretmeniz için gemilerin orada suyu yara yara gittiğini görürsün.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
5: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdullah Hakan Tosun. Maide Suresi 116 ila 120. ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olmaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin dedim. Aralarında bulunduğum sürece onlara şahittim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Allah şöyle diyecek: Bugün doğrular

0: doğruluklarının yarar sağlayacağı gündür. Onlara içinden ırmaklar akan, içinde ebedi kalacakları cennetler vardır. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu büyük başarıdır. Göklerin, yerin ve bunlardaki her şeyin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. O her şeye hakkıyla gücü yetendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, kesin imandan sonra şüpheye düşmekten sana sığınırım. Şeytanlara yakın olmaktan sana sığınırım. Ve din gününün azabından sana sığınırım, sana sığınırım.

0: أكبر. صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yüce Rabbinin adını tesbih et. O, yaratıp şekillendiren, ahenk veren ve düzene koyandır. O, her şeyi ölçüyle yapıp yönlendirendir. O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çerçöpe çevirendir. Sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de. Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz. O halde eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Allah'a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır. En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse, kafir ise, öğüt almaktan kaçınır. Sonra orada ne ölür, kurtulur, ne de rahat bir hayat yaşar. Arınan ve Rabbinin adını anıp namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer. Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret daha hayırlı ve süreklidir. Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Musa'nın sayfalarında da vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: İslam tarihinin en önemli şahsiyetlerinden dört halifenin unutulmaz hatıralarına ve örnek mücadelelerine kulak verin. İslam'ın Halifeleri Radyo Tiyatrosu her gün 7.30 ve 19.30'da Wow Radyo'da.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Şems Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Güneşe ve onun aydınlığına and olsun. Onu izlediğinde aya and olsun. Onu ortaya çıkardığında gündüze and olsun. Onu bürüdüğünde geceye and olsun. Göğe ve onu bina edene and olsun. Yere ve onu yayıp döşeyene and olsun. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirip, ona kötülük duygusunu ve takvasını, kötülükten sakınma yeteneğini ilham edene and olsun ki, nefsini arındıran kurtuluşa ermiştir. Onu kötülüklere gömüp kirleten kimse de ziyana uğramıştır. Semud kavmi azgınlığı sebebiyle yalanladı. Hani onların en bedbah olanı fesat çıkarmak için ileri atılmıştı. Allah'ın Resulü de onlara şöyle demişti: Allah'ın devesini ve onun su içme hakkını koruyun. Fakat onlar onu yalanladılar ve deveyi boğazladılar. Bunun üzerine Rableri suçlarından dolayı onları helak etti ve kendilerini yerle bir etti. Allah bunun sonucundan çekinmez de. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an en güzel öğüttür.
2: Andolsun biz Kur'an'ı düşünüp öğüt almak için kolaylaştırdık. Var mı düşünüp öğüt alan?
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Metin Çakar. Nahl Suresi 120 ila 128. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Şüphesiz İbrahim, Allah'a itaat eden, Hakk'a yönelen bir önderdi. Allah'a ortak koşanlardan değildi. Onun nimetlerine şükreden bir önderdi. Allah onu seçmiş ve doğru yola iletmişti. Ona dünyada iyilik verdik. Şüphesiz o, ahirette de salihlerdendir. Sonra da sana Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine uy. O Allah'a ortak koşanlardan değildi diye vahiy ettik. Cumartesi gününe saygı ancak onda görüş ayrılığına düşenlere farz kılındı. Şüphesiz Rabbin ayrılığa

0: sabret. Senin sabrın ancak Allah'ın yardımı iledir. Onlardan yana üzülme. Tuzak kurmalarından dolayı da sıkıntıya düşme. Şüphesiz Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanlar ve iyilik yapanlarla beraberdir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Iğdır 101.3, Isparta 93, Karabük 91.5, Karaman 106, Kars 105, Kırıkkale 101.8, Kırklareli 106.4, Kilis 98, Kocaeli 102.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Wow Radyo sunar. İslam'ın halifeleri Hazreti Ebubekir. 3. bölüm. İlk davet ve tereddütsüz evet.

0: Hira, Mekke'nin gürültüsünden uzak, taşların sessiz, yıldızların şahit olduğu bir dağ. Şehrin kalabalığından bunalan bir kalp, kendini buranın yalnızlığına vuruyordu. O kalbin sahibi, yetim büyümüş, El-Emin diye anılan Muhammed'ti. O gece Hira'da yaşananlar sadece onun değil, bütün insanlığın kaderini değiştirecekti. Hira'nın dar mağarasında gökyüzünün sessizliğine kulak veren bir kul vardı. Yıldızların altında putların ötesini arıyordu. Hazreti Muhammed Allah'tan kendisine doğru yolu göstermesini istiyor, İnsanların taşlardan medet umduğu Mekke'de kalbini ona açıyordu. Derken mağarada sükunet kesildi. Cebrail hakikatin ilk emrini getirdi. Oku. Hazreti Muhammed ben okuma bilmem dedi. O kendisini sıkan meleğin ağırlığını hissetti. Sonra yine aynı ses. Oku. Hazreti Muhammed yine ben okuma bilmem buyurdu. Üçüncü kez mağaranın duvarlarını titreten bir emir daha geldi. Rabbinin adıyla oku. Yaratan Rabbinin adıyla. Karanlık mağara gezegenlerin yörüngesini belirleyen bir sözle aydınlanmıştı. İlk vahiy tamamlandığında Muhammed'in kalbi hem korku hem huşuyla doluydu. Dağdan inerken titriyordu. Vücudu değil, ruhu ürperiyordu. Hızla evine koştu. Onu ilk karşılayan ömür arkadaşı Hatice oldu.
1: Ya Muhammed, yüzün solmuş, gözlerin dolu. Ne oldu sana?
0: Hazreti Peygamber, beni örtün ey Hatice, beni örtün, üzerime bir hal geldi dedi. Onu örttüler, sakinleşmesini beklediler. Bir süre sonra sesi titreyerek konuştu. Peygamber Efendimiz Hazreti Hatice'ye Hira'da kendisine bir melek görünerek Rabbinin adıyla oku dediğini ve nasıl korktuğunu anlattı. Hazreti Hatice onu dikkatle dinledi. Sonra güven dolu bir sesle konuştu.
1: Hayır, korkma.

0: Allah seni asla utandırmaz. Çünkü sen akrabanı gözetirsin. Emanete ihanet etmezsin. Yoksulu doyurursun. Misafire ikram edersin. Haksızlık görenin yanında durursun. Böyle birini Rabbi asla yüzüstü bırakmaz.
1: Hatice'nin bu sözleri ilk iman cümleleri gibiydi. Kalbini sükunete erdirdi. Zamanla vahiy devam etti. Resulullah'a önce eşi, sonra en yakın aile fertleri iman etti. Artık bu hakikat evin duvarlarını aşmaya hazırdı. Mekke'de fısıltılar dolaşmaya başladı. Kabe'nin yanında dua eden Muhammed, Hira'dan farklı dönmüş diyorlardı. Gökyüzünden bir haber aldığını söylüyor diye konuşuyorlardı.
2: Ebu Bekir, duydun mu? Senin sohbet ettiğin o Muhammed var ya, dağdan inerken bir hal olmuş ona. Bir melekten bahsediyormuş. Bana Allah'ın kelamı geldi diyormuş.
3: Kim söyledi bunu sana?
2: Sokaklarda konuşuluyor. Kimisi akli dengesini kaybetti diyor, kimisi şair oldu diyor, kimisi kahinlik yapıyor diyor.
3: Muhammed ne kahindir ne de yalancı. Onu çocukluğumdan beri tanırım. Bu sözün aslını ben bizzat ondan duymalıyım.
1: Ebu Bekir söylentilere değil, dostunun yüzüne bakarak karar vermek istiyordu. Ayaklarını hızlandırdı. Kalbinde merak, içinde tuhaf bir sevinç kıpırdanıyordu. Kısa süre sonra dar bir odada yüz yüze geldiler. İçeride sadece iki kadim dost ve hakikatin yeni haberi vardı.
3: Ey Muhammed! Hakkında bir şeyler duydum. Sokaklarda Muhammed'e bir hal oldu diyorlar. Ne oldu?
1: Hazreti Peygamber, duyduklarının bir hal değil, hakikatin haberi olduğunu söyledi. Hira'da bir melek ona görünmüş ve Rabbinin adıyla oku demişti. Melek ona alemlerin Rabbini anlatmış ve sonra da bildirmişti ki Muhammed insanlara Allah'ın mesajını ulaştıracak bir peygamber olarak seçilmişti.
3: Bunlar çok büyük sözler ey Muhammed. Sen Allah tektir mi diyorsun? Putların hiçbir gücü yok mu diyorsun?
1: Hazreti Peygamber dostuna Allah'ın tek ve ortağı olmadığını, Lat, Uzza, Menat hepsinin insan yapımı, ne faydası ne de zararı bulunmayan varlıklar olduğunu anlattı. Alemlerin Rabbi olan Allah, göğü ve yeri yaratan, her şeyi yoktan var edendi. Muhammed'i insanları Allah'a kul olmaya çağıran bir elçi yapmıştı.
3: Ey Muhammed, ben seni çocukluğumdan beri tanırım. Sen kavmin içinde asla yalan söylemedin. Emanete ihanet etmedin. İnsanların en güvenilirleri oldun. Senin dilinden böyle bir söz çıktıysa bunun yalan olacağını nasıl düşünebilirim? Sen dediysen doğrudur.
1: Hazreti Peygamber Ebu Bekir'i bir olan Allah'a iman etmeye çağırdı ve şehadet getirmesini istedi. Bu bir ömürlük karar anıydı. Ama Ebu Bekir bu anı yıllardır kalbinde bekletiyordu. Çocukluğundan beri sorduğu sorular, geceleri gökyüzüne bakarak aradığı hakikat, şimdi dostunun dilinden dökülmüştü.
3: Öyleyse dinle ve şahit ol ey Muhammed. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Ve şahitlik ederim ki sen onun kulu ve elçisisin.
1: Bu sözler Mekke'nin dar bir odasında söylenmiş gibi görünüyordu. Ama gerçekte göklere yükselen bir evetti bu. Tereddütsüz, pazarlıksız, önce bir düşüneyim demeden verilmiş bir cevap. İşte bu yüzden o güne kadar El Atik diye bilinen bu adam artık Sıddık diye anılacaktı. İman sadece dilde kalmadı.

0: Kalbi indi, bedene yansıdı. Resulullah ona nasıl abdest alacağını öğretti. Sonra birlikte namaza durdular. Hazreti Peygamber sadık dostuna ellerini nasıl kaldırması gerektiğini, nasıl niyet edeceğini hepsini teker teker anlattı. İki insan, bir peygamber ve onun en yakın dostu. Putlarla dolu bir şehrin ortasında, putlardan yüz çevirip yalnızca bir tek Rabbe yöneldiler. Bu secde tarihteki en güçlü sözlerden birini taşıyordu. Biz taşlara değil, göğü ve yeri yaratana eğiliyoruz. O gece Ebu Bekir evine dönerken artık aynı insan değildi. Dünyası değişmiş, kalbi yeni bir nurla dolmuştu.
1: Yıllardır gökyüzüne bakıp sorduğum sorular, bu taşların gerçek bir ilah olamayacağımı içimden söyleyen ses, hepsi bugün cevabını buldu. Rabbim birdir, ortağı yoktur ve ben artık ona kul olduğumu biliyorum. Bu yol kolay olmayacak. Kabileler, atalar, putlar, hepsi karşımıza dikilecek. Ama ben biliyorum ki o beni yalnız bırakmaz.
0: Sabah olunca Ebu Bekir sadece kendi imanıyla yetinmeyecek. Dostlarını, akrabalarını, güvendiklerini bu hakikate çağıracaktı. Onun davetiyle nice büyük sahabiler bu dine girecekti. Gece yerini sabaha bıraktı. Mekke her zamanki gibi güne başladı sanıyordu. Oysa şehirde kimsenin fark etmediği bir şey olmuştu. İlk müminlerden biri artık kalbinde taşıdığı imanla bambaşka bir insan olarak uyanmıştı. O Hazreti Ebu Bekir'di. Kaynaklar bize onun imanı kabul ederken en küçük bir tereddüt yaşamadığını anlatır. O, vahyi getirenin Cebrail olduğundan emin olmadan önce vahyi getirene inanmaya hazırdı. Çünkü o, Resulullah'ın hayatını görmüş, onun doğruluğunu kalbiyle tasdik etmişti. Böylece Allah'ın Resulü'nün ilk büyük destekçisi, sarsılmaz arkadaşı, en zor günlerinde yanında olacak olan Sıddık, Resul'ün yanında yerini aldı. Bir sonraki adımda Hazreti Ebu Bekir'in bu imanı sadece kendine saklamayıp nasıl başkalarına taşıdığını, nasıl ilk halkayı genişlettiğini göreceğiz.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Gürsel Ulusoy. Enfal Suresi 1-4. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Muhammed! Sana ganimetler hakkında soruyorlar. De ki, ganimetler Allah'a ve Resulüne aittir. O halde eğer müminlerseniz Allah'a karşı gelmekten sakının, aranızı düzeltin, Allah ve Resulüne itaat edin. Müminler ancak o kimselerdir ki Allah anıldığı zaman kalpleri ürperir. Onun ayetleri kendilerine okunduğu zaman bu onların imanlarını arttırır. Onlar sadece Rablerine tevekkül ederler. Onlar namazı dosdoğru kılan, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda harcayan kimselerdir. İşte onlar gerçekten müminlerdir. Onlara Rableri katında yüksek mertebeler, bağışlanma ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Türkiye ve dünyanın önde gelen hafızları ve Kur'an okuyucularından binlerce aşr-ı şerif. Vav Radyo'da, Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Adem Kemaneci. Tegabun Suresi 11 ila 18. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın izni olmaksızın hiçbir musibet başa gelmez. Kim Allah'a inanırsa Allah onun kalbini doğruya iletir. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Allah'a itaat edin, peygambere de itaat edin. Eğer yüz çevirirseniz, bilin ki elçimize düşen sadece apaçık bir tebliğdir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Ey iman edenler! Eşlerinizden ve çocuklarınızdan size düşman olabilecekler vardır. Onlardan sakının. Ama affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Mallarınız ve çocuklarınız ancak birer imtihandır. Allah katındaysa büyük bir mükafat vardır. O halde gücünüz yettiği kadar Allah'a karşı gelmekten sakının. Dinleyin, itaat edin, kendi iyiliğiniz için harcayın. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, işte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Eğer siz Allah'a güzel bir borç verirseniz, Allah onu size kat kat öder ve sizi bağışlar. Allah şükrün karşılığını verendir. Halimdir. Hemen cezalandırmaz, mühlet verir. O, gaybı da, görünen alemi de bilendir. Mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Hakikate kulak verenlerin frekansı. Mav Radyo. Kur'an'ın sesi.
3: Kur'an'ın sesi.

0: Kavramların hakikati.
1: Yüce Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, kulu ve Resulü olan İsa Aleyhisselam'ın yaptığı duayı ayetlerinde şöyle beyan buyurmaktadır.
2: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 114 ila 118. ayetler arası.
3: Meryem oğlu İsa, ey Allah'ım, ey Rabbimiz, bize gökten bir sofra indir ki önce gelenlerimize, zamanımızdaki dindaşlarımıza ve sonradan geleceklerimize bir bayram ve senden gelen bir mucize olsun. Bizi rızıklandır. Sen rızıklandıranların en hayırlısısın, dedi. Allah da, ben onu size indireceğim. Ama ondan sonra sizden her kim inkar ederse, artık ben ona kainatta hiçbir kimseye etmeyeceğim azabı ederim, demişti. Allah kıyamet günü şöyle diyecek: ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkım olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin, ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin. Ben onlara sadece bana emrettiğin şeyi söyledim. Benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a kulluk edin, dedim. Aralar

0: aralarında bulunduğum sürece onlara şahit idim. Ama beni içlerinden aldığında artık üzerlerine gözetleyici yalnız sen oldun. Sen her şeye hakkıyla şahitsin. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Yasin Suresi 51 ila 67. ayet.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Sura üfürülür. Bir de bakarsın kabirlerden çıkmış Rablerine doğru akın akın gitmektedirler. Şöyle derler: vay başımıza gelene! Kim bizi diriltip mezarımızdan çıkardı? Bu Rahman'ın vaat ettiği şeydir. Peygamberler doğru söylemişler. Sadece korkunç bir ses olur. Bir de bakarsın hepsi birden toplanıp huzurumuza çıkarılmışlardır. O gün kimseye hiç mi hiç zulmedilmez. Size ancak işlemekte olduğunuz şeylerin karşılığı verilir. Şüphesiz cennetlikler o gün nimetlerle meşguldürler, zevk sürerler. Onlar ve eşleri gölgelerde koltuklara yaslanmaktadırlar. Onlar için orada meyveler vardır. Onlar için diledikleri her şey vardır. Çok merhametli olan Rab'den bir söz olarak kendilerine selam vardır. Allah şöyle der: ey suçlular, ayrılın.

0: Ey Ademoğulları! Ben size şeytana kulluk etmeyin. Çünkü o sizin için apaçık bir düşmandır. Bana kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur diye emretmedim mi? Andolsun, o sizden pek çok nesli saptırmıştı. Hiç düşünmüyor muydunuz? İşte bu tehdit edildiğiniz cehennemdir. İnkar ettiğinizden dolayı bugün girin oraya. O gün biz onların ağızlarını mühürleriz. Elleri bize konuşur, ayakları da kazandıklarına şahitlik eder. Eğer dileseydik, onların gözlerini büsbütün kör ederdik de bu halde yola koyulmak için didişirlerdi. Fakat nasıl görecekler ki? Yine eğer dileseydik, oldukları yerde başka yaratıklara dönüştürürdük de ne ileri gidebilirler ne de geri dönebilirlerdi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Dua ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Enbiya Suresi 83. ayet.
3: Şüphesiz ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ali Akkaya. Rum Suresi 1-10. Ayetler.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim. Rumlar yakın bir yerde yenilgiye uğradılar. Fakat onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Önünde sonunda Allah'ın dediği olur. O gün müminler Allah'ın yardımı sebebiyle sevinecekler.

0: O dilediğini muzaffer kılar. O çok güçlüdür, engin merhamet sahibidir. Bu Allah'ın vaadidir. Allah vaadinden caymaz. Ama insanların çoğu bunu bilmezler. Onlar dünya hayatının sadece görünen yüzünü kısmen bilirler. Ahiret hakkındaysa tamamen gaflet içindedirler. Kendi kendilerine bir düşünmezler mi? Allah gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları ancak hikmet temelinde belli bir süreye kadar kalmak üzere yaratmıştır. Fakat şu bir gerçek ki, insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı hala inkar etmektedir. Yeryüzünde gezip de kendilerinden öncekilerin sonu ne olmuş görmezler mi? Onlar kendilerinden çok daha kudretliydiler. Toprağı iyice işlemişler, yeryüzünü bunların imar ettiğinden daha fazla imar etmişlerdi. Onlara da peygamberleri nice açık kanıtlar getirmişti. Şu halde Allah onlara asla zulmetmiş değildir. Asıl onlar kendilerine zulmetmişlerdir. Sonunda Allah'ın ayetlerini yalan saymak ve onları alaya almak suretiyle kötülükte ileri gidenlerin akıbeti pek fena oldu. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin rahmet ve hikmet dolu dünyasını keşfetmeye çağrı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Hadislerle İslam. Türkiye'nin en meşhur sesleriyle her gün 9.30, 15.30 ve 20.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Bakara Suresi 229 ila 231. ayetler.
2: Euzubillahimineşşeytanirracim.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Dönüş yapılabilecek boşama iki defadır. Sonrası ya iyilikle geçinmek ya da güzellikle bırakmaktır. Evlilikte tarafların Allah'ın belirlediği ölçüleri koruyamama endişeleri dışında, kadınlara verdiklerinizden boşanma esnasında bir şeyi geri almanız sizin için helal olmaz. Eğer onlar Allah'ın belirlediği ölçüleri gözetmeyecekler diye endişe ederseniz, o zaman kadının boşanmak için bedel vermesinde ikisine de günah yoktur. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır. Sakın bunları aşmayın. Allah'ın koyduğu sınırları kim aşarsa onlar zalimlerin ta kendileridir. Eğer erkek karısını üçüncü defa boşarsa, kadın onun dışında bir başka kocayla nikahlanmadıkça ona helal olmaz. Bu koca da onu boşadığı takdirde, onlar kadınla ilk kocası Allah'ın koyduğu ölçüleri gözetebileceklerine inanıyorlarsa, tekrar birbirlerine dönüp evlenmelerinde bir günah yoktur. İşte bunlar Allah'ın anlayan bir toplum için açıkladığı ölçüleridir. Kadınları boşadığınız ve onlar da bekleme sürelerini bitirdikleri zaman ya onları iyilikle tutun yahut iyilikle bırakın. Haklarına tecavüz edip zarar vermek için onları

0: 92.2, Ordu Fatsa ve Ordu Ünye 87.7, Samsun 87.7, Şanlıurfa Merkez 98.8, Şanlıurfa Siverek 101.6, Şanlıurfa Viranşehir 105.3, Trabzon Merkez 92.8, Trabzon Vakfı Kebir 100.3. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radio, Kur'an'ın sesi.
1: Hadislerle İslam.

0: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh anlattığına göre Allah Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyurmuştur. Allah buyurdu ki Ademoğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim. Gece de gündüz de benim elimdedir.
1: Hadisten öğrendiklerimiz.
0: İnsanoğlunun bir takım sıkıntılarla karşılaştığında bunu zamana bağlaması kadim bir yanlıştır. Bu yanlış günlük hayatımızda sıklıkla tekrarlanan bir durumdur. Karşılaşılan sıkıntıların sebeplerinin bir tarafa bırakılıp ne kötü bir çağ, ne günlere kaldık denilerek en kestirme yolun seçilmesi ve problemin kaynağı olarak izafi bir olgu olan zamanın kabul edilmesi büyük bir yanılgıdır. Feleğe küsmek, feleğin sillesini yemek gibi kimi deyimlerde ifadesini bulduğu üzere dünyaya ve zamana işlevi dışında anlam yükleyerek hayata karşı karamsarlığa kapıldığımız anlar çoktur. Halbuki iyi günlerin geleceğini ifade etmek üzere kara gün kararıp kalmaz diyen de biziz. Anlaşılan o ki insanın mayasında var olan peşin hükümlü ve aceleci olma niteliği zaman algısında da kendini göstermekte. Modern çağların bir hastalığı olan zamanı kutsama eğilimi ise aslında tarihin derinliklerine doğru yol bulan bir cahiliye düşüncesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Cahiliye karanlığında yaşayanlar, zamanın bir başlangıcı var mı, bir sonu var mı pek aldırış etmezlerdi. Onlara göre zaman sadece yaşadıkları hayattı ve bu hayat onları bir yok oluşa sürüklüyordu. Onlar zamanın izafi olabileceği fikrini akıllarına getirmek şöyle dursun. Zaman değirmeninde öğütülen hayatlarının toprağa karışıp son bulduğuna inanmışlardı. Onlardan önceki bir zamanın var olabileceği fikri de cahiliye insanları için anlamsızdı. Sanki insanoğlu hep burada yaşamıştı. Oysa şimdi Kur'an onlara İnsan henüz anılır bir şey değilken, yaratılmamışken, üzerinden uzunca bir zaman geçti diyordu. Cahiliye karanlığı içinde olanlar buna bir türlü anlam veremiyorlardı. Uzun bir zaman nasıl geçmiş olabilirdi ki? Kaldı ki Kur'an bununla da yetinmiyor. Öldükten sonra yaşanacak bir hayat fikrini onlara aşılamak istiyordu. Dağılıp ufalanmış kemik parçalarına dönüştükten sonra diriltilecek olmak, her şeyi maddi değer yargılarına bağlamış bir toplum için kolay kabul edilecek bir düşünce değildi elbette. Cahiliye insanlarının zaten soyut olanla, gayba imanla işi yoktu. Maddi olanı hayatlarının merkezine yerleştirip yüceltiyorlar veya isteklerinin girdabına kapılıp farkında olmadan nefslerinin arzularını ilahlaştırıyorlardı. Çünkü akıllarını kullanmak istemiyorlardı. Kur'an onlara

0: yeryüzünü ölü, kupkuru görürsün. Biz onun üzerine yağmur indirdiğimiz zaman kıpırdar, kabarır ve her türden iç açıcı çift çift bitkiler bitirir. Bu böyledir. Çünkü Allah Hakk'ın ta kendisidir. Şüphesiz O ölüleri diriltir ve O her şeye hakkıyla kadirdir diyerek öldükten sonra diriltilmelerinin Allah için zor olmadığını söylüyordu. Kur'an ölümden sonraki hayatı ölü yeryüzü teşbihi ile anlatarak ikinci bir hayatın olabileceğini, elle tutulur, gözle görülür bir resim halinde onların tahayyüllerine sunuyordu. Zihinlerindeki çizgisel şekilde ilerleyen ve onları yok oluşa mahkum eden zaman düşüncesi, ölü yeryüzünün yağmurla dirilmesi şeklindeki bir benzetmeyle döngüsel bir zaman düşüncesine çevriliyor. Bu döngü, dönüşünüz ancak Rabbinizedir ayetiyle büsbütün derinlik kazanıyordu. Gerçekten de yağmur ölü toprağı diriltiyordu. Onlar ölümden sonra yeni bir hayat fikri, zamanın her şeyi eskitip yıpratması karşısında ne kadar da tutarlı olabilir ki diye zihinlerinden geçirmiş olmalılar. Cahiliye Arapları zamanı gündelik hayatta çektikleri sıkıntıların, karşılaştıkları her türlü zarar ve ziyanın ve nihayetinde ölümün nedeni olarak görüyorlardı. Hayat düzenlerini bozan, kendilerini yıpratıp öldüren şeyin zaman olduğuna inanıyor, zamanın kendilerini yok etmesinden korkuyorlardı. Kur'an, onların bu halini şöyle resmetmektedir. Dediler ki, hayat ancak bu dünyada yaşadığımızdan ibarettir. Ölürüz ve yaşarız. Bizi ancak zaman helak eder. Kur'an'ın davetine uymaya ayak direyen cahiliye toplumu, zamanı kötülüklerin kaynağı olarak kabul ettiği için, sıkıntılar karşısında ona sövüyor, lanet okuyordu. Zaman onlar için adı konulmamış bir ilah, yazgılarına hükmeden bir tanrı, onları hayattan koparan gizli bir güçtü. Zaman mefhumu, ilah, kader, ahiret gibi dinin temel inanç konularına karşı geliştirilmiş bir amentünün en temel kodlarındandı. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bu inancı reddediyor, zaman mefhumunun Allah tarafından tayin edilmiş, edilgen bir olgu olduğunu anlatıyordu. Üstelik anlatımını Allah'a isnat ederek bu sözünün kesin bir yargı olduğunu ifade ediyordu. Allah buyurdu ki, Ademoğlu zamana söver. Halbuki zamanı var eden benim. Gece de gündüz de benim elimdedir. Bu söz kesin bir şekilde zaman denilen şeyin aslında zannettikleri gibi bir güç ve kudrete sahip olmadığını onlara hatırlatmaktadır. Ayet ve hadislere göre zamana isnat edilen fiiller esasen Allah'ın dilemesiyle olan şeylerdir. Yani gerçek fail Allah'tır.
1: Hadislerle anlamak için Vav Radyo.

Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Bekir Girdil. Cuma Suresi 1-8. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göklerdeki ve yerdeki her şey, mülkün sahibi, mukaddes, mutlak güç sahibi, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ı tesbih eder. O, ümmilere, içlerinden, kendilerine ayetlerini okuyan, onları temizleyen, onlara kitabı ve hikmeti öğreten bir peygamber gönderendir. Halbuki onlar bundan önce apaçık bir sapıklık içindeydiler. Allah o peygamberi onlardan henüz kendilerine katılmayan başkalarına da göndermiştir. O mutlak güç sahibidir. Hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bu Allah'ın lütfudur. Onu dilediğine verir. Allah büyük lütuf sahibidir. Tevrat'la yükümlü tutulup da onunla amel etmeyenlerin durumu, ciltlerle kitap taşıyan eşeğin durumu gibidir. Allah'ın ayetlerini inkar eden topluluğun hali ne kötüdür. Allah zalimler topluluğunu hidayete erdirmez. De ki, ey Yahudi akidesini benimseyenler, bütün insanlar değil de yalnız kendinizin Allah'ın dostları olduğunu iddia ediyorsanız, bunda da samimi iseniz, haydi ölümü isteyin. Ama onlar daha evvel yaptıklarından dolayı asla ölümü istemezler. Allah zalimleri hakkıyla bilir. De ki, sizin kendisinden kaçıp durduğunuz ölüm var ya, o mutlaka size ulaşacaktır. Sonra gaybı da, görünen alemi de bilen Allah'a döndürüleceksiniz de, o size yapmakta olduklarınızı haber verecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an öğüttür.
2: Biz o peygambere şiir öğretmedik. Bu ona yaraşmazdı. Ona verdiğimiz ancak bir öğüt ve apaçık bir Kur'an'dır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Haşr-ı Şerif. Okuyan Ömer Faruk Altunağ. Nur Suresi 1-10. Ayet.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Bu bizim indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Düşünüp öğüt almanız için onda apaçık ayetler indirdik. Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek kurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın dininin koymuş olduğu hükmü uygulama konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Müminlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun. Zina eden erkek ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir kadınla evlenir. Zina eden bir kadınla da ancak zina eden veya Allah'a ortak koşan bir erkek evlenir. Bu müminlere haram kılınmıştır. Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da 4 şahit getiremeyenlere 80 değnek kurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fasık kimselerdir. Ancak tövbe edip bundan sonra ıslah olanlar müstesna. Çünkü Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Eşlerine zina isnat edip de kendilerinden başka şahitleri olmayanlara gelince, onların her birinin şahitliği, kendisinin doğru söyleyenlerden olduğuna dair Allah adına 4 defa yemin ederek şahitlik etmesi, 5. defada eğer yalancılardansa Allah'ın lanetinin kendi üzerine olmasını ifade etmesiyle yerine gelir. Kocasının yalancılardan olduğuna dair Allah'ı 4 defa şahit getirmesi, Allah adına yemin etmesi, 5. defada da eğer kocası doğru söyleyenlerdense Allah'ın gazabının kendi üzerine olmasını dilemesi kadından cezayı kaldırır. Allah'ın size lütfu ve merhameti olmasaydı ve Allah tövbeleri kabul eden, hüküm ve hikmet sahibi olmasaydı haliniz nice olurdu? Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Vav Radyo'yu Facebook'ta takip edin. facebook.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celalü, kıyamet ve alametlerine ilişkin yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Taha Suresi 105. Ayet.
5: Ey Muhammed! Sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
3: Kehf Suresi 47-49. Ayetler.
6: Dağları yürüteceğimiz ve senin yeryüzünü çırılçıplak göreceğin günü bir hatırla. Biz onları mahşerde toplarız da içlerinden hiçbirini bırakmayız. Hepsi saf saf Rabbinin huzuruna çıkarılırlar. Onlara andolsun sizi ilk önce yarattığımız gibi bize geldiniz. Oysa siz sizin için hesaba çekileceğiniz bir zaman belirlemediğimizi sanmıştınız denir. Kitap ortaya konur. Suçluları kitabın içindekilerden korkuya kapılmış görürsün. Eyvah bize! Bu nasıl bir kitaptır ki küçük büyük hiçbir şey bırakmadan hepsini sayıp dökmüş derler. Onlar bütün yaptıklarını karşılarında bulurlar. Senin Rabbin hiç kimseye zulmetmez.
4: Azim olan Allah doğru.

Halkın Sesi Wow Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Taha Suresi 90 ila 104. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Harun onlara daha önce şöyle demişti: Ey kavmim, siz bununla yalnızca imtihan edildiniz. Doğrusu sizin Rabbiniz ancak Rahman'dır. Öyleyse bana uyun ve emrime itaat edin. Onlar da Musa bize dönünceye kadar buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler. Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi: Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin? Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi. Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi. Samiri şöyle dedi: Ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi. Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin.

0: senin için asla kaçamayacağım bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız. Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır. Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik. Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir. Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür. O gün günahkarları gözleri korkudan donup gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz. Aralarında birbirlerine "Dünyada sadece 10 gün kaldınız" diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit içlerinden en aklı başında olanları "Siz sadece bir gün kaldınız" diyecektir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, düşkünlük derecesinde yaşlılıktan, katı kalplilikten, gafletten, yokluktan, zilletten, miskinlikten sana

Haşr-ı Şerif. Okuyan Yaşar Taşçı. Necm Suresi 1-25. Ayetler.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Battığı zaman yıldıza and olsun ki arkadaşınız Muhammed haktan sapmadı ve azmadı. O nefis arzusu ile konuşmaz. Size okuduğu Kur'an ancak kendisine bildirilen bir vahiydir. Kur'an'ı ona üstün güçlere sahip muhteşem görünümlü Cebrail öğretti. O en yüksek ufukta bulunuyorken asli suretine girip doğruldu. Sonra ona yaklaştı derken sarkıp daha da yakın oldu. Peygamber'e olan mesafesi iki yay aralığı kadar yahut daha az oldu. Böylece Allah kuluna vahyedeceğini vahyetti. Kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Şimdi siz gördüğü şey hakkında onunla tartışıyor musunuz? Andolsun ki o Cebrail'i bir başka inişte asli suretiyle görmüştü. Sidretül Münteha'nın yanında. Meva cenneti onun sidrenin yanındadır. O zaman sidreyi kaplayan kaplamıştı. Göz gördüğünden şaşmadı ve onu aşmadı. Andolsun o Rabbinin en büyük

0: kıyametlerinden bir kısmını gördü. Lat ve Uzza'ya ve diğer üçüncüsü Menat'a ne dersiniz? Erkek size de, dişi ona mı? Öyleyse bu çok insafsızca bir paylaştırmadır. Onlar ancak sizin ve atalarınızın ilah edindiğiniz şeylere taktığınız isimlerdir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar putperestler, yalnız zanna ve nefislerin arzusuna tabi oluyorlar. Andolsun ki kendilerine Rableri katından yol gösterici gelmiştir. Yoksa insan kayıtsız şartsız her temenni ettiği şeye sahip mi olacaktır? Oysa ahiret de dünya da Allah'ındır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini anlamak isteyenler için eşsiz bir tefsir yolculuğu. Asırlardır ilim dünyasına rehberlik eden Taberi tefsiri, Camiül Beyan Antevili Ail Kur'an, BK yayınlarının çevirisiyle her gün 21.30'da Vav Radyo'da. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Dinç. Fussilet Suresi 30 ila 36. ayetler ve Kadir Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra dosdoğru olanlar var ya, onların üzerine akın akın melekler iner ve derler ki, korkmayın, üzülmeyin. Size dünyadayken vaat edilmekte olan cennetle sevinin. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah'tan bir ağırlama olarak orada canlarınızın çektiği her şey var. İstediğiniz her şey orada sizin için var. Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve kuşkusuz ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kimdir? İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sav. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir. Bu güzel davranışa ancak sabredenler kavuşturulur. Buna ancak hayırdan ve olgunluktan büyük payı olanlar kavuşturulur. Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa hemen Allah'a sığın. Çünkü O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz onu, Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh, Cebrail o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9.

Fatiha suresinin 2. ayetinin tefsiri. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Er-Rahmanir-Rahim. Rahman ve Rahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin arada bir fasıldır denilirse şöyle cevap verilir. Müfessirlerden bir cemaat bunu doğru bulmayıp şöyle dediler. Burada anlamı takdim edilmiş, öne alınmış, muahhar, sonraya bırakılmış bir durum vardır. O da şudur. Elhamdülillahi Rahmanir Rahim. Rabbel Alemin, Maliki Yevmiddin. Rahman ve Rahim Allah'a hamdolsun. Alemlerin Rabbi, din gününün sahibi. Bu iddialarının doğruluğunu da Maliki Yevmiddin ayetini delil getirdiler. Dediler ki, Maliki Yevmiddin sözü Malik diye okuyan kimsenin kıraatine göre Allah'ın kulunun kendisini mülk, hakimiyet, otorite, Malik diye okuyan kimsenin kıraatine göre milk, sahiplikle nitelendirmesinin talimidir. Allah Teala'nın mülk veya milkle nitelendirilmesine en yakın olabilecek benzer vasıf, mahlukatın bütün cinslerinin sahibi olduğunu bildiren Rabbel Alemin'dir. Yine azamet ve uluhiyetle nitelendirilmesine en yakın olabilecek anlamca benzer en yakın övgü Er-Rahmanir-Rahim'dir. Onlar her ne kadar görünürde bir sonralık olsa da Er-Rahmanir-Rahim'in anlamca Rabbel Alemin'den önce geldiğini, bunun kendileri için bir delil olduğunu ileri sürdüler. Tehir anlamında takdimin, takdim anlamında tehirin, Arap dili ve mantığında çok yaygın olduğunu ve sayılamayacak kadar çok olduğunu söylediler. Cerir bin Atiye'nin görüşü bunun bir örneğidir. Hayal gün aşırı uğrar ve sorar, sen nerelerdesin? Hadi ziyaretçinin selamına selamla karşılık ver. Allah Teala kitabında şöyle buyurmuştur. Kuluna dosdoğru kitabı indiren ve onda hiçbir tutarsızlık bulundurmayan Allah'a hamdolsun. Aslında ayette tayyime kelimesi tehir edilmiştir. Bundan başka örnekler de vardır. Bunlar Besmele'nin Fatiha'dan bir ayet olduğunu kabul etmeyen kimselerin görüşlerinin doğruluğunu destekleyen delillerdir. Fatiha suresi 3. ayetinin tefsiri. Din gününün sahibidir. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, Kurra bu ayeti farklı şekillerde okumuştur. Bir kısmı Meliki Yevmiddin, bir kısmı da Maliki Yevmiddin, bir kısmı da Melike Yevmiddin şeklinde Kaf'ın fethasıyla okumuşlardır. Arap dili alimleri arasında Melik'in mülkten hakimiyet, Malik'in ise milkten, sahiplikten türemiş olduğunda bir görüş ayrılığı yoktur. Buna göre Meliki Yevmiddin diye okuyan kimsenin okuyuşunun anlamı şudur. Hesap gününde mülk, hakimiyet, dünyada daha önce kendi aralarında mülk kavgasına düşen ve büyüklüğün, azametin, otoritenin ve gücün sadece kendilerinin olduğunu savunan, şefketli melikler olan yarattıklarının hiçbirinin değil, sadece Allah'ındır. Allah'a kavuştukları hesap günü onlar kesin olarak anlayacaklar ki, kendileri küçük ve zelildirler. Mülk, yücelik, izzet ve değer ne kendilerinin ne de kendileri dışındakilerin. Nitekim şanı yüce, isimleri mübarek olan Allah şöyle buyurmuştur. O gün onlar ortaya çıkarlar. Onların hiçbir şeyi Allah'a gizli kalmaz. Bugün mülk, hükümranlık kimindir? Tek olan, her şeyi kudret ve hakimiyeti altında tutan Allah'ındır. Allah Teala haber vermektedir ki, o gün mülkün tek sahibi O'dur. Hesap günü saltanattan zillet ve küçüklüğe düşmüş, kendi dünyalarından ahirette hüsrana uğramış dünya meliklerinin değil. Maliki Yevmiddin diye okuyan kimsenin okuyuşunun anlamına gelince, bu konuda Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Maliki Yevmiddin ayetinin anlamı şudur, hiç kimse o günde onunla birlikte dünyada mülklerinde olmayacak.

0: olduğu gibi bir hükme sahip değildir. Sonra şu ayeti okudu. Onlar Allah'a hitap edemeyeceklerdir. Sadece Rahman'ın izin vereceği ve doğru söyleyecek olan kimseler konuşabilecektir. Sonra şu ayeti okudu. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin. Sonra da şu ayeti okudu. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Din günü. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah Teala'nın Yevmiddin sözünün tefsiri. Ebu Cafer et-Taberi dedi ki, din burada hesap ve amellerin karşılığı anlamındadır. Nitekim Ka'b bin Cuayl şöyle demiştir. Bize ok attıklarında biz de onlara ok attık. Ne yaptılarsa aynıyla verdik karşılık. Bir başkası da şöyle demiştir. Bil ve kesin olarak inan ki mülkün yok olacak. Bil ki sen nasıl davranırsan öyle karşılık göreceksin. Şair nasıl davranırsa öyle karşılık görür demek istiyor. Allah Teala'nın şu sözü de bu anlamdadır. Hayır hayır, siz dini yalanlıyorsunuz. Yani karşılık görmeyi ceza demektir. Sizin üzerinizde muhafızlar vardır. Yani sizin işlediğiniz amelleri kaydetmektedirler demektir. Allah Teala'nın şu sözü de bu anlamdadır. Eğer hesaba çekilmeyecekseniz, yani amellerinizin karşılığını görmeyip hesaba çekilmeyecekseniz demektir. Arapçada dinin hesap ve karşılık anlamı dışında başka anlamları da vardır. Yevmiddin sözünün tefsirinde bizim söylediğimizle ilgili selef müfessirlerinden bu konuda getirdikleri tevillerin şahitlerini de zikretmek suretiyle pek çok rivayet gelmiştir. Abdullah bin Abbas'tan şöyle dediği nakledilmiştir. Yevmiddin, mahlukatın hesap günüdür ki o da Allah'ın onların amellerinin karşılığını vereceği kıyamet günüdür. İyilik işlemişlerse iyilik, kötülük işlemişlerse kötülük. Ancak onun affedecekleri hariç, o gün onun hükmü geçerlidir. Sonra da şu ayeti okudu. Dikkat edin, yaratmak da, hükmetmek de ona aittir. İbni Abbas'tan, İbni Mesud'dan ve Peygamberin bazı ashabından şu rivayet edilmiştir. Maliki Yevmiddin, hesap günüdür. Katade'nin Maliki Yevmiddin ayeti hakkında şöyle dediği nakledilmiştir. Allah'ın kullarına amellerinin karşılığını verdiği gündür. İbni Cüreyc'in Maliki Yevmiddin ayetiyle ilgili şöyle dediği nakledilmiştir. İnsanların hesap verecekleri gündür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Rıdvan Akbaş. Fetih Suresi 27 ila 29. ayetler.
1: Euzü billahi

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Andolsun Allah, peygamberinin rüyasını doğru çıkardı. Allah dilerse siz güven içinde başlarınızı kazıtmış veya saçlarınızı kısaltmış olarak korkmadan Mescid-i Haram'a gireceksiniz. Allah sizin bilmediğinizi bildi ve size bundan başka yakın bir fetih daha verdi. O, peygamberini hidayet ve hak dinle gönderendir. Allah o hak dini bütün dinlere üstün kılmak için böyle yaptı. Şahit olarak Allah yeter. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Onunla beraber olanlar inkarcılara karşı çetin, birbirlerine karşı da merhametlidirler. Onların rükû ve secde halinde Allah'tan lütuf ve hoşnutluk istediklerini görürsün. Onların secde eseri olan alametleri yüzlerindedir. İşte bu onların Tevrat'ta ve İncil'de anlatılan durumlarıdır. Onlar filizini çıkarmış, onu kuvvetlendirmiş, kalınlaşmış, gövdesi üzerine dikilmiş, ziraatçıların hoşuna giden bir ekin gibidirler. Allah kendileri sebebiyle inkarcıları öfkelendirmek için onları böyle sağlam ve dirençli kılar. Allah içlerinden iman edip salih amel işleyenlere bir bağışlama ve büyük bir mükafat vaat etmiştir. Azim olan Allah doğru söyler.
2: Kur'an düşündürür.
3: Andolsun öğüt alsınlar diye biz bu Kur'an'da İnsanlar için her türlü misali verdik.
2: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Said Sezer. Nasr Suresi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah'ın yardımı ve fetih, Mekke fethi geldiğinde ve insanların bölük bölük Allah'ın dinine girdiğini gördüğünde Rabbine hamd ederek tesbihte bulun ve ondan bağışlama dile. Çünkü o tövbeleri çok kabul edendir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Türkiye'nin her ilinde frekanslarıyla, dünyanın dört bir yanında web sitesi ve uygulamasıyla sizlerle.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Karalı. Şuara Suresi 160 ila 175. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Lut kavmi de peygamberleri yalancılıkla suçladı. Kardeşleri Lut onları

0: Onlara şöyle demişti: Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. Bunun için sizden karşılık beklemiyorum. Benim ecrimi vermek yalnız alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da insanlar arasından erkeklerle mi beraber oluyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Ey Lut dediler, bu tutumundan vazgeçmezsen iyi bil ki sen de kovulacaksın. Lut, doğrusu ben bu yaptığınızdan dolayı sizden nefret ediyorum dedi. Rabbim, beni ve ailemi bunların yapmakta olduklarının vebalinden kurtar diye dua etti. Bunun üzerine geride kalanlar arasındaki yaşlı kadın müstesna, onu ve bütün ailesini kurtardık. Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de görülmemiş bir yağmur yağdırdık. Sonunda önceden uyarılmış olanların yağmuru korkunç oldu. Elbet bunda büyük bir ibret vardır. Fakat çokları iman etmezler. Şüphesiz Rabbin, işte o mutlak güç ve engin merhamet sahibidir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim tilaveti yanında meal-i şerif, siyer, tefsir, sahabe hayatları, peygamberler tarihi ve daha pek çok önemli alanda programları olan Vav Radyo, sizlerin değerli görüş ve önerilerinizi önemsiyor. Görüş ve önerileriniz için www.vavradyo.com.tr adresini ziyaret edebilir veya Instagram, Facebook, X ve YouTube'daki Vav Radyo hesaplarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: kavramların hakikati. Yüce Rabbimiz Allah Celle Celalü iyilik ve kötülük kavramlarına ilişkin kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurur:
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
0: En'am suresi 160. ayet.
2: Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez.
0: Fussilet suresi 34. ayet.
3: İyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel bir şekilde sal. Bir de bakarsın ki seninle arasında düşmanlık bulunan kimse sanki sıcak bir dost oluvermiştir.
0: Fussilet suresi 46. ayet.
4: Kim iyi bir iş yaparsa kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa kendi aleyhinedir. Rabbin kullara zerre kadar zulmedici değildir.
0: Kariya suresi 5 ila 7. ayetler.
5: Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır. İşte o vakit kimin tartıları ağır gelmişse artık o hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.
1: Azim olan Allah doğru söyledi.
6: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Necip Demirel. Enam Suresi 159 ila 165. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şu dinlerini parça parça edenler ve kendileri de grup grup ayrılmış olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi ancak Allah'a kalmıştır. Sonra O, yapmakta olduklarını kendilerine haber verecektir. Kim bir iyilik yaparsa ona 10 katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa o da sadece o kötülüğün misliyle cezalandırılır ve onlara zulmedilmez. De ki, şüphesiz Rabbim beni doğru bir yola, dosdoğru bir dine, Hakk'a yönelen İbrahim'in dinine iletti. O, Allah'a ortak koşanlardan değildi. Ey Muhammed! De ki, şüphesiz benim namazım da, diğer ibadetlerim de, yaşamam da, ölümüm de, alemlerin Rabbi Allah içindir. Onun hiçbir ortağı yoktur. İşte ben bununla emrolundum. Ben Müslümanların ilkiyim. De ki, her şeyin Rabbi oyken ben başka bir Rab mı arayayım? Herkes günahı yalnız kendi aleyhine kazanır. Hiçbir günahkar başka bir günahkarın günah yükünü yüklenmez. Sonra dönüşünüz ancak Rabbinizedir. O size ihtilaf etmekte olduğunuz şeyleri haber verecektir. O sizi yeryüzünde halifeler, oraya hakim kimseler yapan, size verdiği nimetler konusunda sizi sınamak için bazınızı bazınıza derece derece üstün kılandır. Şüphesiz Rabbin cezası çabuk olandır. Şüphe yok ki O çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Dua, ibadetin ta kendisidir.
2: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin duası. Mü'minun suresi 93 ve 94. ayetler.
3: Ey Rabbim! Onlara yöneltilen tehditleri bana mutlaka göstereceksen, beni o zalim milletin içinde bulundurma.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Recep Yasan. Enbiya Suresi 104 ila 112. ayetler.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki, bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki,

0: bana emrolunanı ayırım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem, belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber, ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardım istenecek olan Rahman'dır dedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Asr-ı Saadet'te yolculuğa hazır mısınız? İnsanlığa hidayet kaynağı Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ve güzide ashabını konu edinen Peygamber Efendimizin Hayatı Radyo Tiyatrosu, Vav Radyo yapımıyla her gün 8.30 ve 22.30'da Vav Radyo'da.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Sefa Polat. Maide Suresi 87 ila 93. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'ın size helal kıldığı iyi ve temiz nimetleri kendinize haram etmeyin. Ve Allah'ın koyduğu sınırları aşmayın. Çünkü Allah haddi aşanları sevmez. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden helal, iyi ve temiz olarak yiyin. Ve kendisine inanmakta olduğunuz Allah'a karşı gelmekten sakının. Allah boş bulunarak ettiğiniz yeminlerle sizi sorumlu tutmaz. Ama bile bile yaptığınız yeminlerle sizi sorumlu tutar. Bu durumda yeminin kefareti ailenize yedirdiğinizin orta hallisinden 10 yoksulu doyurmak yahut onları giydirmek ya da bir köle azat etmektir. Kim bu imkanı bulamazsa onun kefareti 3 gün oruç tutmaktır. İşte yemin ettiğiniz vakit yeminlerinizin kefareti budur. Yeminlerinizi tutun. Allah size ayetlerini işte böyle açıklıyor ki şükredesiniz. Ey iman edenler! Aklı örten içki ve benzeri şeyler, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçiyor musunuz? Öyleyse Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin ve Allah'a karşı gelmekten sakının. Şayet yüz çevirirseniz bilmiş olun ki elçimize düşen sadece apaçık tebliğdir. İman edip salih ameller işleyenlere Allah'a karşı gelmekten sakındıkları, iman ettikleri ve salih amel işledikleri, sonra Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iman ettikleri, sonra yine Allah'a karşı gelmekten sakındıkları ve iyilik ettikleri takdirde daha önce tatmış olduklarından dolayı bir günah yoktur. Allah iyilik edenleri sever. Azim olan Allah doğrusu.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Mardin 99.6, Mersin Anamur 107.3, Mersin Merkez 88.1, Muğla Bodrum 105.2, Muğla Fethiye 98.2, Muğla Marmaris 93.7, Muğla Merkez 100.1, Muş 101.5, Nevşehir 106.3, Niğde 98.4, Osmaniye Kadirli 88.8, Osmaniye Merkez 98.9, Rize 98.7, Sakarya 103.5. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Vav Radyo sunar. Peygamber Efendimizin Hayatı. 3. Bölüm. Ebrehe'nin Öfkesi.
3: Mekke hüzünle kaplanmıştı. Mekke vakitsiz ayrılan Abdullah'ın arkasından ağlıyordu. Fakat Mekke'nin üstüne Yemen'den daha büyük bir bela gelmek üzereydi.
4: Yüce Ebrehe'ye, dünyanın en kudretli hükümdarına selamlar olsun.

0: kilisesi olacak.
1: Sizin yaptığınız bir kilisenin güzel olmama durumu olabilir mi ey yüce efendimiz?
0: Elbette öyle. Arapların hac ziyaretlerinde benim yaptırdığım kiliseye gelmelerini emredeceğim. Sadece onlar değil, tüm insanlar akın akın oraya gelecek.
1: Ama yüce Ebrehe, Araplar hac için Hazreti İbrahim'in yaptığı Kabe'ye gidiyorlar. Onların kutsal evi orasıdır.
2: Başlatma kutsal evlerine! Kutsal evmiş! Kutsal ev! Kutsal evlerine putlara tapıyorlar öyle mi? Güldürme beni. Olmaz! Bu devam etmez. Edemez! Son günleri. Arapların Hristiyanlığa inanma zamanları geldi.
3: Sizin kudretiniz Sind, Çin'e, Turan'a, İran'a, Rum diyarına kadar herkesin dilindedir. Yüce alemler sizin kudretiniz karşısında tir tir titrer efendimiz.
0: Kilise bittiği gün, işte o gün Arapların Kâbesi'ne gideceğim ve onu yıkacağım. Sonra da hacılara benim yaptırdığım kiliseyi ziyaret etmelerini emredeceğim.
1: Ya kabul etmezlerse efendim ve Kabe'yi tekrar inşa ederlerse?
0: O zaman ben de tekrar yıkarım. Toprakların Bizans sınırlarına dayanana kadar tüm o toprakları işgal ederim. Herkesi kılıçtan geçiririm. Bin kez Kabe'yi yapsalar bin kez yıkarım. Bin kez dirilseler bin kez öldürürüm o Arapları.
4: Nedir bu telaşın? Ne oldu?
5: Efendim, çok kötü bir şey oldu.
4: Nedir bu olan? Konuş! Uzatma lafı!
5: Efendim, yaptırdığınız kiliseye Kureyşlilerden şu putlara tapan insanlardan biri geldi ve kilisede bir şey yaptı efendim.
4: Ne yaptı? Konuş! Konuş yoksa dilini keserim!
5: Efendim, artıklarını ve çöplerini kilisenin ortasına attı ve kilisenin ortasına pisledi.
0: Hadsizler, bu ne cüret.
6: Kellelerini getireyim mi ülkemizdeki tüm Arapların efendim? Bu yapılan saygısızlığın diyeti budur.
0: Dur hele, şans ayağımıza geldi.
4: Ülkemde olan Kureyşli tüccarlardan birini getirin.
0: Böylece onun ağzından o kutsal evin taşıdığı önemi anlarız.
1: Ya planlarımızı hissederlerse efendim?
0: Hissetseler bile ellerinden ne yapmak gelir ki? Orayı dev bir orduyla işgal edeceğim. Bunu gördükleri an şehri boşaltıp kaçacaklar. Mekke halkı savaşmak nedir bilmez.
4: Karşımda dursalar ne fayda? Karşımda nice orduların nasıl helak olduğunu herkes bilir. Şimdi git bana şu Kureyşli tüccarı getir.
7: Atlılar geliyor. Atlılar.
8: Ne istersiniz?
1: Efendim, Ebrehe'den size haber getirdim.
8: Ebrehe benden ne istiyor ki?
1: Seni görmek istiyor.
8: Neden?
1: Be adam, bu nedensizlik. Seni çağırmışsa Ebrehe geleceksin. Eğer gelmezsen tüm kervanı kılıçtan geçiririm. Bağırsaklarını yılanlara yediririm.
4: Gel buraya tüccar, gel. Seni neden çağırttığımı bilir misin?
8: Hayır, bilmiyorum efendim.
4: Halkınızdan biri kiliseme hakaret etti. Bu asla kabul edilemez.
8: Bu olayı duydum ve çok üzüldük ülkenizdeki Araplar olarak. Ama biliriz ki yapan kişi delidir. Aklı yerinde değildir. Ve ülkesine geri kaçmıştır.
0: Kaçtı mı? Yaptığından haberin vardı ve sen onu bıraktın mı?
4: Onun kellesini bana getirmeniz gerekirdi.
8: Ben kendi halinde bir tüccarım efendim. Bir cana kıymamı nasıl beklersiniz benden? Ben Kureyş kabilesindenim. Mekke'de adaleti biz sağlarız. Bilirim ki kabilem Kureyş kimsenin kilisenize hakaret etmesine izin vermez. Ve size bu saygısızlığı yapanı hemen geri gönderirler.
4: Ben size ticaret için topraklarımı açıyorum ve biri gelip kiliseme hakaret ediyor.
0: Ben bunu cezasız bırakmam.
4: Anlamadığım, neden size faydasız putlara taparsınız? Neden kiliseme gelip onu hac merkezi yapmıyorsunuz? Yemen de sizin ticaret yollarınızdan biri. Ve burada zenginliği bulabilirsiniz.

0: Efendim, Araplar kutsal evlerini hiçbir şeye değişmezler. Sonunda ölüm bile olsa.
1: Demek ölüm olsa bile. Ordumu hazırlayın. Mekke'ye gidiyoruz. Görelim bakalım şu Mekkelilerin cesaretlerini. Ölümü mü seçiyorlar yoksa kutsal gördükleri Kabe'yi mi? Kiliseme, benim mabedime yapılanı sizin mabedinize yapacağım. Onu yerle bir edeceğim. Git, git ve bu haberi liderlerinize söyle. Gazabın nereden ve kimden geleceğini bilsinler. Ebrehe Mekke'ye yanına fillerini de alıp geliyordu. Ebrehe'nin gazabı Mekke'nin üstünde olacak.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Furkan Tıraşçı. Şura Suresi 14 ila 19. Ayetler.

0: kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de, ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an, karanlıklardan aydınlığa çıkarır.
2: Elif, Lam, Ra. Bu, Rablerinin izniyle insanları karanlıklardan aydınlığa, güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkartman için sana indirdiğimiz kitaptır.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
3: Aşr-ı Şerif. Okuyan Numan Akbaş. Hud Suresi 84 ila 95. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Medyen halkına da kardeşleri Şuayb'ı peygamber gönderdik. O şöyle dedi: "Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin ondan başka hiçbir ilahınız yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Ben sizi bolluk içinde görüyorum. Ben sizin adınıza kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. Ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle tam yapın. İnsanların eşyalarını, mallarını ve haklarını eksiltmeyin. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Eğer inanan kimselerseniz Allah'ın bıraktığı helal kazanç sizin için daha hayırlıdır. Ben sizin başınızda bir bekçi değilim." Dediler ki: "Ey Şuayb, babalarımızın taptığını yahut mallarımız hakkında dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen gerçekten yumuşak huylu ve aklı başında bir adamsın." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, söyleyin bakayım, ya ben Rabbimden gelen açık bir delil üzereysem ve katından bana güzel bir rızık vermişse? Ben size yasakladığımı kendim yapmak istemiyorum. Ben sadece gücüm yettiğince sizi düzeltmek istiyorum. Başarım ancak Allah'ın yardımı iledir. Ben sadece ona tevekkül ettim ve sadece ona yöneliyorum. Ey kavmim, bana karşı olan düşmanlığınız Nuh kavminin veya Hud kavminin yahut Salih kavminin başına gelen benzeri bir felaketi sakın sizin de başınıza getirmesin. Ve unutmayın ki Lut kavmi sizden uzak değildir. Rabbinizden bağışlanma dileyin, sonra ona tövbe edin. Şüphesiz Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir." Dediler ki: "Ey Şuayb, dediklerinin çoğunu anlamıyoruz. Hem biz seni aramızda zayıf görüyoruz. Eğer kabilen olmasaydı seni taşa tutardık. Zaten sen bizce itibarlı biri değilsin." Şuayb şöyle dedi: "Ey kavmim, benim kabilem size Allah'tan daha itibarlı mı ki ona sırt çevirdiniz? Şüphesiz Rabbim sizin yaptıklarınızı kuşatmıştır. Ey kavmim, elinizden geleni yapın. Şüphesiz ben de elimden geleni yapacağım. Rezil edici azabın kime geleceğini ve kimin yalancı olduğunu yakında bileceksiniz. Gözleyin. Şüphesiz ben de sizinle beraber gözlüyorum. Azap emrimiz gelince Şuayb'ı ve onunla birlikte iman edenleri katımızdan bir rahmetle kurtardık. Zulmedenleri ise o korkunç uğultulu ses yakaladı da yurtlarında dizüstü çöke kaldılar. Sanki orada hiç yaşamamışlardı. Biliniz ki Semud kavmi Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Instagram'da takip edin. instagram.com/vavradyo Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
1: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de arş kavramına ilişkin şu ayetleri beyan eder:
3: "Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla."
1: Zümer Suresi 75. Ayet.
0: Melekleri de Rablerini hamd ile tesbih edip yücelterek arşın etrafını kuşatmış halde görürsün. Artık kulların arasında adaletle hüküm verilmiş ve hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur denilmiştir.
1: Furkan Suresi 59. Ayet.
4: Gökleri ve yeryüzünü ve ikisi arasındakileri 6 gün içinde 6 evrede yaratan, sonra da arşa kurulan Rahman'dır. Sen bunu haberdar olana sor.
1: Hadid Suresi 4. Ayet.
2: O gökleri ve yeri 6 günde 6 evrede yaratan, sonra arşa kullandır. Yere gireni, ondan çıkanı, gökten ineni, oraya yükseleni bilir. Nerede olsanız o sizinle beraberdir. Allah bütün yaptıklarınızı hakkıyla görendir.
3: Azim olan Allah doğru söyledi. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Halkların Sesi Vav Radyo. Esmaül Hüsna. Seslendiren Dursun Ali Erzincanlı.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.

El Ali Celle Celalu Celle Celalu çok yüce, pek yüksek olan. Sen El Ali'sin. Her hususta, her şeyden yüce olansın. Ululuk ve yücelikte eşsiz, benzersiz, mutlak ve sonsuz olansın. Her şey senin tasarrufun altında, senin idarendedir. Senin Ali isminin en büyük tecellisi, peygamberlere gönderilen vahyin yüceliğidir. Hükümranlıkta sana eşit veya senden daha üstün bir varlık yoktur. Övgüye değer bütün nitelikleri kendinde toplayan, kemal sahibi olan yalnızca sensin. İnsanoğlunun idrak gücünü aşan mükemmelliktesin. Gönderdiğin Kur'an-ı Kerim'le vahiylerin en üstününü, en yücesini insanlığa ulaştıransın. Ey yüceliği hiçbir şeyle ölçülemeyen Allah'ım, bize rahmetinle muamele eyle. Bizi kendi tutuşturduğumuz ateşte yakma. Amin.

Kur'an-ı Kerim hatmi. Okuyan İshak Danış. 16. cüz.

kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Adam, sana benimle beraberliğe asla sabredemezsin demedim mi? Dedi.

Musa, eğer bundan sonra sana bir şey hakkında soru sorarsam artık benimle arkadaşlık etme. Doğrusu tarafımdan dilenecek son özre ulaştın. Bu son özür dileyişim, dedi.

0: yine yola koyuldular. Nihayet bir şehir halkına varıp onlardan yiyecek istediler. Halk onları konuk etmek istemedi. Derken orada yıkılmaya yüz tutmuş bir duvar gördüler. Adam hemen o duvarı doğrulttu. Musa, isteseydin bu iş için bir ücret alırdın dedi.
1: قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا.
0: Adam, işte bu birbirimizden ayrılmamız demektir dedi. Şimdi sana sabredemediğin şeylerin iç yüzünü anlatacağım.

O gemi denizde çalışan bir takım yoksul kimselere aitti. Onu yaralamak istedim. Çünkü onların ilerisinde her gemiyi zorla

0: لم تستطع عليه صبرا.
1: Duvarsa şehirdeki iki yetim çocuğa aitti. Altında onlara ait bir define vardı. Babaları da iyi bir insandı. Rabbin onların olgunluk çağına ulaşmalarını ve Rabbinden bir rahmet olarak definelerini çıkarmalarını istedi. Bunları ben kendi görüşüme göre yapmadım. İşte senin sabredemediğin şeylerin iç yüzü budur.

Ey Muhammed, bir de sana Zülkarneyn hakkında soru soruyorlar. De ki, size ondan bir ana okuyacağım.

Biz onu yeryüzünde kudret sahibi kıldık ve kendisine her konuda amacına ulaşabileceği bir yol verdik. O da batıya gitmek istedi ve bir yol tuttu.

Güneşin battığı yere varınca onu siyah balçıklı bir su gözesinde batar gibi buldu. Orada kafir bir kavim gördü. Ey Zülkarneyn! Ya onları cezalandırırsın ya da haklarında iyilik yolunu tutarsın dedik.

Zülkarneyn, her kim zulmederse biz onu cezalandıracağız. Sonra o Rabbine döndürülür. O da kendisini görülmedik bir azaba uğratır dedi.

Her kim de iman eder ve salih amel işlerse ona mükafat olarak daha güzeli var. Üstelik ona emrimizden kolay olanı söyleyeceğiz. Sonra yine doğuya doğru bir yol tuttu. Hatta izâ belâ ve

0: وقد أحطنا بما لديه خبرا.
1: Güneşin doğduğu yere ulaşınca onu kendileriyle güneş arasına örtü koymadığımız bir halk üzerine doğar buldu. İşte böyle. Şüphesiz biz onun yanındakileri ilmimizle kuşatmışızdır. Sonra yine bir yol tuttu.

Dediler ki, ey Zülkarneyn, Yecüc ve Mecüc adlı kavimler yeryüzünde bozgunculuk yapmaktadırlar. Onlarla bizim aramıza bir engel yapman karşılığında sana bir vergi verelim mi? Zülkarneyn, Rabbimin bana verdiği imkan ve kudret sizin vereceğiniz vergiden daha hayırlıdır. Şimdi siz bana gücünüzle yardım edin de sizinle onların arasına sağlam bir engel yapayım dedi.

0: اُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا.
1: Bana yeterince demir madeni getirin dedi. İki yamacın arasındaki boşluğu dağlarla bir hizaya getirince körükleyin dedi. Demiri eritip kor gibi yapınca da bana erimiş bakır getirin. Bunun üzerine boşaltayım dedi. Artık onu ne aşabildiler ne de delebildiler.

0: Zülkarneyn bu Rabbimin bir rahmetidir. Rabbimin vaadi kıyametin kopma vakti gelince onu yerle bir eder. Rabbimin vaadi gerçektir, dedi.
1: فَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا.
0: O gün biz onları bırakırız. Dalga dalga birbirlerine karışırlar. Sonra sura üfürülür de onları toptan bir araya getiririz.

O gün cehennemi gözleri zikrime, Kur'an'a karşı perdeli olan ve onu dinleme zahmetine dahi katlanamayan kafirlerin karşısına bütün dehşetiyle dikeriz.

Ey Muhammed, de ki amelce en çok ziyana uğrayan, iyi iş yaptıklarını sandıkları halde dünya hayatındaki çabaları kaybolup giden kimseleri size haber verelim mi?

onlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşacaklarını inkar eden, böylece amelleri boşa çıkan, o yüzden de kıyamet gününde amelleri için bir terazi kurmayacağımız kimselerdir.

İşte böyle. İnkar etmeleri, ayetlerimi ve peygamberlerimi alay konusu yapmaları yüzünden onların cezası cehennemdir.

şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler.

De ki Rabbimin sözlerini yazmak için denizler mürekkep olsa ve bir o kadar da ilave etsek, denizlere deniz katsak, Rabbimin sözleri tükenmeden önce denizler tükenirdi.

0: De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Ne var ki bana, sizin ilahınız ancak bir tek ilahtır diye vahyolunuyor. Kim Rabbine kavuşmayı umuyorsa, yararlı bir iş yapsın ve Rabbine ibadette kimseyi ortak koşmasın.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

şöyle demişti: Rabbim, şüphesiz kemiklerim gevşedi, saçım sakalım ağardı. Sana yaptığım dualarda cevapsız bırakılarak hiç mahrum olmadım.

Gerçek şu ki benden sonra gelecek akrabalarımın isyankâr olmalarından korkuyorum. Karımsa kısırdır. Bana kendi tarafından, bana ve Yakup hanedanına varis olacak bir çocuk bağışla ve onu hoşnutluğa ulaşmış bir kimse kıl.

Allah şöyle dedi: "Ey Zekeriya, haberin olsun ki biz sana Yahya adlı bir oğul müjdeliyoruz. Daha önce onun adını kimseye vermedik.

Zekeriya, Rabbim, hanımım kısır ve ben de ihtiyarlığın son noktasına ulaşmışken benim nasıl çocuğum olur?

Vahiy meleği dedi ki, evet öyle. Ancak Rabbin diyor ki, bu bana göre kolaydır. Nitekim daha önce hiçbir şey değilken seni de yarattım.

Zekeriya, "Rabbim, öyleyse bana çocuğumun olacağına bir işaret ver," dedi. Allah da, "Senin işaretin, sapasağlam olduğun halde insanlarla 3 gün 3 gece konuşamamandır," dedi.

Derken Zekeriya ibadet yerinden halkının karşısına çıktı. Konuşmak istedi, konuşamadı. Ve onlara sabah akşam Allah'ı tesbih edin diye işaret etti.

0: Yahya dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine "Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl" dedik. Biz ona daha çocukken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O Allah'tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimseydi. İsyancı bir zorba değildi.
1: وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا.
0: Doğduğu gün

Ey Muhammed, kitapta, Kur'an'da Meryem'i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve kendini onlardan uzak tutmak için onlarla arasında bir perde germişti. Biz ona Cebrail'i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.

Cebrail, evet öyle. Rabbin diyor ki, o benim için çok kolaydır. Onu insanlara bir mucize, katımızdan bir rahmet kılmak için böyle takdir ettik. Bu zaten ezelde hükme bağlanmış bir iştir, dedi.

Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi. Doğum sancısı onu bir hurma ağacına yöneltti. "Keşke bundan önce ölseydim de unutulup gitmiş olsaydım," dedi.

Bunun üzerine Cebrail ağacın altından ona şöyle seslendi: "Üzülme. Rabbin senin alt tarafında bir dere akıttı.

Ye, iç. Gözün aydın olsun. İnsanlardan birini görecek olursan, şüphesiz ben Rahman'a susmayı adadım. Bugün hiçbir insanla konuşmayacağım de.

bunun üzerine Meryem çocukla konuşun diye ona işaret etti. Beşikteki bir bebekle nasıl konuşuruz dediler.

Bebek şöyle konuştu: "Şüphesiz ben Allah'ın kuluyum. Bana kitabı, İncil'i verdi ve beni bir peygamber yaptı.

Nerede olursam olayım beni kutlu ve erdemli kıldı ve bana yaşadığım sürece namazı ve zekatı emretti. Beni anama saygılı kıldı. Beni azgın bir zorba kılmadı.

0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve diriltileceğim gün bana selam, esenlik verilmiştir. Hakkında şüpheye düştükleri hak söze göre Meryem oğlu İsa işte budur.
1: Mâ kâne lil

Allah'ın çocuk edinmesi düşünülemez. O bundan yücedir, uzaktır. Bir işe hükmettiği zaman ona sadece ol der ve o da oluverir.

Şüphesiz Allah benim de Rabbim, sizin de Rabbinizdir. Öyleyse yalnız O'na kulluk edin. Bu dosdoğru bir yoldur.

0: Fakat Hristiyan gruplar aralarında ayrılığa düştüler. Büyük bir günü görüp yaşayacakları için vay kafirlerin haline.
1: Esmi'a bihim ve

0: bize gelecekleri gün gerçekleri ne iyi işitip ne iyi görecekler. Ama zalimler bugün apaçık bir sapıklık içindedirler.
1: وَاَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ
0: Onları gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle uyar.
1: اِنَّا نَحْنُ نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَاِلَيْنَا يُرْجَعُونَ
0: Şüphesiz yeryüzüne ve onun üzerindekilere biz varis olacağız. Biz, ancak bize döndürülecekler.

Hani babasına şöyle demişti: "Babacığım, işitmeyen, görmeyen ve sana bir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsun?"

Babacığım, doğrusu ben sana çok esirgeyici Rahman tarafından bir azabın dokunmasından, böylece şeytana bir dost olmandan korkuyorum.

0: Babası, "Ey İbrahim, sen benim ilahlarımdan yüz mü çeviriyorsun? Eğer vazgeçmezsen mutlaka seni taşa tutarım. Uzun bir süre benden uzaklaş," dedi.
1: "Kâle selâmun aleyk, seestâfiru leke rabbi, innehu kâne bî hafiyyâ."
0: İbrahim şöyle dedi: "Esen kal, senin için Rabbimden af dileyeceğim. Şüphesiz o beni nimetleriyle kuşatmıştır.

Sizi ve Allah'tan başka taptıklarınızı terk ediyor ve Rabbime ibadet ediyorum. Rabbime ibadet etmekle de mutsuz olmayacağımı umuyorum.

İbrahim onları da onların taptıklarını da terk edince, ona İshak'la Yakub'u bağışladık ve her birini peygamber yaptık.

onlara rahmetimizden bağışta bulunduk. Onlar için yüce bir doğruluk dili var ettik. Güzel bir sözle anılmalarını temin ettik.

Ona Tur Dağı'nın sağ tarafından seslendik ve kendisiyle gizlice konuşmak için kendimize yaklaştırdık. Rahmetimiz sonucu kardeşi Harun'u bir nebi olarak kendisine bahşettik.

Kitapta İsmail'i de an. Şüphesiz o sözünde duran bir kimseydi. Bir Resul, bir Nebi'ydi.

0: Kitapta İdris'i de an. Şüphesiz o doğru sözü bir kimse, bir nebiydi.
1: فَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا.
0: Onu yüce bir makama yükselttik.
2: Tilavet secdesi bulunmaktadır.

İşte bunlar Adem'in ve Nuh'la beraber gemiye bindirdiklerimizin soyundan, İbrahim'in, Yakub'un ve doğru yola iletip seçtiklerimizin soyundan kendilerine nimet verdiğimiz nebilerdir. Kendilerine Rahman'ın ayetleri okunduğu zaman ağlayarak secdeye kapanırlardı.

Onlardan sonra namazı zayi eden, şehvet ve dünyevi tutkularının peşine düşen bir nesil geldi. Onlar bu tutumlarından ötürü büyük bir azaba çarptırılacaklardır.

Ancak tövbe edip inanan ve salih amel işleyenler başka. Onlar cennete, Rahman'ın kullarına gıyaben vaat ettiği Adn cennetlerine girecekler ve hiçbir haksızlığa uğratılmayacaklardır. Şüphesiz onun vaadi kesinlikle gerçekleşir.

orada boş söz işitmezler. Yalnızca meleklerin selam deyişini işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da vardır.

0: Cebrail şöyle dedi: biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur. Rabbin unutkan değildir.
1: Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma fa'budhu vastabir li ibadetih. Hel ta'lemu lehu semiyya.
0: Allah göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbidir. Şu halde ona ibadet et ve ona ibadet etmede sabırlı ol. Hiç onun adını taşıyan bir başkasını biliyor musun?
1: وَيَقُولُ الْاِنْسَانُ اَئِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ اُخْرَجُ حَيَّا.
0: İnsan öldüğümde gerçekten diri olarak topraktan çıkarılacak mıyım der.

Rabbine andolsun, onları şeytanlarla beraber mutlaka haşredeceğiz. Sonra onları kesinlikle cehennemin çevresinde dizüstü hazır edeceğiz.

0: her bir topluluktan Rahman'a karşı en isyankar olanları mutlaka çekip çıkaracağız.
1: ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذ۪ينَ هُمْ اَوْلَى بِهَا صِلِيًّا.
0: Sonra oraya girmeye en layık olanları muhakkak ki en iyi biz biliriz.

Ey insanlar, sizden cehenneme varmayacak hiç kimse yoktur. Rabbin için bu kesin olarak hükme bağlanmış bir iştir.

0: Ayetlerimiz kendilerine apaçık bir şekilde okunduğu zaman inkar edenler, inananlara iki topluluktan hangisinin bulunduğu yer daha hayırlı meclis ve mahfili daha güzeldir dediler.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئِيًا.
0: Biz onlardan önce mal mülk ve görünümü daha güzel olan nice nesilleri helak ettik.

0: فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا.
1: Ey Muhammed, de ki kim sapıklık içindeyse Rahman onlara istenildiği kadar süre versin. Nihayet kendilerine vaad olunan azabı ya da kıyameti gördüklerinde kimin yeri daha kötüymüş, kimin taraftarları daha zayıfmış bilecekler.

Allah doğruya erenlerin hidayetini arttırır. Kalıcı salih ameller Rabbinin katında sevap bakımından da daha hayırlıdır, sonuç itibariyle de.

0: Ayetlerimizi inkar edip bana elbette mal ve evlat verilecek diyen kimseyi gördün mü?
1: اَطَّلَعَ الْغَيْبَ اَمِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا كَلَّا سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدَّا
0: Gaybı mı görüp bilmiş, yoksa Rahman'dan bir söz mü almış? Hayır, iş onun dediği gibi değil. Biz onun söylediklerini yazacağız ve azabını arttırdıkça arttıracağız. Onun ahirette sahip olacağını söylediği şeylere biz varis olacağız ve o bize tek başına gelecek.
1: وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللّٰهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزَّا
0: Onlar kendileri için kuvvet ve şeref kaynağı olsunlar diye Allah'tan başka ilahlar edindiler.

0: kafirlerin başına onları durmadan günaha ve azgınlığa tahrik eden şeytanları gönderdiğimizi görmedin mi?
1: فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدَّا.
0: Ey Muhammed! Şu halde onların azaba uğramalarını istemekte acele etme. Biz onlar için ancak takdir ettiğimiz günleri sayıp durmaktayız.
1: يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ اِلَى الرَّحْمَانِ وَفْدًا وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ اِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا.
0: Allah'a karşı gelmekten sakınanları Rahman'ın huzurunda bir elçiler heyeti gibi toplayacağımız, suçluları da suya koşan susuz develer gibi cehenneme sevk edeceğimiz günü düşün.
1: لَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَانِ عَهْدًا.
0: Rahman'ın katında söz almış olanlardan başkaları şefaat hakkına sahip olmayacaklardır.
1: فَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا.
0: Onlar Rahman bir çocuk edindi dediler.
1: لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِدَّا.
0: Andolsun siz çok çirkin bir şey ortaya attınız.
1: تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا.
0: Rahman'a çocuk isnat etmelerinden dolayı neredeyse gökler parçalanacak, yer yarılacak, dağlar yıkılıp çökecektir.
1: وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ اَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا.
0: Halbuki Rahman'a bir çocuk edinmek yakışmaz.

0: göklerdeki ve yerdeki herkes Rahman'a kul olarak gelecektir.
1: لَقَدْ اَحْصَاهُمْ عَدَّهُمْ عَدَّا
0: Andolsun Allah onları ilmiyle kuşatmış ve tek tek saymıştır.
1: وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا
0: Onların her biri kıyamet günü ona tek başına gelecektir.

0: Ey Muhammed, biz Allah'a karşı gelmekten sakınanları Kur'an'la müjdeleyesin, inat eden bir topluluğu da uyarasın diye onu senin dilinle indirip kolaylaştırdık.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا.
0: Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Onlardan hiçbirini hissediyor yahut onların bir fısıltısını olsun işitiyor musun?
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Ey Muhammed! Biz Kur'an'ı sana sıkıntı çekesin diye değil, ancak Allah'ın azabından korkacaklara bir öğüt, bir uyarı olsun diye indirdik.
1: Tenzilen mimmen halakal arda ves semavatil ula.
0: O yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.
1: Er-Rahmanu alel arşi istavâ.
0: Rahman arşa kurulmuştur.

sen sözü açığa vursan da, gizlesen de Allah için birdir. Çünkü O gizliyi de bilir, ondan daha gizli olanı da.

0: Allah kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayandır. En güzel isimler O'nundur.
1: وَهَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى
0: Musa'nın haberi sana ulaştı mı?

0: hani bir ateş görmüştü de ailesine siz burada kalın, ben bir ateş gördüm, oraya gidiyorum. Umarım ondan size bir kor ateş getiririm yahut ateşin başında yol gösterecek birini bulurum demişti.
1: فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَى.
0: Ateşin yanına varınca ona şöyle seslenildi: "Ey Musa!

0: Şüphe yok ki ben senin Rabbinim. Hemen ayakkabılarını çıkar. Çünkü sen mukaddes vadi Tuva'dasın.
1: وَاَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى.
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Şimdi vahyolunacak şeyleri dinle.

Şüphe yok ki ben Allah'ım. Benden başka hiçbir ilah yoktur. O halde bana ibadet et ve beni anmak için namaz kıl.

Kıyamet mutlaka gelecektir. Herkes işlediğinin karşılığını görsün diye neredeyse onu gizleyecek, geleceğinden hiç söz etmeyecektim.

0: Buna inanmayan ve nefsinin arzusuna uyan kimseler seni ondan, ona hazırlanmaktan sakın alıkoymasın. Sonra helak olursun.
1: وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى.
0: Şu sağ elindeki nedir ey Musa?

0: Musa dedi ki, o benim değneğimdir. Ona dayanırım, onunla koyunlarıma yaprak silkelerim, onunla başka işlerimi de görürüm.
1: قَالَ أَلْقِهَا يَا مُوسَى.
0: Allah, onu yere at ey Musa dedi.
1: فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى.
0: Musa da onu attı. Bir de ne görsün, o hızla akan bir yılan olmuş.
1: قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْاُولَى.
0: Allah şöyle dedi, tut onu, korkma, biz onu yine eski durumuna döndüreceğiz.
1: وَضْمُمْ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُ

0: Sana büyük mucizelerimizden birini daha göstermemiz için elini koynuna sok ki bir başka mucize olarak alaca hastalığı gibi bir hastalık sebebiyle olmaksızın bembeyaz bir halde çıksın.
1: İzhab ila Fir'aun innehu tava.
0: Firavun'a git. Çünkü o azmıştır.
1: Kâle rabbi şrahli sadri.
0: Musa dedi ki, Rabbim, gönlüme ferahlık ver.
1: Ve yessirli emri.
0: İşimi bana kolaylaştır.
1: Vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli.
0: Dilimdeki tutukluğu çöz ki sözümü anlasınlar.
1: Ve ceallî veziran min ehli Harun ahî.
0: Bana ailemden birini yardımcı yap. Kardeşim Harun'u.
1: Uşdud bihi ezri ve eşrikhu fî emri.
0: Onunla gücümü arttır. Onu işime ortak et.
1: Kay nusabbihaka kesiran ve nezkuraka kesiran.
0: Seni çok tesbih edelim diye, seni çok zikredelim diye.
1: İnneke kunte bina basira.
0: Çünkü sen bizi hakkıyla görmektesin.
1: Kâle kad utîte su'leke ya Musa.
0: Allah şöyle dedi. İstediğin sana verildi ey Musa.
1: Ve lekad menennâ aleyke merreten uhra.
0: Andolsun biz sana bir kere daha iyilikte bulunmuştuk.
1: İz evhaynâ ilâ ummike mâ yuhâ.
0: Hani annene ilham edilmesi gereken şeyleri ilham etmiştik.
1: أن يقرأ

0: Onu, bebek Musa'yı sandığın içine koy ve denize, Nil'e bırak ki deniz onu kıyıya atsın da kendisini hem bana düşman hem de ona düşman olan birisi Firavun alsın. Sana da ey Musa, sevilesin ve gözetimimizde yetiştirilesin diye tarafımızdan bir sevgi bırakmıştım.
1: İz temşi uhtuke fetekul

0: Hani kız kardeşin Firavun ailesine gidiyor ve size onun bakımını üstlenecek kimseyi göstereyim mi diyordu. Derken gözü aydın olsun, üzülmesin diye seni annene döndürdük. Sana baktı, büyüdün ve kazara bir cana kıydın da biz seni kederden kurtardık. Seni sıkı bir denemeden geçirdik ve kaçıp Medyen'e gittin. Medyen halkı içinde yıllarca kaldın. Sonra peygamber olman için takdir edilmiş bir zamanda Tur'a geldin ey Musa. Ben seni kendim için seçtim.
1: İzheb ente ve ahuke bi ayati ve la teniyâ fî zikri.
0: Sen ve kardeşin mucizelerimle desteklenmiş olarak gidin ve beni anmakta gevşeklik göstermeyin.
1: İzhebâ ilâ fir'aûne innehu tagâ.
0: Firavun'a gidin, çünkü o azmıştır.
1: فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ اَوْ يَخْشَى.
0: Ona yumuşak söz söyleyin. Belki öğüt alır yahut korkar.

Musa ve Harun şöyle dediler: "Ey Rabbimiz, şüphesiz biz onun bize karşı aşırı davranmasından yahut azmasından korkuyoruz.

Ona gidin ve şöyle deyin: şüphesiz biz Rabbinin elçileriyiz. İsrailoğullarını serbest bırak ve bizimle gönder. Onlara işkence etme. Sana Rabbinin katından bir mucize getirdik. Selam doğru yola uyanlara olsun.

0: şüphesiz bize azabın yalanlayan ve yüz çevirenlere olacağı vahyolundu.
1: قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يَا مُوسَى
0: Firavun, sizin Rabbiniz kim ey Musa? Dedi.

0: Musa, Rabbimiz her şeye hikmetini, yaratılış özelliklerini veren, sonra onlara yol gösterendir, dedi.
1: قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْاُولَى
0: Firavun, ya geçmiş nesillerin hali ne olacak, dedi.

Musa şöyle dedi: onlar hakkındaki bilgi Rabbimin katında bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılıdır. Rabbim yanılmaz ve unutmaz. اَلَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ مَهْدًا

Rabbim yeryüzünü size beşik yapan, orada size yollar açan ve size gökten yağmur indirendir. Böylece onunla sizin için yerden türlü türlü bitkileri çift çift çıkardık.

Yiyin, hayvanlarınızı yayın. Şüphesiz bunda akıl sahipleri için Allah'ın varlığını ve birliğini gösteren deliller vardır.

0: Ey insanlar, sizi topraktan yarattık. Ölümünüzle sizi oraya döndüreceğiz ve sizi bir kere daha oradan çıkartacağız.
1: وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى.
0: Andolsun biz ona, Firavun'a bütün mucizelerimizi gösterdik de o bunları yalanladı ve reddetti.

Biz de mutlaka sana karşı onun gibi bir sihir yapacağız. Bunun için seninle bizim aramızda uygun bir yerde senin de bizim de caymayacağımız bir buluşma vakti belirle.

0: Bayram günü insanların toplandığı kuşluk vaktidir dedi.
1: فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَى.
0: Bunun üzerine Firavun ayrılıp hilesini kuracak sihirbazlarını topladı, sonra geldi.

Musa onlara şöyle dedi: "Yazıklar olsun size. Allah'a karşı yalan uydurmayın. Yoksa sizi azapla yok eder. Allah'a karşı yalan uyduran mutlaka hüsrana uğramıştır."

0: şöyle dediler: şüphesiz bu ikisi sihirleriyle sizi yurdunuzdan çıkarmak ve en üstün olan dininizi ortadan kaldırmak isteyen birer sihirbazdırlar.
1: فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ أَتُوا صَفًّا لَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى.
0: Öyleyse hilelerinizi toplayın, birbirinize destek olun, sonra sıra halinde gelin. Bugün üstün gelen muhakkak başarıya ulaşmıştır.

0: Musa, yok, önce siz atın, dedi. Bir de ne görsün? Onların ipleri ve değnekleri yaptıkları sihirden dolayı kendisine hızla sürünür gibi görünüyor.
1: فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيْفَةً مُوسَى.
0: Bunun üzerine Musa içinde bir korku hissetti.
1: قُلْنَا لَا تَخَفْ اِنَّكَ اَنْتَ الْاَعْلَى.
0: Şöyle dedik: korkma ey Musa, çünkü sensin en üstün olan.

0: يفلح الساحر حيث أتى.
1: Sağ elindekini, değneğini at ki onların yaptıklarını yutsun. Şüphesiz yaptıkları bir sihirbaz hilesidir. Sihirbazsa nereye varsa kurtuluşa eremez.

Musa'nın değneği sihirbazların ipleriyle değneklerini yutunca sihirbazlar hemen secdeye kapandılar ve Harun ve Musa'nın Rabbine inandık dediler.

Firavun, demek ben size izin vermeden önce ona, Musa'ya inandınız ha? Şüphe yok, o size sihri öğreten büyüğünüzdür. Şimdi andolsun sizin ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve mutlaka sizi hurma dallarına asacağım. Hangimizin azabı daha şiddetli ve daha kalıcıymış mutlaka göreceksiniz.''

sihirbazlar şöyle dediler: bize gelen apaçık delillere ve bizi yaratana seni asla tercih etmeyeceğiz. Artık sen vereceğin hükmü ver. Sen ancak bu dünya hayatında hüküm verirsin.

Şüphesiz ki biz günahlarımızı ve bize zorla yaptırdığın sihri affetmesi için Rabbimize inandık. Allah'ın vereceği mükafat daha hayırlı ve daha kalıcıdır.

Şüphesiz kim Rabbine günahkar olarak varırsa kesinlikle ona cehennem vardır. Orada ne ölür ne de güzel bir hayat yaşar.

her kim de ona salih ameller işlemiş bir mümin olarak varırsa, işte onlar için en yüksek dereceler, içinden ırmaklar akan, içinde ebediyen kalacakları Adn cennetleri vardır. İşte bu günahlardan temizlenenlerin mükafatıdır.

Firavun'un imana yanaşmaması üzerine Musa'ya kullarımı, İsrail oğullarını geceliğin Mısır'dan yürütüp çıkar. Yakalanmaktan korkmaksızın, endişe etmeksizin onlara denizde kuru bir yol aç diye vahyettik.

Bunun üzerine Firavun askerleriyle birlikte onların peşine düştü de deniz onları görülmedik bir şekilde kuşatıp yuttu. Firavun halkını saptırdı. Onlara doğru yolu göstermedi.

Allah şöyle dedi: "Ey İsrailoğulları, sizi düşmanınızdan kurtardık. Size Tur'un sağ yanını vaat ettik ve size kudret helvasıyla bıldırcın indirdik.

size rızık olarak verdiğimiz şeylerin temiz ve helal olanlarından yiyin. Bu konuda aşırı da gitmeyin. Yoksa üzerinize gazabım iner. Gazabım da kimin üzerine inerse o muhakkak helak olmuş demektir.

0: şüphe yok ki ben tövbe edip inanan ve salih ameller işleyen, sonra da doğru yol üzere devam eden kimse için son derece affedeceğim.
1: وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى.
0: Musa Tur'a varınca seni aceleyle kavminden uzaklaştıran nedir ey Musa dedik.

Musa şöyle dedi: "Onlar, işte onlar hemen arkamdalar. Rabbim, sen hoşnut olasın diye acele ederek sana geldim.

Bunun üzerine Musa öfke dolu ve üzgün bir halde halkına döndü. Ey kavmim, Rabbiniz size güzel bir vaatte bulunmadı mı? Ayrılışımdan sonra çok zaman mı geçti? Yoksa üzerinize Rabbinizden bir gazap inmesini mi istediniz de bana verdiğiniz söze uymadınız ve buzağa taptınız, dedi.

Şöyle dediler: sana verdiğimiz sözden kendi isteğimizle caymış değiliz. Fakat biz Mısır halkının mücevheratından yüklü miktarlarda takınmıştık. İşte onları ateşe attık. Samiri'yi de aynı şekilde attı.

Böylece Samiri onlar için böğürmesi olan bir buzağı heykeli ortaya çıkardı. Samiri ve adamları, bu sizin de ilahınızdır, Musa'nın da ilahıdır. Öyleyken Musa ilahını burada unuttu da onu Tur'da aramaya gitti dediler.

Onlar bu heykelin sözlerine karşılık vermediğini, kendilerinden hiçbir zararı uzaklaştıramayacağını ve onlara hiçbir fayda sağlamayacağını görmezler mi?

0: Eğer buzağa ibadet etmeye devam edeceğiz dediler.
1: Ale ya Harun ma mena'ke iz ra'aytahum dallu.
0: Musa Tur'dan dönünce şöyle dedi. Ey Harun, saptıklarını gördüğün zaman bana uymana ne engel oldu? Yoksa emrime karşı mı geldin?

0: Harun, ey anam oğlu, saçımı sakalımı çekme. Şüphesiz ben İsrailoğullarının arasını açtın, sözüme uymadın demenden korktum, dedi.
1: قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يَا سَامِرِي
0: Musa, ya senin derdin neydi ey Samiri, dedi.
1: قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضًا

Samiri şöyle dedi: ben onların görmediği şeyi gördüm. Elçinin izinden bir avuç avuçladım da onu attım. Böyle yapmayı bana nefsim güzel gösterdi.

Musa, çekil git. Artık sen hayatın boyunca hastalanıp bana dokunmak yok diyeceksin. Senin için asla kaçamayacağın bir ceza daha var. Hele şu ibadet edip durduğun ilahına bak. Biz onu elbette yakacağız ve onu muhakkak denize savuracağız.

Sizin ilahınız ancak kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan Allah'tır. O ilmiyle her şeyi kuşatmıştır.

0: Ey Muhammed! Sana geçmişin haberlerinden bir kısmını böylece anlatıyoruz. Şüphe yok ki sana katımızdan bir zikir, Kur'an verdik.
1: Men a'radu anhu fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra.
0: Kim ondan yüz çevirirse şüphesiz ki o kıyamet gününde ağır bir günah yükü yüklenecektir.

Onlar o günahın cezası içinde ebediyen kalacaklardır. Sura üfürüleceği gün bu ağır yük onlar için ne kötü bir yüktür.

Aralarında birbirlerine dünyada sadece 10 gün kaldınız diye gizli gizli konuşacaklar. Onların hakkında konuşacakları şeyi biz daha iyi biliriz. O vakit işlerinden en aklı başında olanları, siz sadece bir gün kaldınız diyecektir.

0: Ey Muhammed, sana dağların kıyamet günündeki halini soruyorlar. De ki, Rabbim onları toz edip savuracak.
1: فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا.
0: Onların yerlerini dümdüz boş bir alan halinde bırakacaktır.
1: لَا تَرَى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا.
0: Orada hiçbir çukur, hiçbir tümsek göremeyeceksin.
1: يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا.
0: O gün kendisinden yan çizmek mümkün olmayan davetçiye İsrafil'e uyarlar. Sesler Rahman'ın azametinden dolayı kısılmıştır. Artık sadece fısıltı işitebilirsin.

O önlerindekini ve arkalarındakini, dünyadaki ve ahiretteki durumlarını bilir. Onların bilgisi ise Rahman'ı kuşatamaz.

Bütün yüzler diri, yaratıklarına hakim ve onları koruyup gözeten Allah'a boyun eğmiştir. Zulüm yüklenen mutlaka hüsrana uğramıştır.

Kim de inanmış olarak salih ameller işlerse o ne zulme uğramaktan korkar ne yoksun bırakılmaktan.

0: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Fe ta'ala Allahu'l-melikul-hak.

0: فقل رب زدني علما.
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Sana vahyedilmesi tamamlanmadan önce Kur'an'ı okumakta acele etme. Rabbim, ilmimi arttır de.

Andolsun bundan önce biz Adem'e cennetteki ağacın meyvesinden yeme diye emrettik. Oysa bunu unutuverdi. Biz onda bir kararlılık bulmadık.

hani meleklere Adem için saygıyla eğilin demiştik de iblisten başka melekler hemen saygıyla eğilmişler, iblis bundan kaçınmıştı.

0: Biz de şöyle dedik: "Ey Adem, şüphesiz bu iblis sen ve eşin için bir düşmandır. Sakın sizi cennetten çıkarmasın, sonra mutsuz olursun."
1: İnne leke ellâ tecu'a fîhâ ve lâ te'râ.
0: Şüphesiz senin için orada aç kalmak, çıplak kalmak yoktur.
1: Ve enneke lâ tazme'u fîhâ ve lâ tazhâ.
0: Orada ne susuzluk çekersin ne de güneş altında kalırsın.
1: Ve vesvese ileyhi.

Nihayet şeytan ona vesvese verip şöyle dedi: "Ey Adem, sana ebedilik ağacını ve yok olmayan bir saltanatı göstereyim mi?"

Bunun üzerine onlar, Adem ve eşi Havva, o ağacın meyvesinden yediler. Bu sebeple ayıp yerleri kendilerine göründü ve cennet yaprağından üzerlerine örtmeye başladılar. Adem Rabbine isyan etti ve yolunu şaşırdı. Sonra Rabbi onu seçti, tövbesini kabul etti ve ona doğru yolu gösterdi.

Allah şöyle dedi: birbirinize düşman olarak hepiniz oradan inin. Eğer tarafımdan size bir yol gösterici, kitap gelir de kim benim yol göstericime uyarsa, artık o ne dünyada sapar ne de ahirette sıkıntı çeker.

Her kim de benim zikrimden, Kur'an'dan yüz çevirirse, mutlaka ona dar bir geçim vardır. Bir de onu kıyamet gününde kör olarak haşrederiz.

0: Allah, evet öyle. Ayetlerimiz sana geldi de sen onları unuttun. Aynı şekilde bugün de sen unutuluyorsun, der.
1: وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى.
0: Haddi aşan ve Rabbinin ayetlerine inanmayanları işte

böyle cezalandırırız. Şüphesiz ahiret azabı daha şiddetli ve daha kalıcıdır. Efelem yehdi lehum kem ehlekne.

yurtlarında dolaşıp durdukları, kendilerinden önceki nice nesilleri helak etmiş olmamız onları doğru yola iletmedi mi? Şüphesiz bunda akıl sahipleri için ibretler vardır.

0: Rabbin tarafından daha önce söylenmiş bir hüküm ve belirlenmiş bir süre olmasaydı, onlar da hemen cezalandırılırlardı.
1: Fasbir ala ma yekulune ve sebbih bihamdi Rabbin.

0: الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى.
1: O halde onların söylediklerine sabret ve güneşin doğuşundan ve batışından önce Rabbini hamdla tesbih et. Gece vakitlerinde ve gündüzün uçlarında da tesbih et ki hoşnut olasın.

Onlardan bazı kesimlere kendilerini sınamak için dünya hayatının süsü olarak verdiğimiz şeylere gözünü dikme. Rabbinin rızkı daha hayırlı ve daha kalıcıdır. La nur ehleke

ailene namazı emret ve kendin de ona devam et. Senden rızık istemiyoruz. Sana da bir rızık veriyoruz. Güzel sonuç, Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır.

İnanmayanlar, doğru söylediğine dair bize Rabbinden açık bir delil, bir mucize getirse ya, dediler. Önceki kitaplarda olanların apaçık delili olan Kur'an onlara gelmedi mi?

Eğer biz onları o Kur'an'dan önce bir azapla helak etseydik, mutlaka ey Rabbimiz, keşke bize bir peygamber gönderseydin de alçalıp rezil olmadan önce ayetlerine uysaydık derlerdi.

Ey Muhammed, de ki herkes beklemektedir. Siz de bekleyin. Yakında kimin düz yolun sahipleri olduğunu, kimin doğru yolu bulduğunu bileceksiniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Ya Rabbi, okumuş olduğumuz mukabeleyi, kılmış olduğumuz namazları, tutmuş olduğumuz oruçları, vermiş olduğumuz sadaka ve zekatları, aşr-ı şerifleri, zikirleri, tesbihleri, izzet-i dergahında kabul eyle. Amin.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, hesap ve ceza gününün, ahiret gününün maliki Allah'a mahsustur. Allah'ım, yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Eskişehir 91.5, Erzincan 100.5, Çanakkale 98, Elazığ 103.5, Afyon Karahisar 105.2. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Abdülbasit Abdussamed. Kafirun Suresi.

0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, ey kafirler! Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk etmem. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Ben sizin kulluk ettiklerinize kulluk edecek değilim. Siz de benim kulluk ettiğime kulluk edecek değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim de banadır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an'ın aydınlığına açılan bir pencere. Vav Radyo. Kur'an'ın sesi.
2: Kavramların hakikati.
3: Rabbimiz Allah Celle Celaluhu, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şahitlikle ilgili hükümleri şöyle beyan buyurmaktadır.
4: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
3: Yusuf Suresi 81. Ayet.
5: Siz babanıza dönün ve deyin ki, ey babamız, şüphesiz oğlun hırsızlık etti, biz ancak bildiğimize şahitlik ettik. Sana söz verdiğimiz zaman gaybı oğlunun hırsızlık edeceğini bilemezdik.
3: Furkan Suresi 72. Ayet.
6: Onlar yalana şahitlik etmeyen, faydasız boş bir şeyle karşılaştıkları zaman vakar ve hoşgörüyle geçip gidenlerdir.
4: Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Firavun'un kavminden ileri gelenler dediler ki, sen sihirbazları cezalandıracaksın da Musa'yı ve kavmini bu ülkede fesat çıkarsınlar, seni ve ilahlarını terk etsinler diye bırakacak mısın? Firavun, biz onların oğullarını öldüreceğiz, kadınlarını sağ bırakacağız. Biz onların üzerinde ezici bir güce sahibiz, dedi. Musa kavmine, Allah'tan yardım isteyin ve sabredin. Şüphesiz yeryüzü Allah'ındır. Ona kullarından dilediğini mirasçı kılar. Sonuç Allah'a karşı gelmekten sakınanlarındır, dedi. Dediler ki, sen bize gelmeden önce de bize işkence edildi, geldikten sonra da. Musa, umulur ki Rabbiniz düşmanınızı helak edecek ve sizi bu yerde Mısır'da egemen kılıp nasıl davranacağınıza bakacaktır, dedi. Andolsun biz Firavun ailesini öğüt alsınlar diye yıllarca süren kıtlık ve ürün eksikliğiyle cezalandırdık. Fakat onlara iyilik geldiği zaman bu bizimdir, biz çalışıp kazandık derler. Eğer başlarına bir kötülük gelirse Musa ve beraberindekilerin uğursuzluğuna yorarlardı. İyi bilin ki onların uğursuzluk sebebi ancak Allah katında yazılıdır. Fakat çokları bilmezler. Dediler ki, bizi büyülemek için her ne getirirsen getir, biz sana inanacak değiliz. Biz de her biri ayrı ayrı birer mucize olmak üzere başlarına tufan, çekirge, ürün güvesi, haşerat, kurbağalar ve kan gönderdik. Hiçbirinden ders almadılar. Büyüklük tasladılar ve suçlu bir kavim oldular. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hadis-i şeriflerde Allah'a sığınma duaları. En sevgilinin dilinde. Allah'ım, Allah'ım, ömrün en sıkıntılı günlerine kadar yaşamaktan sana sığınırım. Dünya fitnesinden sana sığınırım.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten nasıl sakınmak gerekiyorsa öylece sakının.

0: Siz ancak Müslümanlar olarak ölün. Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın. Parçalanıp bölünmeyin. Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani sizler birbirinize düşmanlar idiniz de O kalplerinizi birleştirmişti. İşte O'nun bu nimeti sayesinde kardeşler olmuştunuz. Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarındaydınız da O sizi oradan kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildiriyor ki doğru yola eresiniz. Sizden hayra çağıran, iyiliği emreden ve kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte kurtuluşa erenler onlardır. Kendilerine apaçık deliller geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır. O gün bazı yüzler ağarır, bazı yüzler kararır. Yüzleri karananlara imanınızdan sonra inkar ettiniz, öyle mi? Öyleyse inkar etmenize karşılık azabı tadın denilir. Yüzleri ağaranlarsa Allah'ın rahmeti içindedirler. Onlar orada ebedi kalacaklardır. İşte bunlar Allah'ın sana hak olarak okuduğumuz ayetleridir. Allah alemlere hiç zulmetmek istemez. Göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. Bütün işler ancak Allah'a döndürülür. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an-ı Kerim'in aydınlığında peygamber kıssalarını yeniden keşfetmek, onların örnek hayatlarından günümüze ışık tutan mesajları dinlemek için Peygamberlerimizin İzinden radyo belgeselini kaçırmayın. Peygamberlerimizin İzinden her gün 18.30 ve 01.30'da Wow Radyo'da.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elçiler, melekler Lut'un ailesine gelince Lut onlara, "Gerçekten siz tanınmayan kimselersiniz," dedi. Dediler ki, "Evet, fakat biz sana kavminin şüphe etmekte olduğu azabı getirdik. Biz sana gerçeği getirdik. Şüphesiz biz doğru söyleyenleriz. Gecenin bir bölümünde aile fertlerini yola çıkar. Sen de arkalarından git. Hiçbiriniz arkaya bakmasın. Emrolunduğunuz yere doğru geçin gidin. Ona şu durumu kesin olarak bildirdik. Sabaha çıkarken onların sonu kesilmiş olacak." Şehir halkı sevinerek geldiler. Lut dedi ki, "Şüphesiz bunlar benim misafirlerimdir. Sakın beni rezil etmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının. Beni utandırmayın," dedi. Onlar, "Biz seni insanlarla ilgilenmekten men etmemiş miydik?" dediler. Lut, "İşte kızlarım. Eğer yapacaksanız onlarla evlenebilirsiniz," dedi. Melekler Lut'a, "Ömrüne and olsun ki onlar şehvetten gözleri dönmüş halde sarhoşlukları içinde bocalayıp duruyorlar. Bu durumda asla seni dinlemezler," dediler. Derken güneşin doğuşu sırasında o korkunç uğultulu ses onları yakalayıverdi. Hemen onların altını üstüne getirdik. Üzerlerine de balçıktan pişirilmiş taşlar yağdırdık. Şüphesiz bunda düşünüp görebilen kimseler için ibretler vardır. O şehrin kalıntıları hala mevcut olan bir yol üstünde duruyor. Şüphesiz bunda inananlar için bir ibret vardır. Eyke halkı da şüphesiz zalimdiler. Onlardan da intikam aldık. İkisi de Lut kavminin yaşadığı Sodom'la Şuayb kavminin yaşadığı Eyke belirgin bir ana yol üzerindeydiler. Andolsun, Hicr halkı da peygamberleri yalanlamıştı. Biz onlara ayetlerimizi vermiştik de onlardan yüz çevirmişlerdi. Onlar güven içinde dağlardan evler yontuyorlardı. Onları da sabaha çıkarlarken o korkunç uğultulu ses yakalayıverdi. Kazanmakta oldukları şeyler kendilerine bir fayda vermedi. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo her yerde sizinle. İstanbul 105.2, Ankara 101.3, İzmir 106.7, Bursa 100.2, Adana 98.9, Antalya 106.6. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Vav Radyo sunar. Peygamberlerimizin izinden. Üçüncü bölüm. İnsan, yaratılış ve halifelik kavramı. Belgeselimizin bu bölümünde en temel soruya geliyoruz. İnsan kimdir? Varlık tesadüf üzerine değil, irade ve hikmet üzerine yaratılmıştır. Allah, başlangıcı olmayan evvel, sonu olmayan ahir olarak anılır. Varlığı anlamlandıran ilk referans noktası budur. Kur'an'ın diliyle gökler ve yer, insanın istifadesine açık bir düzen içinde yaratılmıştır. Bu, insana mutlak sahiplik vermez, fakat sorumluluk verir. Çünkü insan, iradesi olan bir varlıktır. İyiyi de, kötüyü de seçebilecek bir kapasiteyle sınanır. Tam burada halife kavramı devreye giriyor değil mi? Evet, Bakara suresindeki ayette Rabbimizin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım ibaresi, insanın yeryüzündeki konumunu anlatır. Yeryüzünde emanet bilinciyle davranan, ilahi

0: insana hem onur hem görev yüklemektedir. Adalet, merhamet ve sorumluluk. Peki peygamberlerin hayatı bize bu yeryüzündeki özel görevimizi yerine getirirken nasıl bir yol haritası sunuyor? Aslında bu bir karakter inşasıdır. İnsan, adalet, merhamet ve sorumluluk bilinciyle gerçekten insan oluyor. Peygamberlerin hayatları da tam bu noktada bize rehberlik ediyor. Onlar en zor zamanlarda bile dik durmayı, güç sahibiyken mütevazı kalmayı ve haksızlık karşısında adaleti savunmayı, Allah'ın emirleri doğrultusunda tasarrufta bulunmayı bizzat yaşayarak bizlere gösterdiler. Bir sonraki bölümde bu kavramların ilk sahnesine gideceğiz. Hazreti Adem'in yaratılışı, meleklere sunulan insan tasavvuru ve insanın isimlerle kurduğu anlam ilişkisi.
1: Peygamberlerimizin izinden.

Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Kara. Ahzab Suresi 31 ila 35.

Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih

0: Salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız, erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir edayla söylemeyin ki kalbinde hastalık, kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah kirini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmetini hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mümin erkeklerle mümin kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler, Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça anan erkeklerle çokça anan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Kur'an şifadır. Biz Kur'an'dan öyle bir şey indiriyoruz ki o müminler için bir şifa, bir rahmettir. Zalimlerin ise sadece ziyanını artırır.
2: Vav Radyo Kur'an'ın sesi.
3: Haşr-ı Şerif. Okuyan Hasan Tok. Rad Suresi 1-7. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim, Ra. İşte bunlar kitabın ayetleridir. Sana Rabbinden indirilen gerçektir. Fakat insanların çoğu inanmazlar. Allah gökleri gördüğünüz herhangi bir direk olmadan yükselten, sonra arşa kurulan güneşi ve ayı buyruğu altına alandır. Bunların hepsi belli bir zamana kadar akıp gitmektedir. O her işi hakkıyla düzenler, yürütür, ayetleri ayrı ayrı açıklar ki Rabbinize kavuşacağınıza kesin olarak inanasınız. O yeri yayıp döşeyen, arada dağlar, nehirler meydana getiren, orada her türlü meyvelerden erkekli dişili iki eş yaratandır. O geceyi gündüze bürüyor. Şüphesiz bunlar da düşünen bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Yeryüzünde birbirine komşu kara parçaları, üzüm bağları, ekinler, bir kökten çıkan çok gövdeli ve tek gövdeli hurma ağaçları var ki hepsi aynı su ile sulanır. Ama biz ürünleri konusunda bir kısmını bir kısmına üstün kılıyoruz. Şüphesiz bunda aklını kullanan bir kavim için Allah'ın varlığını gösteren deliller vardır. Eğer şaşacaksan, asıl şaşılacak olan onların biz toprak olunca yeniden mi yaratılacakmışız demeleridir. İşte bunlar Rablerini inkar edenlerdir. İşte onlar boyunlarda demir halkalar vurulandır. Ve işte onlar cehennemliklerdir. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Bir de senden iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorlar. Oysa onlardan önce ibret alınacak birçok azap gelip geçmiştir. Şüphesiz Rabbin insanların zulümlerine rağmen bağışlama sahibidir. Bununla beraber Rabbinin azabı pek şiddetlidir. İnkar edenler, ona Rabbinden bir mucize indirilseydi ya diyorlar. Sen ancak bir uyarıcısın. Her kavim içinde bir yol gösteren vardır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Hayat kitabımız Kur'an-ı Kerim'i her an dinleme fırsatı. Altın Sesler'den Aşr-ı Şerif ve Meali Şerifler Vav Radyo'da.
2: Kavramların hakikati. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de ulul azm peygamberlerden olan ve kendisine kitap indirilmiş peygamberlerden olan İsa aleyhisselamla ilgili şu ayetler beyan buyurulmaktadır.
3: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a

0: sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Maide Suresi 110.
2: O gün Allah şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün. Hani seni Ruhul Kudüs, Cebrail'le desteklemiştim. Beşikteyken de, yetişkinken de insanlara konuşuyordun. Hani sana kitabı, hikmeti, Tevrat'ı, İncil'i de öğretmiştim. Hani iznimle çamurdan kuş şekline benzer bir şey yapıyordun da içine üflüyordun, benim iznimle hemen bir kuş oluyordu. Yine benim iznimle doğuştan körü ve alacalıyı iyileştiriyordun. Hani benim iznimle ölüleri de hayata çıkarıyordun. Hani sen İsrail oğullarına açık mucizeler getirdiğin zaman ben seni onlardan kurtarmıştım da onlardan inkar edenler bu ancak açık bir büyüdür demişlerdi.
1: Maide Suresi 116.
0: Allah kıyamet günü şöyle diyecek: Ey Meryem oğlu İsa, sen mi insanlara Allah'ı bırakarak beni ve anamı iki ilah edinin dedin? İsa da şöyle diyecek: Seni bütün eksikliklerden uzak tutarım. Hakkın olmayan bir şeyi söylemem benim için söz konusu olamaz. Eğer ben onu söylemiş olsaydım, elbette sen bunu bilirdin. Sen benim içimde olanı bilirsin. Ama ben sende olanı bilemem. Şüphesiz ki yalnızca sen gaybları hakkıyla bilensin.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağının sesi Wow Radyo. Aşrı Şerif. Okuyan Doğan Temiz. Bakara Suresi 21 ila 27. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize ibadet edin ki Allah'a karşı gelmekten sakınasınız. O yeri sizin için döşek, göğü de bina yapan, gökten su indirip onunla size rızık olarak çeşitli ürünler çıkarandır. Öyleyse siz de bile bile Allah'a ortaklar koşmayın. Eğer kulumuza Muhammed'e indirdiğimiz Kur'an hakkında şüphedeyseniz, haydin onun benzeri bir sure getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi çağırın ve bunu ispat edin. Eğer yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ateşten sakının. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. İman edip salih ameller işleyenlere kendileri için içinden ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Cennetlerin meyvelerinden kendilerine her rızık verilişinde bu tıpkı daha önce dünyadayken bize verilen rızık diyecekler. Halbuki bu rızık onlara dünyadakine benzer olarak verilmiştir. Onlar için orada tertemiz eşler de vardır. Onlar orada ebedi kalacaklardır. Allah bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre saplananlar ise Allah örnek olarak bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla ondan ders çıkarıp çıkarmamaları ile birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Onlar Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozan, Allah'ın korunmasını emrettiği bağları, iman, akrabalık, beşeri ve ahlaki bütün ilişkileri koparan ve yeryüzünde bozgunculuk yapan kimselerdir. İşte onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Ellerimiz açıldığında semaya, rahmetin damlaları düşer yüreğimize.

0: İlahi ya Rabbi, namazımıza eksiğimiz vardır. Belki şu anda bizi dinleyen kardeşlerim içinde kumar oynayan, içki içen, yanlış şeyler yapan, bir sürü günaha batmış olan vardır. Onların da senden başka sığınacakları bir kapı yoktur. Günahkarların da kapısı sensin. Velilerin de kapısı sensin. Salihlerin de kapısı sensin. Düşmüşlerin de kalkmışların da kapısı sensin. Kapından bizi bizar çevirme ya Rabbi. Bizi ümitsiz çevirme ya Rabbi. Kapından boş çevirme ya Rabbi. Rahmet kapını aç. Mağfiret kapını aç. Hidayet kapını aç. Af kapını aç. Bizim bütün dualarımızı kabul eyle.
1: Dualarda buluşmak için Vav Radyo. Aşr-ı Şerif. Okuyan Ferruh Muştuer. Tevbe Suresi 111 ila 112. ayet.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz Allah müminlerden canlarını ve mallarını kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da kesin olarak vaat etmiştir. Kimdir sözünü Allah'tan daha iyi yerine getiren? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır. Bunlar tövbe edenler, ibadet edenler, hamd edenler, oruç tutanlar, rükû ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Müminleri müjdele. Azim olan Allah doğru söyledi.
2: Kur'an anlaşılması en kolay kitaptır.
3: Andolsun biz bu Kur'an'da insanlar için her türlü misali değişik şekillerde açıkladık. Fakat

0: insan tartışmaya her şeyden daha çok düşkündür.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi. Aşr-ı Şerif. Okuyan Muhammed Halit Bolat. Araf Suresi 152 ila 157. ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Buzayı ilah edinenlere mutlaka ahirette Rablerinden bir gazap, dünya hayatında ise bir zillet erişecektir. İşte biz iftiracıları böyle cezalandırırız. Kötülükleri işleyip de sonra ardından tövbe edenler ile imanlarında sebat edenlere gelince, şüphe yok ki Rabbin ondan tövbeden sonra elbette çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Musa'nın öfkesi dinince attığı levhaları aldı. Onların yazısında Rableri için korku duyanlara bir hidayet ve bir rahmet vardı. Musa kavminden belirlediğimiz yere gitmek için 70 adam seçti. Onları sarsıntı yakalayınca bayıldılar. Musa, "Ey Rabbim, dileseydin onları da beni de bundan önce helak ederdin. Şimdi içimizden bir takım beyinsizlerin işledikleri günah sebebiyle bizi helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanındır. Onunla dilediğin kimseyi saptırırsın, dilediğini de doğruya iletirsin. Sen bizim velimizsin. Artık bizi bağışla ve bize acı. Sen bağışlayanların en hayırlısısın," dedi. "Bizim için bu dünyada da bir iyilik yaz, ahirette de. Çünkü biz sana varan doğru yola yöneldik." Allah şöyle dedi: "Azabım var ya, dilediğim kimseyi ona uğratırım. Rahmetimse her şeyi kapsamıştır. Onu bana karşı gelmekten sakınanlara, zekatı verenlere ve ayetlerimize inananlara yazacağım. Onlar yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de yazılı buldukları Resul'e ve ümmi peygambere uyan kimselerdir. O onlara iyiliği emreder, onları kötülükten alıkoyar. Onlara iyi ve temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar. Üzerlerindeki ağır yükleri ve zincirleri kaldırır. Ona iman edenler, ona saygı gösterenler, ona yardım edenler ve ona indirilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte onlar kurtuluşa erenlerdir. Azim olan Allah doğru."
1: Vav Radyo her yerde sizinle. Diyarbakır 104.5, Giresun 87.7, Hatay 101.3, Kastamonu 105.5, Kayseri 101.5, Konya Ereğli 106, Konya Merkez 102.2, Konya Seydişehir 106, Malatya 87.7. Bulunduğunuz ilin frekansını öğrenmek için www.vavradio.com'u ziyaret edin. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Aşr-ı Şerif. Okuyan Mustafa Altın. Haç Suresi 75 ila 78. Ayetler.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Allah, meleklerden de resuller seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah, hakkıyla işitendir, hakkıyla görendir. Onların önlerindekini de, yaptıklarını da, arkalarındakini de, yapacaklarını da bilir. Bütün işler hep Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşa eresiniz. Allah uğrunda hakkıyla cihat edin. O sizi seçti ve dinde üzerinize hiçbir güçlük yüklemedi. Babanız İbrahim'in dinine uyun. Allah sizi hem daha önce hem de bu Kur'an'da Müslüman diye isimlendirdi ki peygamber size şahit ve örnek olsun. Siz de insanlara şahit ve örnek olasınız. Artık namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. O sizin sahibinizdir. O ne güzel sahip, ne güzel yardımcıdır. Azim olan Allah doğru söyledi.
1: Vav Radyo'yu Turkuaz Radyolar mobil uygulamasını ücretsiz indirerek telefonunuzdan dinleyebilirsiniz. Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
2: Aşr-ı Şerif. Okuyan Ahmet Aybar. Nur Suresi 58 ila 61. ayetler.
3: Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillah.

0: صدق الله العظيم.
1: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey iman edenler! Ellerinizin altında bulunanlar, köleleriniz ve sizden henüz buluğ çağına ermemiş olanlar, günde 3 defa sabah namazından önce, öğleyin elbiselerinizi çıkardığınız vakit ve yatsı namazından sonra yanınıza girecekleri zaman sizden izin istesinler. Bu 3 vakit sizin soyunup dökündüğünüz vakitlerdir. Bu vakitlerin dışında izinsiz girme konusunda ne size ne onlara bir günah vardır. Birbirinizin yanına girip çıkabilirsiniz. Allah ayetlerini size işte böylece açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Çocuklarınız erginlik çağına geldiklerinde, kendilerinden öncekilerinizin istedikleri gibi izin istesinler. İşte Allah ayetlerini size böyle açıklar. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Artık evlenme ümidi beslemeyen, hayızdan ve doğumdan kesilmiş yaşlı kadınların ziynetlerini göstermeksizin dış elbiselerini çıkarmalarında kendileri için bir günah yoktur. Ama yine sakınmaları onlar için daha hayırlıdır. Allah hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Köre güçlük yoktur, topala güçlük yoktur, hastaya da

0: güçlük yoktur. Kendi evlerinizde veya babalarınızın evlerinde veya annelerinizin evlerinde veya erkek kardeşlerinizin evlerinde veya kız kardeşlerinizin evlerinde veya amcalarınızın evlerinde veya halalarınızın evlerinde veya dayılarınızın evlerinde veya teyzelerinizin evlerinde veya anahtarlarına sahip olduğunuz evlerde ya da dostlarınızın evlerinde yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Bir arada veya ayrı ayrı olarak yemek yemenizde de bir sakınca yoktur. Evlere girdiğiniz zaman birbirinize Allah katından mübarek ve hoş bir esenlik dileği olarak selam verin. İşte Allah düşünesiniz diye ayetleri size böyle açıklar. Azim olan Allah
1: Kur'an uyarıdır.
2: İşte böylece biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Ve Allah'a karşı gelmekten sakınsınlar yahut onlara bir uyarı versin diye onda tehditleri teker teker sıraladık.
1: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Okuyan Saffet Çalış. İsra Suresi 23 ila 30.

0: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında ihtiyarlık çağına ulaşırsa, sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Onlara merhamet ederek tevazu kanadını indir ve de ki, Rabbim, tıpkı beni küçükken koruyup yetiştirdikleri gibi, sen de onlara acı. Rabbiniz içinizde olanı en iyi bilendir. Eğer siz iyi kişiler olursanız, şunu bilin ki, Allah tövbeye yönelenleri çok bağışlayandır. Akrabaya, yoksula ve yolda kalmış yolcuya haklarını ver, fakat saçıp savurma. Çünkü saçıp savuranlar şeytanların kardeşleridir. Şeytansa Rabbine karşı çok nankörlük etmiştir. Eğer Rabbinden umduğun bir rahmeti istemek için onlardan yüz çevirecek olursan, o zaman onlara yumuşak bir söz söyle. Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın. Şüphesiz Rabbin dilediğine rızkı bol bol verir ve dilediğine kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir. Azim olan Allah doğruyu söyledi.
1: Kur'an insanlığa ışıktır.
2: Bu Kur'an Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa, mutlak güç sahibi ve övgüye layık göklerdeki ve yerdeki her şey kendisine ait olan Allah'ın yoluna çıkarman için sana indirdiğimiz bir kitaptır.
3: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.
4: Kavramların hakikati.
5: Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de haram aylarda savaşın hükmü şu ayetlerle beyan buyurulmaktadır.
6: Kovulmuş şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
5: Bakara Suresi 194.
7: Haram ay, haram

0: olmamaya karşılıktır. Hürmetler, saygı gösterilmesi gereken şeyler kısas kuralına tabidir. O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, fakat ileri gitmeyin. Allah'a karşı gelmekten sakının ve bilin ki Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
1: Bakara Suresi 217.
2: Sana haram ayı, onda savaşmayı soruyorlar. De ki, onda savaşmak büyük günahtır. Allah'ın yolundan men etmek ve onu inkar etmek, Mescid-i Haram'dan insanları engellemek, halkını oradan çıkartıp sürmekse, Allah katında daha büyük günahtır. Fitne de öldürmekten daha ağırdır. Güçleri yeterse, sizi dininizden çevirinceye kadar durmadan sizinle savaşırlar. İçinizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, dünyada ve ahirette amelleri boşa gidenler işte bunlardır. Cehennemin dostları da bunlardır ve orada onlar devamlı kalıcıdırlar.
3: Azim olan Allah doğru söyledi.
4: Vav Radyo, Kur'an'ın sesi.

Kulağın sesi Vav Radyo. Aşırı Şerif. Okuyan Emrullah Akbaş. Taha Suresi 116 ila 128. ayetler.